0: Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor ifadelerini kullandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor," dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız," dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan da tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgörenli, eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin. Sarı lacivertliler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotanoğlu, bendeniz. Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimizi sizlere teknisyen Melih Demirezer iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar, Kutlu, hoş bulduk.
0: Hocam gündemimizde yine önemli başlıklar var. Ancak şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatta birçok dünya lideri de
1: Evet.
0: Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere New York'ta Türkiye'den de birçok heyet gitti. Orada görüşmeler yapılıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da oldu. Şöyle bir BM değerlendirmesini yaptığınız zaman özellikle yani geçtiğimiz yıldaki BM'ye
1: Evet.
0: Ahmet Şaran'ın katılması biraz gündemi oluşturmuştu. Hem Türkiye bağlamında hem Suriye bağlamında gündem biraz oydu ama bu BM'de sanki daha farklı bir gündem ortaya çıkabilir diye düşünüyoruz.
1: Yani tabii bu yılki zirvede iki tane temel konu var. Bir tanesi ABD-İran olası müzakereleri, Hürmüz'ün ve Babülmendeb'in geleceği. Diğer bir mesele ise Rusya-Ukrayna çatışması ve bura merkezde oluşan küresel enerji krizinin tahkim olması ve bu savaşın yayılma istidadı. Yani taraflar eskal etmeye devam ediyorlar. Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı ihtimali gündeme getiriliyor. Endişeler söz konusu. Dolayısıyla bu iki mesele çerçevesinde acaba bir yumuşama olabilir mi? Taraflar görüşürler mi şeklinde beklentiler söz konusu. Tabii Türkiye yine bu meselelere önem vermekle birlikte aynı zamanda Gazze meselesini gündeme getireceği bekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın bu konuda yine Gazze'deki durumu, oradaki insan hakları ihlallerini, soykırım çabasını İsrail'in ve İsrail'in genel anlamda bölgedeki saldırgan tavrında masaya yatırması söz konusu olabilir. Tabii Türkiye'den güçlü bir heyet şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sayın Hakan Fidan, yine Enerji Bakanlığı, çeşitli bakanlıklar.

0: Askeri yetkililer, diplomatik isimler, ticari iş adamları vesaire büyük bir heyetle Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde burada hem diğer devlet adamlarıyla hem de Amerikalı muhataplarıyla önemli görüşmeler söz konusu olacak. Buralarda birçok başlık ele alınabilir. Trump'la Erdoğan görüşmesinde yine önemli Amerika-Türkiye ilişkilerini ilişkilendiren meseleler gündeme gelecektir. Kassa yaptırımları, F-35 meselesi, yine İran'a yönelik ABD'nin yaptırımları ve Türkiye bu yaptırımları noktasında Amerikan zorlamaya başlaması. Rusya ile ilgili atılan adımlar var. Şimdi orada bir Karadeniz'de yeniden bir tahıl koridoru ve buna benzer bir güvenlik koridorlarını oluşturarak bölgedeki emtiaların dünyaya pazarlanması ile ilgili Türkiye'nin çabaları var. Bunlar masaya yatırılabilir. Yine Mekke İttifakı bağlamında muhataplarla görüşmeler söz konusu olacaktır. Birçok başlık var. Tabii şimdi ana konu şu, bugün piyasaları da en çok ilgilendiren mesele oldu. Acaba ABD ile İran arasında bir yumuşama olabilir mi? Bir anlaşma zemini ortaya çıkabilir mi? Bununla ilgili spekülasyonlar da yapılmaya başlandı. Petrol fiyatlarında biraz geri çekilmeye başladığını, rafiner marjlarında bir düşüş gördük. Piyasalara bir iyimserlik yine pompalanıyor. Ama İranlılar henüz ortada bir şey olmadığını ifade ettiler. Hürmüz'ün açılmasına dair kendi şartları olduğunu, bu şartların ABD ancak yerine getirirse sürecin başlayabileceğini ifade ettiler. Tabii bir de Husilerle Yemen bağlamındaki çalışmalar ve Husilerin Suud hem gemilerine Bab-ül Mendeb'de hem de Suudi Arabistan kendi topraklarında enerji altyapısına yönelik saldırıları. Biliyorsun bu yem bu Doğu Batı hattı kesilmişti saldırılardan dolayı. Yine Aramco'nun önemli rafinerileri ve petrol üretim merkezleri Husilerin asimetrik güç unsurlarıyla, dronlarla ve balistik füzelerle vurulmuştu. Burada Suudi Arabistan ciddi anlamda zorlanmaya başladığını gördük. Tabii Mekke İttifakı bağlamında da hem Türkiye hem Pakistan yavaş yavaş sürece dahil olmaya başlıyorlar. Hakan Fidan bu konuda net açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan'ın yanındayız. Neye ihtiyacı varsa yanında olacağız dedi. Tabii Türkiye'nin birinci tercihi çatışmaya doğrudan dahil olmak değil. Suudi Arabistan askeri nitelikte teknik açıdan ve diğer bileşenlere bağlamında destekleyebilir. Tabii bunun ötesinde aslında Türkiye Husilerle Suudlar arasında bir arabuluculuk rolü de üstlenebilir. Siyasi bir angajman da bu meselenin halledilmesi çok daha iyi olacaktır taraflar açısından. Ama çatışma dinamikleri devam ederse bu anlamda da Türkiye verdiği taahhütler bağlamında Suudi Arabistan'ın yanında yer alacaktır. Mekke
1: Bence orada
0: İttifakı'nın
1: hocam en kritik
0: kuruluş
1: nokta
0: aşaması açısından da önemli bir gelişme.
1: bence orada en kritik nokta Türkiye'nin özellikle diğer ülkelerdeki tecrübelerle hareketle askeri kurmayaklı ve istihbarat yetenek setinin olduğunu görüyoruz. Yani Türk askerinin direkt olarak Yemen'le bir çatışmaya dahil olmasından ziyade özellikle bizim İHA SİHA alanındaki tecrübemiz, özellikle bu operasyonları yürütmedeki kurmayaklığımız, diğer taraftan da yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetenekleri, işte Somali bağlamı yine burada bence önemli. Yani Yemen'deki çatışmaya Türkiye'nin direkt olarak müdahil olmasına ilişkin en azından Ankara'da da öyle bir hava yok. Ben öyle de görmedim, siz de ifade ettiniz. Ama bence Suudların en büyük eksikliklerinden birisi de kurmayakıl. Yani bir savaşı tam anlamıyla nasıl yürüteceklerine dair belirgin bir kanaate sahip değiller. Daha önceki ittifaklarında da işte Birleşik Arap Emirlikleri ile sürekli zorluklar yaşadılar ki son yaşadıkları hadiselerde yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın grupların geri çekilmesinden de kaynaklandığını görüyoruz. Yani Husilerin bu kadar alan bulmasında. Bunun sonuç olabileceğini peki düşünüyor musunuz? Yani Türkiye burada müdahil olursa gerçekten bir orta yol, bir masa bulunur mu Yemen'de?
0: Ya bulunması gerekir aslında. Şu anda konjonktüre baktığımızda böyle bir çatışmadan en fazla yararlanacak olan ülke İsrail. Türkiye'de bu gerçekliğin farkında olduğu için daha fazla bu çatışmanın tahkim olmasını istemiyor. Bu bağlamda da siyasete, diplomasiye şans tanınabilir. Yine İranlılarla benzer şekilde bir müzakere süreci oluşturulabilir. Ama bu başarılı olmazsa her türlü askeri, teknik yardımı da Suudi Arabistan'a yapma taahhütü var ve bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma süreci şu anda devam ediyor. Daha başlangıç aşamasındayız. Ama yine de Türkiye, Pakistan da buna dahil, Suudi Arabistan'ı yalnız bırakmayacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Hocam burada hep konuşuyorduk aslında. Biz hep söylemiştik işte giderek Körfez'in, Suud'un askeri anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nden kopuş gerçekleştirdiğini ve giderek güvenlik aktöründe daha bölgesel bir aktöre ve güven veren

0: bir unsura Türkiye'ye yöneldiğini ifade etmiştik. Aslında bu Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaşadığı sorundan kaynaklı olarak işte Mekke İttifakı'nın ortaya çıkması, Suud'un Türkiye ile birlikte çalışmaya bu kadar istekli olmasında yine bu bağlamda değerlendiriyorum. Hani küresel analiz ne
1: Evet.
0: konuşuyorsa onu da ortaya koyuyor. Bir de şunu söylemek lazım tabii. Suudi Arabistan'la bizim ilişkilerimiz Cemal Khashoggi olayından hatırlayalım. Çok kötü noktalara da gitmişti. Ancak Türkiye'nin birçok sahada elde ettiği başarılar aslında Suud'u Türkiye'ye yakınlaştırdı. Yani Türkiye kendi pozisyonundan aslında ödün vermedi. Ama Suud baktı ki Türkiye ile mücadelenin sonu yok. Daha burada ortaya
1: Ya tabii
0: bir
1: Suud'un
0: şey
1: Birleşik
0: çıktı.
1: Arap Emirlikleri ile ilişkisinin bozulması, neredeyse çatışma noktasına gelmeleri, burada İsrail'in saldırgan tavrının Suudları da tehdit etmeye başlaması, Amerika'nın artık güvenilir bir partner olmayacağının farkındalığı, İran'ın saldırgan tavrı ve Suud'u tehdit etmeye başlaması burada yeni bir ihtiyaç ortaya çıkardı ve yeni bir güvenlik mimarisinde Türkiye ve Pakistan tarafından sağlanabileceğini farkındalığıyla Suudlar çok daha fazla bir şekilde Türkiye'ye yakınlaşmış oldular senin söylediğin gibi.
0: Ben hocam bu yakınlaşmanın şöyle bir taraf vardır biliyorsunuz. Suud Körfez'de başı çeker. Yani Suud bir yöne gittiği zaman bunun arkasında Bahreyn'in, Kuveyt'in, Katar'ın katılmama, zaten Katar hani
1: Kuveyt,
0: Türkiye ile
1: Katar,
0: yakın.
1: Ürdün belki.
0: Ürdün, hatta belki bir miktar Umman bile buna
1: Evet.
0: dahil edilebilir. Çok az bir miktar. Bunun devam edebileceğini ifade edebiliriz. Yani bugün Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelecekte Türkiye Körfez ilişkilerinde de çok büyük bir kaldıraç
1: Ya tabii
0: işlevi
1: Türkiye'nin diğer
0: görmesi
1: Körfez
0: muhtemel.
1: ülkeleriyle ilişkileri zaten iyi. Yani burada Katar zaten en başta geldi.
0: Evet.
1: Kuvvetli güzel bir ilişki zeminimiz var genel
0: Ama şey
1: anlamda.
0: güvenlik bağlamında
1: Ama tabii
0: söylüyorum
1: güvenlik
0: bunu.
1: mimarisi bağlamında söylüyorsan tabii burada hani Mekke İttifakı bağlamında ve genel anlamda güvenlik mimarisi bağlamında Türkiye'yi tüm Körfez ülkelerini yaklaştıracak bir katalizör etkisi olur. Yani Suud'un içinde olduğu bir denkleme dediğin gibi diğer Körfez ülkeleri çok daha rahat, kolay bir şekilde, daha
0: Ama orada
1: güvenli bir
0: orada bir de
1: şekilde
0: risk
1: dahil
0: faktörü çok
1: olabilirler.
0: daha büyük hocam. Biliyorsunuz aslında İran yani ABD ile savaşı Körfez'de, özellikle de Hürmüz'de yeni bir rejim inşa etmek üzerine aslında kurguladı. Bugün de işte müzakerelerin tıkanma noktası bu. İran savaş öncesi pozisyonuna geri dönmek istemiyor. Yani bunca yıl bu kadar çile çekilmiş, bu kadar zaten savaş açılmış, benim liderim öldürülmüş. O zaman ben Hürmüz'de rejimi değiştiririm. Tüm Hürmüz, hatta Körfez ülkelerinin bu pozisyonda tam anlamıyla edilgen bir noktaya getiririm. Çünkü artık Amerika da oradaki varlıklarını azaltıyor. Ben Kuveyt'le, Bahreyn'le tırnak içerisinde haraç almadan buradan onların ürünlerini çıkartmam noktasına getiriyor ki bence önümüzdeki süreçte Türkiye'yi de en çok zorlayacak hadiselerden birisi bu. Ya Türkiye için aslında Hürmüz rejimin nasıl belirlenecek? Aslında belirleyici unsurlardan birisi o. Yani Amerika Birleşik Devletleri yarın öbür gün müzakere masasında artık pes edip Hürmüz'deki rejimi İran'ın lehine bir şekilde verdiği zaman Türkiye'nin buradaki özellikle Körfez bağlamındaki rolü de aslında bir anlamda
1: Haşa
0: zor
1: Amerika bunu
0: görecek ama.
1: kabullenemez yani. Burada birkaç tane faktör var. Birincisi şu anda büyük bir bilek güreşi var yani. İran'a yönelik çok sıkı bir abluka var. Ve İran'ın ekonomik açıdan ve toplumsal açıdan sınırlarını zorlamaya çalışıyorlar. Bu birincisi etken. İkincisi İran ise sabrederek dediğin gibi Hürmüz'deki o gücünü, kaldıracını elinde tutmak ve burada yeni bir rejim oluşturmak istiyor. Böylece tüm Körfez ülkeler üzerinde ciddi bir güç elde etmiş olacak. Ama bu aynı zamanda Amerika tarafından bunun kabulü demek Amerika'nın süper güç olma hüviyetini kaybetmesi anlamına gelir. Dolayısıyla Trump öyle bir denkleme girdi ki yani Netanyahu tarafından öyle bir tuzağa düşürüldü ki ya İran'la çatışacak, İran'ı yenilgiye uğratacak ya da çok askeri ve siyasi ekonomik baskı yaparak İran'a istediği şartları dayatacak ya da İran'ın istediği şartlarla bir anlaşma yapacak. İşte İran'ın istediği şartlarla bir anlaşma yapması demek hem Körfez ülkeleriyle olan ilişkisini inanılmaz derecede bozacak ve onlar üzerinde hiçbir etki gücü kalmayacak. Hem de küresel açıdan artık su yollarını koruyamayan bir devlet konumuna gelecek ve İran karşısında adeta yenilmiş durumuna düşecek. Bu hem Trump'ın siyasi kariyerini ciddi anlamda zedeler hem de Amerika'nın süper güç olma hüviyetini
0: Ama
1: ve
0: hocam şöyle bir
1: Orta Doğu'daki güç dengelerini Amerika lehine ciddi anlamda şekillendirir. Dolayısıyla
0: aleyhine.
1: aleyhine iki taraf da bunu kabullenemez durumdalar. İki tarafın taviz verdiği bir denklemde ancak anlaşma olursa bunu Amerika en azından kabul edilebilecek görüntüde. Bir de tabii şu var, orta ve uzun vadede bu İran aleyhine de olur. Yani İran mevcut dengeyi korur, Hürmüz'ü kapalı kalmasını büyük ölçekte sağlarsa İster istemez alternatif yol hatlarına yönelik yatırımlar hızlanacak.

0: kullanılacak. Yani bu nedir? İşte Basra petrolünün kuvveti de içine alacak şekilde boru hatlarıyla Suriye ve Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması, Katar gazının benzer şekilde yukarı taşınması, Suud için benzer hatların oluşturulması. Bu hatlar yapıldıkça Hürmüz'ün önemi de gittikçe azalacak. Stratejik değerini yavaş yavaş kaybedecek. Bu da uzun vadede İran'ın çok fazla aleyhine dönecek bir etki yaratabilir.
1: Ama hocam şöyle bir tarafı yok mu? Yani İran hem Irak'ta özellikle Irak üzerinden etkisiyle bu projelere uzun bir süre akamete uğratabilecek bir derinliğe sahip değil mi siyasi anlamda?
0: Ya o
1: Mesela
0: kadar,
1: Irak.
0: ben artık Irak'ta o kadar İran'ın eskisi kadar belirleyici tek aktör olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Belirleyici anlamda
0: Irak
1: değil ama.
0: siyaseti değişiyor. Mevcut iktidar İran'a biraz daha mesafeli. Şu anda Haşiş Abi'nin elimine edilmesi ve tasfiye edilmesiyle ilgili ciddi bir süreç var. Diğer Körfez ülkeleriyle zaten düşmanlık oluşturmuş bir yapı var. Çin baskı yapıyor bir yandan. Çünkü Çin'in de çok işine gelen bir şeydi. Bu kadar küresel enerji krizinin yaşanması Çin'i tehdit ediyor. Çin'in İran üzerinde etki gücü var. Dolayısıyla bir noktada anlaşılacağını ben düşünüyorum. Bu seçimler önemli. Yani hem Netanyahu'nun işte girdiği seçimler, hem Trump'ın seçimleri. Seçimlerden sonra bu mesele öyle veya böyle bir şekilde çözülecek. Ya büyük bir yeniden bir savaş oluşacak. Taraflar tüm gücünü sahaya koyacaklar. Kazanan orada belirleyici olacak. Ya da iki tarafın da taviz verdiği bir anlaşma zemini eninde sonunda oluşacak diye tahmin ediyorum.
1: Evet, yani bu özellikle Körfez ülkelerinin işte Suud, Ürdün, Suriye üzerinden işte bu hatlar veya Irak üzerinden kendi doğalgaz veya petrol kaynaklarını uluslararası piyasaya çıkarması çok ciddi bir alternatif ki
0: Evet. Bu da Türkiye için çok
1: bu uzun
0: stratejik bir kazanım
1: vadede hem
0: olur.
1: Türkiye'ye hem de Suriye'ye inanılmaz bir kazanım getirecek. Çünkü bir kere yine Suriye'de bu anlamda kendini kilit enerji hap ülkelerinden biri haline getirecek ki bu İsrail karşısında da önemli bir
0: Evet.
1: kaldıraç haline dönüşecek. Yine bu tarafa döndüğünüz zaman aslında İran'ı siz tehdit anlamında geri planda bıraktığınız zaman aslında yönünüzü tam anlamıyla İsrail'e dönmüş olacaksınız. İsrail burayı istikrarsızlaştırmaya çalışacak. Siz de yine bu noktada aktör olarak birlikte olabileceğiniz tek ülke var, o da Türkiye. Yani ben şöyle görüyorum hocam. ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlatmış olduğu savaş yani ABD ve İsrail lehine bence çok müspet bir sonuç üretmediği gibi neredeyse tüm ihtimaller bir şekilde Türkiye'nin işine geliyor.
0: Türkiye ve Suriye'nin burada
1: Evet,
0: önemli.
1: Türkiye ve
0: Tabii kısa vadede
1: Suriye'den
0: her iki ülkede aslında kaybediyor yani ekonomik açıdan Suriye ve
1: muhakkak.
0: Türkiye'ye ciddi zararlar verdi bu süreç. Ama stratejik açıdan baktığımızda ciddi kazanımlar elde edecek. Çünkü Suriye'deki istikrar ve Türkiye'deki istikrar ve güvenlik olgusu tüm Körfez'deki enerjinin dünyaya pazarlanması açısından birinci derece önemli hale gelecek. Dolayısıyla bu açıdan öyle veya böyle yani bugün anlaşma olsa bile artık Hürmüz'e ve Babülmendeb'e sadece bel bağlanamayacağını tüm ülkeler farkındalar. Yani 6 ay sonra, 1 yıl sonra yeniden bir savaş olmayacağını hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla öyle veya böyle bu hatlara çeşitlendirmek açısından arz güvenliğini ve buradaki akışı kesinlikle yeni hatlar oluşturulmaya başlanacak ve bunların bir kısmı Türkiye üzerinden, bir kısmı Suriye üzerinden Akdeniz'e veya Avrupa'ya kadar uzanacak. Böylece Türkiye'nin hem bir enerjide köprü olma ama aynı zamanda hub yani merkez ülke olma konumunu güçlendirecek bir durum. Türkiye biliyorsun enerji jeopolitiğine ciddi yatırım yapmış bir ülke. Özellikle Berat Albayrak döneminde başlayan bir stratejik akıl bugüne kadar geldi. Kendi arz güvenliğini sağlarken, kaynakları çeşitlendirirken işte yenilebilir enerjiye, güneş ve rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik kaynaklarına ciddi yatırım yaparken aynı zamanda nükleer bir güç haline de geliyor. İşte Akkuyu santralde artık çok yaklaştı enerji üretmeye. Tabii tüm bunlar Türkiye'nin elektrik ve enerji altyapısına yönelik şirketlerin oluşması, ekosistemin oluşması, yine boru hatları işte Türk Akımı bir yandan TANAP projesi, diğer yandan Kerkük-Ceyhan hattının güçlendirilmesi, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulup bunu yerli olarak üretmeye başlaması, Gabar'da işte neredeyse günlük 90 bin varil üretime ulaşmış olmaz. Şimdi Somali kıyılarındaki sismik araştırmaların neticesinde orada ciddi bir rezerv olduğuna yönelik süreç. Libya ile yapılan anlaşmalar. Yani Türkiye enerji alanında da büyük bir oyuncu olmaya
1: Hocam
0: doğru ilerliyor.
1: geçtiğimiz günlerde hatta bir tweet attım ben. Şimdi Suriye'de biliyorsunuz petrol kaynaklı birçok gösteri düzenlenmişti.
0: Evet.
1: Sonra Suriye'nin resmi haber ajansı Sana bir grafik yayınladı. Şu anda Suriye hocam günlük 100 bin varil
0: Üretimi
1: petrol üretimi
0: yapabiliyor.
1: yapıyor.

0: Türkiye 132 bin var.
1: Evet.
0: Yani bizim
1: Gabar sadece neredeyse tüm Suriye
0: evet.
1: kadar
0: Yani
1: üretim.
0: biz her zaman Suriye petrol ülkesi olarak görüyoruz. Ancak mevcut haliyle
1: Öyle değil tabii.
0: Türkiye Suriye'den daha fazla üretiyor. Bir de
1: Ya
0: şunu
1: Suriye'nin
0: ifade etmiş
1: geçmişinde
0: olalım.
1: 300 bin, 400 bin varilden
0: 400 bin
1: ulaştığı zamanlar olmuştu
0: var
1: Esed
0: zaten.
1: rejiminin geçmiş zamanında. Ama yeni şey aramalar yapılmaması, mevcut petrolünün kötü şartlarda ilkel yöntemlerle çıkartılması savaş sırasında ve tüketilmesi Suriye'nin enerji altyapısına, petrol üretim kapasitesine de büyük zararlar verdi. Şimdi orada yeni kaynaklar bulunursa bu rakamlar yeniden yükselecektir. Ama
0: Tabii
1: Suriye
0: ki.
1: şu anda çok ciddi anlamda neredeyse aylık 1 milyar dolar paraya ihtiyacı var ki enerji ihtiyacını dışarıdan
0: Evet,
1: karşılayabilsin.
0: çünkü Suriye'nin günlük 300 bin varil aşağı yukarı
1: Petrol ihtiyacı var.
0: petrol ihtiyacı var ama 100 bin varil üretebiliyor. Bu ürettiği petrol de hocam yanlış hatırlamıyorsam şu andaki rafinerilerinin 30 bin varil civarında bir petrol işleyebiliyor. Yani o da çok kötü. Yani rafineri bir Banyas'taki var.
1: Evet.
0: Diğer rafineriler hep böyle el yapımı şeyler. Hani böyle çok daha atıl şekilde. Bununla mesela çok daha güçlendirilmesi gerekiyor. O
1: Tabii yeni
0: yüzden
1: rafinerilere
0: Suriye'de yeni
1: yatırımlara
0: rafineri
1: ihtiyacı var.
0: yatırımları var. Ben burada Türkiye'nin rol üstlenmesini bekliyorum. Bir de hep biliyorsunuz iç savaş boyunca Suriye petrolleri üzerinde bir sürü şey yapılmıştı. Amerikalıların işte petrollere
1: Evet.
0: çöktüğü möktüğü. Yani buradaki ekonomik getirinin çok büyük olmadığını
1: Ya orada
0: ifade
1: şöyle
0: etmek
1: görmüyor.
0: lazım.
1: Amerika için çok küçük bir rakam ama bir terör örgütü için çok büyük bir
0: Tabii ki.
1: rakam. PKK bundan ciddi anlamda yararlandı. Yıllık 1-2 milyar dolarlık bir hacim oluşuyordu. Onun işte bir kısmı tabii üretim maliyeti, kaçakçıların taşıma maliyeti falan. Ama bir kısmı da PKK'ya kalıyordu ve onu SDG Suriye'nin işte kuzeydoğusuna harcamaktansa çoğunu Kandil'e o parayı göndermek durumundaydı. Ülke kaynakları örgüt tarafından çalınıyordu. Terörizm faaliyetlerinde kullanılıyordu. Şimdi en azından ülkedeki tüm petrol merkezi hükümete geçmiş oldu. Oralar ciddi anlamda rehabilite edilirse, yeni yataklar bulunursa, yabancı şirketler, Türk şirketleri dahil yatırımlar yaparsa, orta vadede yani 2-3 yıllık perspektifte Suriye kendi en azından petrol ihtiyacını karşılayacak seviyeye gelebilir. O potansiyel
0: Evet.
1: ülkede var.
0: Yani
1: Tabii
0: zaten
1: rafineri
0: daha önce
1: altyapısında
0: yapılmıştı hocam.
1: güçlendirilmesi
0: Mesela
1: gerekir.
0: 2011'de 411 bin varile kadar çıkmıştı. İşte yine yıllık günlük ihtiyacı 300 bin varil civarındaydı. Burada 100 bin
1: Tabii
0: varili falan
1: ihracat da
0: ihracat
1: yapabiliyordu.
0: yapabiliyordu. Ben de Suriye yeniden o noktalara gelebilir ama işte bunu anlamak lazım. Yani böyle petrol varsa her şey çözülmüyor. Buna yatırım gerekiyor ciddi bir. Çünkü
1: Tabii.
0: Türkiye'de mesela özellikle 2022 sonrasında Pekka'nın elinde bulunan bazı petrol kuyularının hava saldırıları gerçekleştirmişti ki
1: Tabii.
0: bunlar da zaten çok etkili oldu. Pekkalılar bunları doğru düzgün
1: Kullanamadılar.
0: hayata döndüremediler. Çünkü oradaki gerçekten petrol yatakları ki siz Tapka'da falan birkaçını
1: Evet,
0: görmüşsünüz
1: evet.
0: hocam. Ne
1: Ben
0: kadar
1: onları
0: atıl.
1: ziyaret ettim o yatakların hepsini. Tabii ilkel yöntemler kullanılıyor. O rafin şey sondaj sistemleri falan. Onlar modernize edilebilseydi tabii çok daha verimli şekilde o kuyulardan petrol geliri elde edilebilirdi. Ama maalesef iç savaş ardından da PKK'nın terör tahakkümü buna imkan vermedi. Ama dediğim gibi ben orada pozitifim. Bu yatırımlar yapıldıkça oradaki petrol şeyi kapasitesi artarak devam edecektir. Hatta Türkiye'de ileride ithalat yapabilir Suriye'den. Bu nitelikli petrol üretimi olursa yine TPO ve diğer Türk şirketler de yatırım yapabilirse burada Türkiye'de doğrudan belli sahalarda üretim yapabilir. Türkiye açısından da olumlu bir fotoğraf ortaya çıkar.
0: Hocam bir de son olarak şeye değinelim. Hem BM toplantıları bağlamında da Rusya-Ukrayna savaşında son durum nedir? Bize onu anlatırsanız.
1: Yani
0: Çünkü
1: orada evet
0: Ukrayna'nın çok ciddi saldırıları oldu Rusya'ya
1: maalesef
0: karşı.
1: eskalasyon tırmanış devam ediyor. Son birkaç gün önce Ukrayna savaş boyunca yani 4,5 yıl boyunca en büyük saldırısını yaptı Rusya ve Moskova'ya gerçekten başkente tam da Duma seçimlerinin 3. gününde çok büyük darbe vurdular. Moskova'daki ana petrol rafinerisi 4 tane isabet aldı ve çok büyük yangınlar çıktı. Yine depolar, askeri tesisler, stratejik bölgeler vuruldu. Sembolik bir anlamı da vardı bu Putin için. Yani seçim günü işte Moskova'yı koruyamayan başkan durumunu düşürdüler. Tabi orada savaş eskale olurken sahada Amerika Birleşik Devletleri de arabuluculuk yapmaya çalışıyor. İki taraf arasında en azından kritik enerji altyapısına yönelik bir saldırı olmaması için bir çaba, bir görüşme trafiği var ama ben çok umutlu değilim maalesef. Çünkü iki taraf da kış gelmeden önce birbirinin enerji altyapısına büyük zarar vererek yıpratma savaşı veriyor. Sahada cephe hatlarında tırmanış var. Ukrayna'nın bazı karşı saldırıları var. Ruslar hamle yapıyor. Burada bir seferberlik olup olmayacağı tartışması var. Yani Putin'in seferberlik yaparak asker sayısını artırıp kış aylarıyla birlikte büyük bir ofansa, saldırıya geçeceği. Bununla birlikte işte balistik füze sayısının, drone kapasitesinin artırıldığı söyleniyor. Ukrayna ise Avrupalı devletlerin özellikle yoğun yardımları var. Göreceğiz yani, bu bir şans, Birleşmiş Milletler toplantılarında bir görüşme olabilir mi? Bir şey çıkar mı oradan? Çok umudum olmamakla birlikte en azından dünyanın buna ihtiyacı var. Yani iki cephenin birden devam etmesi, hem Hürmüz, Babülmendep, Husi, Suudi Arabistan, İran meselesi, hem de Rusya-Ukrayna savaşının aynı anda devam etmesini dünya artık kaldıramıyor. En azından bir tanesinin bir ara vermesi, ateşkes sürecine girmesi lazım. Bu olabilecek mi? Çok iyimser olmamakla birlikte takip edip göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Hocam, son olarak bir de bugün sosyal medyada bir görüntü gördüm. Ya Rusya'da Ukrayna askerleri, iki asker bir yaralıyı taşıyorlar. Hemen 2 metre önlerine bomba düşüyor ve hiçbir hareket etmeden yollarına devam ediyorlar. Yani bomba düşüyor, bayağı patlama gerçekleşiyor. Ama iki asker hiç böyle irkilmeden, hatta şey diyor, omuzları bile yani şey olmuyor. Evet. Yani bir şey geldiği zaman böyle bir omuzunu hareket eder. Evet. Hiçbir panikleme olmadan devam ediyor. Tabii savaşın...
1: Robotlaşıyorlar maalesef.
0: Savaşın bu görünmeyen yüzü veya çok konuşulmayan yüzünde yani şu anda milyonlara ulaşan...
1: Tabii her an binlerce insan hayatını kaybediyor. Yani biz burada analiz yaparken bir gün boyunca belki 1000'den fazla Rus ve Ukrayna askeri ölüyor, yaralanıyor. Çok muazzam rakamlar. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıplardan bahsediyoruz. İki tarafında kaybı, ölü ve yaralı dahil 1 milyonu geçmiş durumda. Demografik yapılar değişiyor artık. Ya bu savaşın bir an önce bitmesi gerekir elbette, ama işte jeopolitik ve stratejik öncelikler, arka plandaki güçler, savaşı kışkırtan aktörler olduğu sürece bir noktada uzlaşılmak ve taviz vermek de mümkün olmuyor. İki taraf da hala arzularını, isteklerini gerçekleştirebileceğini düşünüyorlar. Ruslar işgalden vazgeçmiyor. Ukraynalılar belki haklı olarak elbette kendi topraklarını özgürleştirmeden savaşın bitmesini arzu etmiyorlar. Ama maalesef insanlar ölmeye devam ediyor.
0: Ama şunu da görmek lazım. Hani hem Türkiye'de hem de dünyada erkekler üzerinden bir hak hukuk mücadelesi hikayesi anlatılırken, şu an cephelerde kendi dünya görüşlerine göre vatanları için ölen milyonlarca da erkek var.
1: Tabii.
0: Öyle ya da böyle.
1: Yani bunun özellikle Ukrayna bağlamında çok gündeme getiriliyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Orada erkekler cephede ölürken Ukrayna'da kadınların çoğu zaten ya ülkeyi terk ettiler, Avrupa'da rahat bir şekilde yaşıyorlar, ya da Ukrayna'da bu şekilde bir değerlendirme de var.
0: Bu da hem de kıtada da bu son dönem erkek kadın meselesi ilişkinde
1: bir anlamda değiştirecek
0: şey olmaya devam ediyor diyelim. Süremizi doldurduk. Hocam aktı be valla.
1: Evet, güzel program oldu. Haftaya yine görüşmek üzere.
0: Hürmüz'den Kiev'e, New York'tan Ankara'ya kadar konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselleşmeniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1950 kuşağı öykücülüğünün önde gelen ismi Hüsat Bener'in kaleme aldığı İpin Ucu adlı oyundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunda nevi şahsına münhasır bir yere sahip olan İpin Ucu, yazarın edebiyattaki modernist ve absürt tarzını sahneye taşıyan önemli bir metindir. Eser, geleneksel dramatik yapının sınırlarını zorlar ve izleyiciyi alışılmışın dışında parçalanmış bir olay örgüsüyle karşı karşıya bırakır. Oyunun temel teması, bireyin varoluşsal sancıları, kimlik karmaşası ve modern toplum içindeki derin yabancılaşmasıdır. Hüsat Bener, oyun boyunca karakterlerin iç dünyasındaki karmaşayı, dildeki bozulmaları ve iletişimsizliği durağan ve ironik bir atmosfer içinde işler. Karakterler belli bir amaca hizmet eden klasik kahramanlar olmaktan ziyade kendi zihinlerinin labirentlerinde kaybolmuş, geçmişle şimdi arasında sıkışıp kalmış figürler olarak sahnede varlık gösterir. Yazar oyunda kelime oyunlarına, ironiye ve kara mizaha geniş yer vererek dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda insanın çaresizliğini gizleyen bir maske olduğunu vurgular. İpin ucu yaşamın anlamını bulmaya çalışan ama yakaladığı her ipucunda daha büyük bir belirsizliğe sürüklenen modern insanın trajedisini resmeder. Sahnede yaratılan klostrofobik ve tekinsiz hava, bireyin üzerindeki toplumsal baskıyı ve varoluşsal korkuyu somutlaştırır. Geleneksel tiyatronun sebep-sonuç ilişkisini yıkan eser, durumların absürtlüğünü ve mantık sınırlarını zorlayan diyalogları ön plana çıkarır. Hüsat Bener'in bu minimalist ve soyut sahneleme yaklaşımı, bireyin kendi yalnızlığıyla hesaplaşmasını sarsıcı bir biçimde gözler önüne sererken, modern Türk tiyatrosunun avantgard ve entelektüel damarını besleyen en nitelikli metinlerden biri olarak da kabul görür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Kültür Otağı'na hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Bu hafta da güzel bir programla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Kurt bir hayvan olarak tabiatta nasıl görünüyor? Nasıl bir ayrıcalığı var ve Türk kültüründe hangi özellikleriyle bizi cezbetmiş konusunu Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz hocamla konuşmuştuk. Ve geçen hafta söylediğimiz gibi kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş
1: tekrar
2: bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür hocam. Ederim. Sizinle birlikte olmaktan çok büyük keyif duyuyorum.
1: Biz de öyle.
2: Sohbet de çünkü çok güzel oluyor sohbet havası içinde.
1: Evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz hocam. Çok yoğunsunuz, bize vakit ayırıyorsunuz. İki haftadır çok mutlu oluyoruz sizinle sohbet etmekten. Hocam şimdi insan tabii içinde yaşadığı tabiatı çok gözlemlemiş ve sadece gözlemlemekle kalmamış. Hem hayvanlara hem etrafında gördüklerine, olup bitenlere böyle kültürel hafızasında da yer vermiş. Onlara bir takım sembolik anlamlar yüklemiş. Kültürel hafızasının bir parçası haline getirmiş. İşte kurt da geçen hafta konuştuğumuz gibi bunlardan biriydi. Kurdun çok özel bir yeri var demiştik Türk kültüründe. Şimdi isterseniz geçen hafta kaldığımız, sözü bitirdiğimiz yerden bu hafta tekrar başlayalım. Neden bu kadar kültür hayatımızda anlamlı, kalıcı bir yere sahip olmuş kurt? Hangi özellikleri bunda etkili olmuş?
2: Şimdi tabii burada şunu unutmamak lazım. Biz Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya doğru gelirken çok geniş bir coğrafyanın içinde tabiatla da çok ciddi bir ilişkimiz ortaya çıktı. Tabiatın bütün insanların aslında var ama bizim gibi bu kadar büyük bir coğrafyanın içinde siz bulunursanız temas ettiğiniz tabiatla ilgili unsur sayısı da çok fazla olacak. Gözlemleme şansınız da çok fazla olacak. Ve siz de bunlardan kendinize bir şeyler çıkaracaksınız. Dünyada hayvanlara kendine ikon olarak veya totem olarak, tanrı olarak kabul eden çok toplum var. Bunlara baktığınız zaman işte Hindistan bu konuda biraz öne çıkıyor. Afrika biraz daha öne çıkıyor. Evet. Oralarda çünkü hayvan açısından zengin de bir coğrafya var. Ormanların ve yeşilliğin, yiyecek unsurların çok olduğu yerlerde. Hindistan'da ama baktığınız zaman kurt gibi bir şey değil de bir filin, bir farenin, bir maymunun totem olarak, tanrı olarak önünüzde veya inek için çok daha fazla çıktığını görüyorsunuz. Ya da Afrika'ya gittiğiniz zaman farklı farklı hayvanları kendinizi tanrı olarak seçtiğinizi ve onların özelliklerinin de size geçmesi

0: ile ilgili bir takım şeylere başvurduğunuzu, uygulamalara başvurduğunuzu görüyorsunuz. Mesela çok ilginçtir. Ben hekim olarak Sudan'a gittiğimde Sudan'ın güneyinden gelen bir hastamda bütün vücudunun ufak ufak yumru tarzında böyle şey bezelye tanesi gibi yaralanarak bütün vücudunun bu yumrulardan oluşturulmuş çıkıntılarla bezendiğini görmüştüm. Ama bunlar bir çizgi sistemi üzerinden devam etmişti. Ne olduğunu sorduğumda timsaha tapan bir grubun şeyi dediler üyesi ameliyatını yapmak için geldi masada gördüğümde. Şimdi insanlar tabii hayvanlardan kendilerine bir şeyler seçiyorlar. Bunların hepsi de niyedir? Hayvanlarda bir güç buluyor, kuvvet buluyor, kendinden farklı bir şey buluyor ve buna benzemek istiyor veya oradaki bir takım özellikleri almak istiyor. Şimdi kurt da bunlardan bir tanesi. Ama tabii bizim atalarımıza baktığımız zaman ciddi bir hayvancılık, sürü, koyunlar, keçiler, inekler, yaklar, develer, bütün bunlar bizim kültürümüzde var. Öyle olunca da siz doğanın içinde kurtla çok fazla temas halinde bulunuyorsunuz. Kurtları çok güzel gözlemlemişler, görmüşler ve sayısız da özelliğini gördükleri için de kendilerini bir onu totem olarak değil ama özellikleri alınacak, kendilerini ona benzetecek veya ona özenilecek bir yapı olarak da önlerine sembol olarak da koymuşlar ve diğer hayvanlarla da kıyasladığımız zaman geçen hafta da konuşmuştuk. Gerçekten müthiş özellikleri olan leş yemiyor. Üstün yırtıcı grubunun içinde. Üstün yırtıcı dediğimiz zamanda onu yiyen bir başka hayvan artık yok. En üst seviyede bir sistem içinde aile kuruyor. Sosyal bir hayvan, çok akıllı bir hayvan, avlanması özel bir hayvan, aile yapısı özel.
1: Tek
0: Bir tek
1: eşli
0: tek eşli yavrularına bakıyor. Anne baba öldüğü zaman o yavrulara yine kendi grupları sahip çıkıyor. Her şeyleri planlı, hayatları çok düzgün, tabiatı koruyucu. Çünkü saldırgan hayvanların içinde yavruyu en zayıf değil,
1: demiştik.
0: en hasta olanı, grubun içinde en halsiz olanı. Dolayısıyla onları avladığı zaman aslında dünyadaki canlılar içinde bir tabiat koruyucusu olarak da karşımıza çıkıyor. Ve dünya bunun farkına vardığı için geçen hafta da konuşmuştuk. Kurt koruma programlarını uygulamışlar. Çünkü kurtları önce zararlı hayvan diye yok etmişler ama bakmışlar ki öyle değil işler. Gerçekten önemli. Öyle olunca da siz tarihinize bakıyorsunuz, atalarınıza bakıyorsunuz. Çok zorlu bir coğrafyadan dağlar, kayalar, kar, kış, step, orman, çöl, bütün bu coğrafyanın içinde yaşamış olan bir Türk topluluğu, Türk milleti kurtlarla da çok büyük bir şey içinde karşı karşıya kalma durumunda. Çünkü kurt da dünyada her türlü şartta şeyde bile kutup bölgesinde bile yaşayabilen bir hayvan. Bu kadar dirençli bir hayvan.
1: Dayanıklı,
0: Bunu tabii şey olarak, sembol olarak kullanmak, seçmek gerçekten de çok akıllıca bir davranış ve bir de bağımsızlığına çok düşkün diye söylemiştik. Dünyada da sirklerde oynatılamayan tek
1: tekrar,
0: hayvan o.
1: arkadan saldırmayan,
0: Arkadan
1: doğrudan
0: saldırmayan,
1: düşmanına
0: yüzüne karşı
1: yüze
0: düşmanıyla
1: saldıran, evet, bir
0: mertçe
1: hayvan
0: saldıran,
1: demiştik.
0: evet, arkadan saldırma olayı dünyada çok nadir. 3-5 tane ondan da bahsetmiştik. Onların da hepsinin gerçekten özürlü hayvan ya da yaralı hayvanlar olduğunu, gerçek kurt karakterini yansıtmaktan uzaklaştığını hastalıklar dolayısıyla görmüştük. Dolayısıyla sembol seçilirken gerçekten de önemli. Sizin gözünüzün içine bakıyor. Sizin korkup korkmadığınızı tespit ediyor. Korkuyorsanız o takdirde düşmanda bir zayıflık vardır diyerek atağa geçebiliyor. Ama siz eğer onun gibi dik durursanız, korkmadığınızı hissettirirseniz, sizi o zaman gerçekten şey gibi görüyor. Bu bana uygundur diyerek vazgeçebiliyor saldırmaktan.
1: Gerçekten geçen hafta söyledikleriniz çok ilginçti, aklımızda kalmıştı. Hepsi tekrar etmiş olduk. Kurdun yaşadığı coğrafyayla hocam, tarihi Türk topluluklarının hayat alanlarının kesişmesi de çok önemli. Yani demek ki kültürdeki o kurt imgesini anlamak için insanın önce tabiatla kurduğu ilişkiye bakmak lazım. Oradan hareketle galiba anlaşılıyor bunlar daha çok. Şimdi hocam, Türk kültüründe kurttan söz ettiğimiz zaman demin aslında bahsettiniz ama bunu biraz daha açalım istiyorum. Totem kavramı biraz böyle yanlışlıkla kullanılıyor. Bunu totemizmle açıklamak doğru değil, zaten ifade ettiniz. Daha çok hangi ifadeleri kullanmamız lazım? Yani kurt bizim için ata, belki koruyucu. Bu kavramlarla açıklamak galiba kurdun bizdeki durumunu ve yerini anlatmak için daha doğru olacaktır.
0: Dediğiniz kesinlikle doğru. Bir sembol olarak kabul edelim. Ama neyin sembolü dediğiniz zaman sizin söylediğiniz konulara geliyoruz o zaman. Ata olarak sembol, ana olarak

0: sembol, yol gösterici olarak sembol, kurtarıcı olarak sembol. Tabi burada kurtarıcı derken onu Tanrı yerine koyan bir kurtarıcı değil. Mesela bir Ergenekon destanında siz çok büyük bir topluluk haline geliyorsunuz ve artık dünyaya yayılmanın aslında bir şeydir o, sembolüdür. Ergenekon'dan çıkış, artık bulunduğunuz yere sığamazsınız, dünyaya açılmak istersiniz, yayılmak istersiniz. Ama oradan çıkmak için sizin bir yola ihtiyacınız vardır. Bulunduğunuz yerden sizi kurtaran, size yol gösteren bir yapı olarak kurtarıcı diye söyledim. Yoksa Tanrı sistemi üzerinden değil.
1: Elbette.
0: Türklerde çünkü onu kurtarıcı Tanrı olarak değil, kurtarıcı sembol olarak önüne alıyor. Mürebbiye, öğretici. Çünkü tabiatta yaptığı her hareketin aslında size bir geri dönüşü var. Bunu niye yaptı diye. Çünkü çok akıllı, zeki de bir hayvan. Onu örnek alabiliyorsunuz. Dolayısıyla onu sembol olarak kullanırken atasını, anasını, kurtarıcısını, yol göstericisini, cesaretini, liderliğini, korkusuzluğunu, bütün
1: Evet.
0: bunların hepsini önünüze koyduğunuz zaman bunlarla ilgili bir sembol olarak değerlendirmek çok daha doğru oluyor.
1: Evet, bu totemizm ifadesini gerçekten hani özenle seçmek lazım. En azından Türkler ve kurt özelinde bu kavramdan uzak durmak lazım.
0: Tabii.
1: Çünkü o daha çok toplumsal bir örgütlenme sistemini ve bir inancı aslında temsil eden bir kelime.
0: Tabii zaten şu
1: Bizde,
0: var.
1: Türklerde yok bu
0: Bu
1: anlayış.
0: yok. Zaten şöyle, ilahi konularla ilgili olan bilim adamlarıyla da yaptığımız görüşmelerde ve hatta onlarla ilgili aldığımız makalelerde, hazırladığımız kitaplarda onların da fikirleri zaten bu. Asla Türklerde bunun bir totem veya tanrı gibi önümüze koyduğunu görmüyoruz. Yani bir Hindistan'da gördüğümüz dokunulmaz olan hayvanlar, Afrika'da görülen dokunulmaz, öldürülmez olan hayvanlar gibi değil. Çünkü biz bunlarla ilgili kurt tanrıya taptık diye bir ifade hiçbir yerde, ne
1: Asla yok.
0: efsanelerde ne destanlarda var. Kurda tapınmayla ilgili bir resim, bir sembol, bir heykel, böyle bir şey de hiç yok.
1: Evet.
0: Hiçbir yerde, ne edebiyatta, ne şiirlerde, ne efsanelerde, ne mitolojide, Türklerle ilgili hiçbir yerde ya da petroglif dediğimiz taşların üzerine yapılmış olan resimlerde, sembollerde, yazılarda, hiçbir yerde bunlarla ilgili runik alfabeyle kurda ait bir tanrı veya totem ifadesine de ait bir şey yok.
1: Evet.
0: Sadece sembol olarak kalmış.
1: Çok doğru hocam. O yüzden de belki de yani kurdun Türk kültüründeki yerini iyi anlayabilmemiz için onun en açık aslında göründüğü yer işte sizin de ifade ettiğiniz gibi kökeni, soyu, rehberlik etme özelliklerini en iyi görebildiğimiz yer anlatılar, mitolojik bir takım efsaneler, anlatılar gibi düşünmek lazım. Ve burada hemen Türklerin köken ve türeyiş efsaneleri aklımıza geliyor. Özellikle Göktürklerle ilişkilendirilen anlatılarda işte Bozkurt'un ataları olduğu, kurdun soyun yok olmasını kurtaran bir sembole dönüştüğünü görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Göktürklerde işte bu türeyiş efsanelerine konu olması, gerçi biraz izah ettik ama daha açmaya sanki ihtiyacı var, açılmaya bu konunun.
0: Şimdi bilim adamları, ben hekim olduğum için tabii bunun benim iddia etmem veya benim öne sürmem diye bir şey yok, ama
1: Evet.
0: bu konularla ilgili olan tarihçiler, mitolojiyle, Türk mitolojisiyle ilgili olan bilim adamları ve çok değerli kişiler bunlar, yazdıkları kitaplarda çok sayıda Türk efsanesini toplamışlar. Onlar tabii bu efsaneleri toplarken aslında mitoloji, destan, efsane, bütün bunları hep farklı kategori üzerinden değerlendirmek lazım. Bunları da ayrı ayrı yazıyorlar. Mitoloji dediğim zaman doğaüstü, gerçekle bağdaşmayan ama hayallerle ortaya çıkan bir şey. Efsane dediğimiz zaman efsanenin içinde gerçeklik de var ama doğaüstü olaylar da var. Ama sanatsal anlatım sistemi çok fazla yok.
1: Evet.
0: Destana döndüğünüz zaman bunu daha böyle epik, daha destansı, daha lirik, şiirlerle donatılmış, daha böyle edebi şekilde anlatabileceğiniz ama gerçeğe daha yakın, biraz abartılı olarak anlatılmış olan şeyler olarak değerlendiriyoruz. Onlar da çok sayıda tabii. Aslında biz dünyadaki efsaneleri değerlendirdiğimiz zaman bize lisede işte bir Hint, bir Finlilerin, bizim gibi böyle dünyada meşhur olmuş 5-6 tane efsaneden bahsedilirdi.
1: Evet.
0: Ama daha sonra halk bilim profesörleriyle yaptığımız şeylerde, görüşmelerde, onların yaptığım dinlemelerinde veya okuduğum kitaplarında dünyada en fazla efsaneye, destana veya mitolojik hikayeye sahip olan devletin veya milletin Türkler olduğunu anlattılar ve bunlar yüzlerce. Şimdi
1: Evet.
0: burada da biz hep işte Türeyiş efsanesi diyoruz. Aynı kavram içinde Ergenekon veya Göktürk, veya işte Vus'un

0: efsanesi gibi böyle değişik değişik efsanelerin hepsi sanki tek bir efsaneymiş gibi anlatılıyor. Aslında bunlara baktığınız zaman bir Vus'un efsanesi var, bir Töles efsanesi var, bir Ergenekon efsanesi var, bir Türeyş efsanesi var, bir Bozkurt efsanesi var. Böyle farklı farklı bir sürü efsanenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlarda tabii değişik şeyler var. Mesela Vus'un efsanesinde kızlarının mükemmel olduğunu gören bir şeyin Hakan'ın kızlarını kimseye layık görmeyip bir dağda yaptırdığı sarayda oturtturması, Tanrı'dan gelecek olan onlara layık damatların beklenmesi. Ama hiçbir şey gelmiyor. Sarayın dibinde kurtlar dolaşınca kızlar bu kurtlar bizim şeyimizdir, kısmetimizdir diyerek onlarla inip oradan çoğalma efsanesi var. Sonra arkasından biliyorsunuz Yüeçilerin ki Çinli olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Yaptığı baskınlar sonrasında bir çocuğun elinin, kollarının, bacaklarını kestikten sonra bir bataklığa atılması ama daha sonra Hunların gelip de bu bataktaki çocuğu önce bir şeyin kara kuşun ki bu bir kuzgun muhtemelen daha sonra da bir dişi kurdun beslediğini görünce burada Allah'ın onu koruduğu, Tanrı'nın
1: Evet.
0: koruduğuna dair sonra alıp tekrar onu yetiştirip ondan sonra da bunlardan aldığı toprağı onlara tekrar geri verip sen geçit demesi veya işte kurdun bir dişi kurdun bu çocuğu alıp beslemesi, ondan sonra ama tekrar yüceçiler geldiği zaman bir mağaraya gitmesi, mağaranın arkasında çok büyük bir şeyin alanın bulunması, kurdun 10 tane çocuk doğurması, bu çocukların ana olarak
1: Evet.
0: sembol orada. Bu çocukların daha sonra başka kızlar evlenerek Türklerin çoğalması, millet haline gelmesi ya da Ergenekon'dan çıkış efsanesi ya da Oğuz Kandestan'a baktığınız zaman ağaç kovuğundan gökten
1: Evet.
0: gelen şeylerden
1: Işıktan
0: ışıklardan doğan
1: inen
0: işte
1: bir kızla evlenip soyu
0: oradan gelen evet
1: türemesi.
0: iki defa farklı olayla çocukların üç birinden doğarak bunlara tabiat isimlerini vererek ondan sonra buradan çoğalması. Sonra bu çocuklarla yaptığı seferler, sefer sırasında kendisinin önüne bir kurdun
1: Evet.
0: düşmesi, kurdun yol göstermesi, o durunca durmaları, gidince gitmeleri ve kurdun orada kendisine söylediği sözler üzerine farklı farklı Türk gruplarının, milletlerin ortaya çıkmasıyla ilgili efsaneler. Bütün bunlara baktığınız zaman tabii yol gösteren kurt da erkek kurt. Dolayısıyla
1: Evet.
0: kurdun bir de ata özelliği var böylece, yol gösterici özelliği var. Bütün bunlara baktığınız zaman sizin karşınıza farklı şeyler çıkıyor. Mesela başkurtların bu isimlerden aldığına bakıyorsunuz. Onlarda da böyle bir benzer efsane var. Ya da Türkiye'de 30 veya 40 civarında kurt baba türbesi var. Bu da
1: Evet.
0: çok ilginç. Bunlara da baktığınız zaman kendilerine kurtlarla ilgili bir takım şeylerin olduğunu görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Temaslarının olduğunu. Kimisinde kurdun onu kurtardığı, kimisinde yol gösterdiği, kimisinde işte kurtla iletişimin kurulduğu gibi böyle çok değişik şeyler var aslında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim bütün kültürümüzün içine ister mitoloji, ister destan, ister efsane farklı farklı yapılar olarak kurdun girdiğini hep görüyoruz ama dediğim gibi Tanrı olarak değil, ya yol gösterici, ya mürebbiye
1: Evet.
0: öğretmen, ya ata, ya ana, ya yiğitlik, liderlik
1: Evet.
0: gibi kavramlar altında girdiğini görüyoruz.
1: Şimdi bu dişi kurdun çocukları emzirmesi ve ölümden kurtulmuş bir çocuktan soyun türemesi aslında hikayesi yalnızca Türk anlatılarında karşımıza çıkmıyor. Mesela Roma'nın kuruluş efsanesinin merkezinde yer alıyor biliyorsunuz hocam bu Romulus ve Remus kardeşlerin dişi kurt tarafından emzirilmesi ve oradan Romulus'un Remus'u yenerek Roma'yı kurma hikayesini hatırlıyoruz. Ama bir fark var işte siz onu cümlenin sonunda aslında söylediniz. Burada kurt çocukların koruyucusu ve süt annesi ama bizim efsanelerimize ve anlatılarımıza baktığımızda işte daha çok fonksiyon yüklenerek daha kalıcı ve daha anlaşılabilir bir hal alıyor kurdun sembol olarak
0: Bir de
1: varlığı.
0: gerçeklerle uyuşan şeyler. Yani önüne kurdu sembol olarak Türkler koyduğu zaman atalarımız koyduğu sembollerin hepsinin kurdun karakteriyle uyuşan
1: Evet.
0: gerçekçi bir de tarafı var. Yani gerçek üstü bir anlam yüklenmemiş. Gerçeklerle bağdaşan bir anlam üzerinden bunlar mitoloji, efsane, destan halinde karşımıza
1: Evet.
0: unsur olarak hazırlanıp çıkmış.
1: Çok doğru. Bir de hocam siz de ifade ettiniz onu gerçekten Türk dünyasının farklı coğrafyalarında sadece bu özellikleriyle değil, motifin farklı biçimlerle yaşamaya devam ettiğini de görünce kurdun ne kadar sürekli bir sembolik görüntüsü olduğunu da görüyoruz. Yani donup kalmamış orada. Bugün Türk coğrafyalarının başka yerlerinde farklı anlatılarda yine kurtla ilgili işte bizdeki o kurt baba türbelerini

0: olması belki bunun bir örneği olabilir. Pek çok şey var. Şimdi Uygurların Türeş efsanelerine baktığımızda da yine burada kurt motifi karşımıza çıkıyor. Farklı Türk topluluklarındaki bu anlatılar arasında nasıl farklılıklar var hocam? Yani anlatıların ayrıntılarını tabii coğrafyaya göre değiştiğini düşünebiliriz, döneme göre değiştiğini düşünebiliriz. Ama kurtla ilişkilendirilen galiba bu soy devamı, işte koruma, yol gösterme, güç gibi anlamların bütün Türk coğrafyalarında tekrar edildiğini
1: Evet,
0: nüansları ile birlikte.
1: evet arada farklılıklar var. Tabii bunları şundan dolayı da ortaya çıktığını düşünmek lazım. Şimdi yazının bulunuşu başka, kayda geçmesi başka, bu kayıtların çok yaygın olarak kullanılması başka. Dolayısıyla matbaayı bir tarafa bıraksak bile daha öncesine ait yazılı metinler tabii ki var. Bizim runik alfabemiz var, Yenisey yazıtlarımız var. Ama ne olursa olsun bu efsanelerin büyük bir kısmı halkın arasında bizim şu anki gibi işte yazılı olarak elimizde bulunan şeyler değil. Hep anlatıla anlatıla farklılaşan unsurlar. Dolayısıyla halk biliminde, folklor biliminde bütün bunlara baktığınız zaman anlatılarak bir takım farklılıkların ortaya çıkmasını beklemek gayet normal. Tabi bilim adamları bunların farklı versiyonlarıyla toplayıp ortaya koyacaklar. Evet, biraz önce de söylediğim gibi herkes bu çocuğu besleyen dişi kurt olarak değerlendirirken ya da Ergenekon'dan çıkış olarak yol gösteren kurt olarak şey yaparken biz versiyonlarına baktığımız zaman özellikle Bahattin Ögel'in bizim temel aldığımız o Türk mitolojisiyle ilgili olan kitaplarında bunların farklı versiyonlarıyla ilgili bilgileri de zaten orada görüyoruz. İşte Vus'un Töles efsanesinde olduğu gibi ki bunlar halk arasında bu isimler çok fazla bilinmiyor aslında. Hep Ergenekon veya Bozkurt veya işte şey gibi diğerleri gibi. Ama şey bu versiyonların hepsinin farklı olması anlatıla anlatıla aslında farklı yerden insanlardan da katmalar olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama temeldeki özellikleri hepsi kurdun gerçekte gördüğümüz özelliklerinin insanlarda hayranlık uyandırması ile ilgili. Aklıma gelmişken şey de söyleyeyim. Mesela yine bizim dinle ilgili olan bilim adamlarından okuduğum bir menkıbe ile ilgili bir şey de vardı. Mesela Peygamberimizle ilgili kurdun hakkını verin diyor bir çobana. Onlar olmaz diyorlar. O zaman kurt kendi hakkını kendi alacak diyor. Öyle olunca da kurt
0: Kendi
1: sürülere
0: hakkını
1: saldırıp hakkını alıyor.
0: alıyor.
1: Tabii burada mesela Anadolu'ya baktığımız zaman kurt girdiği yerdekileri boğup boğup öldürür. 2-3 tanesini alır götürür şeyi var. Geçen konuşmamızda da anlatmıştım. Acaba bizim bu simge olarak, sembol olarak önümüzdeki bozkurt ile çünkü yapı olarak da o daha iri, günümüzdekiler daha ufak. Onunla günümüzdeki kurtlar aynı mıydı, değil miydi? O işin ayrı bir tartışma konusu. Ama ben Moğolistan'a 2 defa gittiğimde ya da işte Türk coğrafyasına yaptığım gezilerde orada korkunç büyük binlerce koyundan, keçiden oluşan veya yaklardan oluşan sürülerle ilgili o büyük coğrafyada bir ağılın içine toplamıyorlar onlar. Geliyor onlar akşam yatıyorlar, sabahleyin tekrar yayılmaya çıkıyorlar. Kurtlarla ilgili ne yapıyorsunuz dediğimizde onların şöyle bir sözü oldu. Unutulacak bir şey değil aslında. Kurtun da bir hakkı var. Gelir,
0: Alır.
1: alır, alması gerekeni
0: Almasına da izin verilir zaten.
1: izin verilir. Evet, bunun için özel bir şey yapmaya gerek yok diyerek. Tabii bizdeki artık onlar kadar büyük sürüler değil. Çünkü orada bir sürüyü gördüğünüz zaman bir dağdan iniyor, ovadan karşı dağa doğru gidiyor. Bir büyük minicik uzaktan baktığınız zaman kımıl kımıl beyazlıkları görüyorsunuz siz. Binlerce şey. Birkaç tanesi onları etkilemiyor olabilir ama Türkiye'de kalkıp da bir ağıldan 2 tane 3 tane kurdun gitmiş olması bir çiftçi için zor olduğundan dolayı bununla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Türkiye'de zaten baktığınız zaman Anadolu coğrafyasında kurtla ilgili farklı farklı gidişatların olduğunu da görebiliyorsunuz bununla
0: Evet,
1: ilgili.
0: doğru. O yönden çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz, Türk coğrafyasında. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bunu da aslında söylemek lazım. Şimdi Oğuz Kağan Destanı'ndaki işte bu gök tüylü, gök yeleli erkek kurt Oğuz Kağan'a biraz önce siz de ifade ettiniz. Yol gösteriyor çünkü yolu o biliyor. Dolayısıyla kurdun rehberlik özelliğini en çok Oğuz Kağan Destanı'nda ve Ergenekon'da çok net biçimde görüyoruz. Burada artık kurt sadece bir güçlü bir hayvan değil, o yırtıcı özellikleriyle değil, işte o coğrafyayı bilen, doğru yolu bilen hayvan olma özelliğiyle ordunun lideri pozisyonunda. Gök niteliği de zaten hayvanın sıradan bir hayvan olmadığını
1: Kut
0: söylemek için.
1: indirilmiş, kut verilmiş
0: Kut,
1: ya
0: verilmiş bir
1: Tanrı
0: hayvan.
1: Tarafından hani

0: biz Allah diyoruz ama işte Tanrı, Rab,
1: Tabii.
0: İlah hepsi aynı kavram içinde. Tanrı tarafından bir kut verilmiş ve Türk milletine gönderilmiş. Onları da rehberlik etsin diyerek önlerine düşürmüş bir şey. Gök kavramı zaten hani gökbörü, bozkurt. Tabii burada hemen şu kelimelerle de ilgili bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu bilgilerin hiçbirisi tabii benim kendi uydurmalarım değil, bilim adamlarından okuduğum şeyler doğrultusunda ilgilendiğim için söyleyeyim. Mesela bir alageyik, bir bozkurt, bir de kır at. Şimdi bizim kültürümüzde üçü de şeyde bizde kültürümüz açısından öne çıkan ifadeler.
1: Kavramsal olarak da
0: kavramsal
1: hala
0: olarak.
1: yaşıyor.
0: Şimdi kır at, kır, alageyik, ala, bozkurtun
1: bozkurt,
0: bozu.
1: boz.
0: Şimdi bu üç tane renk de aslında birbirine yakın renkler ve bir şeyi var, anlamı var. Bu kavramları gök kavramıyla da birleştirebilirsiniz. Kırı da, alayı da, göğü de. Dolayısıyla Tanrı'dan gelen bir kavram olarak verilmiş olan kutun devamını sağlayan, size rehber olan bir hayvan olarak önünüze düşüyor. Ve siz onun o aldığı kut ile rehber olduğunuzu veya sizin önünüze düştüğünüzü kültür olarak oradan daha iyi değerlendiriyorsunuz. Zaten gök ismi aslında Türkçe'ye baktığınız zaman da farklı farklı anlamlar da ifade ediyor. Gök, göğermek, yeşillenmek, canlanmak, tazelenmek, gök ekin, genç ekin, gençlik, göksel olmuş olması. Bütün bunların hepsi bize biraz daha böyle kutlu kavramlar olarak önümüze çıkan kavramlar. Dolayısıyla da bir kurda da bu kutlu gök kavramını vermek de çok daha
1: Çok
0: kültürel açıdan
1: doğru.
0: doğru
1: Çok
0: oluyor.
1: doğru hocam. Ve sonra yani ilerleyen süreçte işte Türk anlatılarına baktığımızda tabii belli bir şeyde tekamül de izliyor bunlar. İşte mitolojik anlatılar halk hikayelerine evrilirken biz de böyle bir Dede Korkut dediğimiz nevi şahsına münhasır bir türden söz ediyoruz. Orada da mesela Bozkurt'un artık Dede Korkut'un kimliğinde yaşadığını görüyoruz. Orada da Dede Korkut o rehberliği yapıyor. Demek ki orada hani hakikaten bu yön gösterme, başarılı ve hakimiyet konusunda lider olan kişiye yardımcı olma özelliği hiç kesintiye uğramadan devam ediyor. Günümüzde de aslında çok farklı şeyler söyleyemeyiz.
0: Tabii
1: Yine
0: mesela
1: böyle bir kanaat önderi değil mi
0: o da
1: arıyoruz, bir
0: var.
1: lider arıyoruz
0: Kaldı ki
1: kendimize.
0: hala mesela geçmiş dönemde TRT'deki bir programda şeyi hatırlıyorum ben. Bir yerlerde kayıtları vardı. Şu an kayıt yanımda olmadığı için isim olarak söyleyemeyeceğim. Ama Kurtuluş Savaşı'nın eski gazileri, yaşayanları, o nesil bitmeden önce onların anlattığı bir olay vardı. Mesela Sakarya Meydan Muharebesi'nde gece zifiri karanlıkta önümüze bir kurt düştü, yolu gösterdi. Ha, tamam artık biz bunu kazanacağız diyerek düşündük komutanlarımızla diyen bir komutanın hatırası vardı. Benzer şekilde Bilge Kağan'ın mezara kazılırken de bu kazıyı yapan tarihçi ve arkeolog grubu, Türkolog grubunun da yine böyle bir şeyi var, hatırası var. Kurt çıktı önümüze bizim bu şeyleri, anıtları bulurken ve şey yaparken diye.
1: Evet hocam.
0: Dolayısıyla hala daha önümüze çıkan bir şey var. Ve halk kültürüne de mesela yolda giderken kurt çıkarsa şans getireceğine, yolun aydınlık olacağına, işlerin yolunda
1: İnanılır.
0: gideceğine inanılır
1: Doğru.
0: ve kullanılır bu.
1: Çok haklısınız hocam. Şimdi bu demin kelimelerle ilgili konuşurken aslında hani işte bozkurt, börü, gökbörü gibi adlandırmaların bize ne anlattığını ben de soracaktım. Size özellikle börü kelimesinin Türkçenin tarihi söz varlığında kurt için kullanılan önemli kelimelerden biri olduğunu da söylemek istiyorum ben de. Gök ve bozun yalnızca fiziksel bir renk olmanın çok ötesinde olduğunu zaten siz de ifade ettiniz o kutsallık çağrışımlarını. Aslında farklı anlatılarda karşımıza çıkan bir kurdun ortak bir anlam çevresinde toplandığını görüyoruz burada. Şimdi hocam biraz şeyden bahsedelim istiyorum. Yani bugün mitolojik anlatılardan, destanlara, halk anlatılarından, atasözlerine, deyimlerine, edebiyatımıza kadar sirayet etmiş bir, hatta popüler kültüre de artık sirayet etmiş bir kurt imgesinden söz ediyoruz. Bugün nasıl yaşamaya devam ediyor bu kurt imgesi sizce? Biz biraz bunu böyle siyasi bir imge olarak düşünüyoruz ama öyle olmadığını anlatmak için soruyorum bunu, sizin
0: Bunda
1: bu
0: %100
1: konudaki
0: haklısınız.
1: görüşlerinizi
0: Aslında şu var.
1: merak
0: Kurdu bence
1: ediyorum.
0: hani siyasette kullanmak yanlış. Çünkü bu bir milli sembol. Bizim sadece bir siyaset unsuru olarak kullandığımız takdirde kurda yazık olacak veya bizim kültürümüze yazık olacak. Çünkü Yakutistan'a gidiyorsunuz, Tuva Hakasya Altay'a giriyorsunuz, Moğolistan'a giriyorsunuz.

0: Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Moğolistan, Macaristan,
1: Evet.
0: Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Kaşgaylar'da,
1: Türk soylu
0: Türk
1: halkların ve
0: soylu
1: Türklerin
0: olan
1: olduğu her
0: her
1: yerde.
0: yerde kurdun aynı sembollerle yaşatıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir siyasetin içine indirgemek aslında bizim kültürümüzle ilgili kurdu çok dar bir kalıba sokmak anlamına taşır ki bu doğru bir şey değil. Kurt bir milli semboldür.
1: Evet.
0: Ve ben şöyle de düşünüyorum. Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın, Avustralya'nın işte kanguruydu, horozdu, kartaldı, ayıydı gibi bir takım hayvanlarla ilgili sembolleri var veya Çin'in panda gibi. Onların böyle bir sembol olarak şeyi var ise o takdirde kurdun da tüm Türk soylu milletler için, topluluklar için bir ortak sembol olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki mesela biliyorsunuz futbolda Demiral'la ilgili çok ciddi bir problem
1: Evet.
0: oldu. O çok yanlış bir şeydi. Çünkü bir milli sembol olarak ben Türk olarak bu işi başardım diyerek
1: Evet.
0: yaptı o işi. Ama yanlış bir
1: Algıya
0: Avrupa'nın
1: sebep oldu.
0: algıyla bir uygulaması oldu. Çünkü siz kalkıp da bir Amerika'ya sizin hayvan sembolünüze yaptığınız takdirde hayır ben bunu kabul etmiyorum bu siyasidir dediğiniz zaman olmaz o. Veya bir ayı için Rusya'nın bunu reddediyorum bu siyasidir demeniz mümkün değildir. Veya bir panda için kanguruyu Avustralya için. Dolayısıyla kurt için de sizin aynı şeyi bir genelleme yaparak tüm Türk toplulukları için ortak sembol olarak kabul etmeniz daha makul bir de bilimsel bir şey.
1: Evet.
0: Çünkü bunun bilimsel altyapısı var. Hani bu sadece bizim dileğimiz değil. Binlerce yıllık Türk tarihinin içinde kurt hep yer olarak eğer mitolojide varsa bunu
1: Doğru.
0: siyasetin dışında bir milli sembol olarak kabul etmek daha doğrudur.
1: Evet, yani kültürel sembolleri böyle sabit bir gruba hasredilmiş bir şey olarak değil, her dönemin yeniden onu anlamlandırdığı bir şey olarak görmek lazım. O
0: Tabii.
1: zaman çok daha sağlıklı bir
0: Çünkü şuna
1: sembolik
0: bakıyorsunuz.
1: görüntüden söz edebiliriz.
0: Türk halı kilimleri biliyorsunuz. Dünyanın en eski biliyorsunuz halısı pazır halısı. Türk
1: Evet.
0: halısı. Müthiş bir halı. Halı Türklerin sanatı. Halı ismi de zaten kalıdan
1: Kalıdan
0: geliyor.
1: geliyor.
0: Kalıcı
1: Doğru.
0: olmaktan geliyor. Siz halıların üzerine, kilimlerin üzerine kurdu sembol olarak o kadar çok işlemişsiniz ki sayısız kurt ağzı, kurt eli, kurt pençesi motifi halıların, kilimlerin üzerinde var. Ve bu hani yeni bir şey değil. Dolayısıyla hani gerçekten siyasi değil bu. Bir halı kültürünün, bir kilim kültürünün binlerce yıl geriden eğer geldiğini görüyorsanız ve bunların üzerinde bunlar varsa bu sizin gerçekten bir sembolünüzdür. Ya da bir atasözüne dönüyorsunuz. Mesela atasözleriyle ilgili benim topladığım, kitaba aldığım atasöz sayısı 350 civarında kurtla
1: Kurtla
0: ilgili.
1: ilgili olan.
0: Düşünebiliyor musunuz? Siz hayvanlarla ilgili atasözü söyleyin desek sokakta çıkıp röportaj yaparken insanların aklına her hayvandan belki birer tane gelecek. Ama sadece kurda ait Türklerdeki
1: Evet.
0: atasözü sayısı 350'nin üzerinde. Deyim sayısı 100'ün üzerinde. Terim sayısı acayip bir şey sayı olarak. Şimdi bunlara baktığınız zaman aklınıza şu gelecek. Bir atasözü 10 yıllık, 20 yıllık bir ürün değil. Atasözünün en az birkaç yüzyıllık veya 1000 yıllık bir geçmişi var. Bu atasözlerin çünkü hepsinin karşılığı Kazakistan'da da kendi dilleriyle, dil derken lehçe olarak söylüyorum veya
1: Evet.
0: ağız olarak söylüyorum. Kazakistan'da karşılığı var, Özbekistan'da var, Azerbaycan'da var, Kırgızistan'da var. Aynı
1: Evet.
0: atasözleri. Sadece lehçe ve ağız olarak, şive olarak söylenişleri farklı. Dolayısıyla bunlar bizim hakikaten kadim sözlerimiz. 350 tane atasözü benim tespit edebildiklerim.
1: Evet, ne
0: Ki
1: kadar
0: halk
1: zengin.
0: uzmanı değilim.
1: Evet.
0: Halk bilimleri uzmanı değilim. Buna rağmen benim toplayabildiklerim. Siz buna baktığınız zaman artık kurdun gerçekten bir bütün Türk topluluklarının, Türk milletinin ortak bir sembolü olduğunu ve geliştirdiğini kültürel olarak
1: Evet.
0: görebiliyorsunuz. Kaldı ki mesela Türk kültürüyle ilgili olarak halk inancında kurdun nazarla ilgili,
1: Tabii.
0: şifa ile ilgili, güçle ilgili bir
1: Evet,
0: sürü
1: evet.
0: özelliğin olduğunu görebiliyorsunuz. Kurt ağzı bağlama
1: Onu diyecektim
0: ifadesini
1: şimdi.
0: Türk coğrafyasında nereye
1: Her
0: gidersen gidin
1: yerde
0: her
1: var.
0: tarafta kurt ağzı bağlama var.
1: Evet, hocam. Hocam şimdi konu çok derin ama son olarak artık süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Bize bu fikri veren aslında sizinle geçen yıl yaptığımız programdaki sohbetimizdi. Konuşacaktık bunu ama sizinle konuşmak ta o yıl kararlaştırdığımız bir şeydi. Bir

0: Kurt sempozyumu yapıldı geçtiğimiz yıllarda.
1: Evet.
0: Bundan da kısaca hemen bahsedelim ve öyle sözümüzü noktalayalım isterseniz.
1: Evet, o güzel bir şey oldu. Benim uzun yıllardır yazmayı istediğim kurtla ilgili, yani bu bir sembol. Üstelik de kurt sadece bize de ait değil. Aslında mitolojiye baktığınız zaman Yunan, Mısır, zaten siz
0: Evet.
1: bahsettiniz, Roma'da, diğer milletlerde de şeyler var kurtla ilgili. Mitolojilerinde yer var. Hem de olumlu olarak var, olumsuz olarak yok. Mısır hiyeroglif yazılarında da kurt başlı tanrılar mesela. Onlar tanrı olarak da kabul etmişler. Şimdi biz şeye baktığımız zaman kurtla ilgili bunu görünce bir kurtname kitabı yazılması lazım diye.
0: Evet.
1: Bunun arkasından da bunu gören, bu konuyu da meraklı olan bilim adamı arkadaşlar ve bir iş adamının da desteğiyle biz uluslararası bir sempozyum yapalım dedik. Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Azerbaycan, Irak, Gagavuzya, Macaristan, İran, bütün bu coğrafyalardan bilim adamları, sahasında hep bu konuyu incelemiş olanlar, arkeolojik olarak petroglyflerde, resimlerde, kültürel olarak gerçekten bu bilimin içinde olan kişiler tarafından yapılan bir sempozyum oldu. 2025 yılının son aylarında müthiş ses getirdi. Çok güzel bildiriler hazırlandı ve bunları da hazırlayarak biz 650 sayfalık aşağı yukarı yeni bir kitap daha, bildiri kitabını da hazırladık. Türk kültüründe Bozkurt diyerek. Yakında inşallah o da piyasaya çıkacak.
0: Sabırsızlıkla bekliyoruz hocam
1: İnşallah,
0: onu
1: ve
0: da.
1: onu okudukça iyi ki de bu konunun içindeymişim diye düşündüm. Çünkü bu kadar çok hani kitapla uğraşmama rağmen orada hala okudukça insan farklı farklı şeylerin farkına varıyor.
0: Evet.
1: Bilgilerin, kültürümüzün kurtla ilgili ne kadar zengin olduğunu, ve mutlu oluyorsunuz.
0: Evet hocam, biz de çok mutlu olduk bu anlattıklarınızdan, bizimle paylaştığınız
1: Ben
0: bilgilerden dolayı
1: teşekkür ederim.
0: hocam.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Bugünlük bizden bu kadar sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki hafta Kök Atağı'nın başka bir durağında hep birlikte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde asıl ününü antik dönemde kazanan, daha sonra uzun yıllar Türk idaresinde kalan Mısır'ın başkenti Kahire'den söz edeceğiz. Mısır toprağında yer alan Nil Nehri binlerce yıl boyunca farklı toplulukların yerleşim alanlarını şekillendirir. Günümüz modern Kahire kentinin bulunduğu bu coğrafi mevkide Türklerin bölgeye intikalinden çok önce antik döneme ait çeşitli yerleşim birimleri varlık gösterir. Bölge, Firavunlar devrinde kutsal ve stratejik öneme sahip olan Heliopolis kentiyle tanınır. Helenistik dönem ve sonrasında ise nehir taşımacılığını ve ulaşım yollarını kontrol etmek amacıyla kurulan Babil Kalesi, bölgedeki askeri mimarinin ilk temel unsurlarından birini oluşturur. Bu antik kökenler, nehir yatağının doğu yakasında korunaklı ve ticari açıdan elverişli bir yerleşim dokusunun gelişmesine zemin hazırlar. 7. yüzyılda İslam ordularının bölgeye ulaşmasıyla birlikte Babil Kalesi yakınlarında Fustat şehri kurulur ve bu yeni merkez sonraki yüzyıllarda gelişecek olan büyük kent dokusunun çekirdeğini meydana getirir. Bölgenin idari yapısı ve mimari gelişimi 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Abbasi Devleti'nin hizmetinde bulunan Türk komutanların ve hanedanların idariyi ele almasıyla yeni bir safhaya geçer. Mısır'a vali olarak atanan Tolunoğlu Ahmet Bey, 868 yılında Bağdat'tan bağımsız bir yönetim geliştirir. Türk kökenli askeri ve bürokratik sınıfın idaresindeki bu dönemde Fustat kentinin kuzeydoğusunda El-Katai adı verilen yeni bir idari ve askeri merkez inşa edilir.

Bu yerleşim birimi geniş caddeleri, meydanları, sarayları ve büyük askeri kışlaları barındırır. 935 yılında bölgede hakimiyet kuran bir diğer Türk hanedanı olan İhşidiler de bu kentsel birikimi devam eder. 10. yüzyılın sonlarında Fatimilerin gelişiyle birlikte bugünkü Kahire'nin surlarla çevrili asıl çekirdeği ortaya çıkar ve kent Doğu dünyasının büyük merkezlerinden biri haline gelir. Kahire, Türklerin doğrudan başkenti olma özelliğini en belirgin şekilde 13. yüzyılın ortalarında kazanır. Eyyubi ordusundaki Türk kökenli askeri birliklerin yönetimi devralmasıyla 1252 yılında Memlük Devleti kurulur. Çağdaş kaynaklarda Devlet-ü Türk veya El-Devlet-ü Türkiye olarak adlandırılan bu siyasi teşekkülün idari merkezi Kahire olur. Kent bu dönemde hem bölgenin en büyük siyasi başkenti hem de ticaret ve kültür merkezi kimliğini üstlenir. Memlük sultanları ve emirleri Mukattam Tepesi üzerinde yer alan Kahire Kalesi'ni idari merkez olarak kullanır ve bu kaleyi saraylar, darphaneler, askeri ambarlar ve camilerle tahkim eder. Başkentlik dönemi boyunca şehir uluslararası ticaret yollarının kavşak noktası olması sebebiyle büyük zenginliğe ulaşır. Hint Okyanusu'yla Akdeniz arasındaki baharat ve kumaş ticareti Kahire ekonomisinin temelini oluşturur. Bu ekonomik güç kentte devasa binaların, çarşıların ve hanların yükselmesini sağlar. Memlük döneminde Kahire'nin mimari yapısı Türk mimari zevkiyle yerel taş işçiliğinin birleştiği anıtsal yapılarla öne çıkar. Sultan Baybars, Sultan Kalavun, Sultan Hasan ve Kayıtbay gibi hükümdarlar kendi adlarını taşıyan büyük külliyeler, medreseler ve şifahaneler inşa ettirir. Bu yapılar yüksek giriş portalleri, karmaşık taş süslemeleri ve büyük kubbeleriyle kentin silüetini de belirler. Mimaride vakıf sistemi son derece etkin şekilde işletilir. Medreseler ve hastaneler gibi kamusal alanların giderleri çarşılardan ve tarım arazilerinden elde edilen gelirlerle karşılanır. Kent içi ticareti canlandıran Han el-Halili gibi büyük çarşılar bu dönemde kurulur ve gelişir. Aynı zamanda Kahire, Bağdat'ın Moğollar tarafından yıkılmasının ardından Abbasi hilafetine ev sahipliği yaparak İslam dünyasının dini ve ilmi başkenti konumuna da yükselir. Dünyanın dört bir yanından gelen ulema buradaki medreselerde dersler verir. ...1517 yılında Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı'nı kazanarak Kahire'ye girmesiyle birlikte kentin doğrudan bağımsız bir devletin başkenti olma statüsü sona erer. Şehir

0: kökenli klasik Osmanlı üslubu dahil olur. Kalelerdeki burçlar yenilenir, Süleyman Paşa Camii gibi kalem işi süslemeli, sivri minareli ve merkezi kubbeli yapılar inşa edilir. Sebil Küttab adı verilen alt katı su dağıtım merkezi, üst katıysa ilkokul olan özgün yapılar kentin her sokağında yaygınlaşır. Kahire ekonomisi, kahve ticareti ve tekstil üretimiyle canlılığını korur. XVIII. yüzyılın sonunda Napolyon komutasındaki Fransız ordusunun işgali kentin idari yapısını sarsar. İşgalin ardından yönetimi ele alan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve hanedanı döneminde Kahire modernleşme çabalarıyla yeni bir çehre kazanır. Batı tarzı askeri okullar, fabrikalar ve matbaalar açılır. Nehir yatağı düzenlenerek yeni semtler inşa edilir. Türk askeri ve bürokratik sınıfının Kahire ve Mısır genelindeki siyasi ve hukuki varlığı 19. yüzyıl boyunca İngiliz işgaline rağmen hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak sürer. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte 1914 yılında İngiltere'nin Mısır'ı tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklaması, Türklerin bölgedeki resmi idari varlığı ve siyasi nüfuzunu tamamen nihayete erdirir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

bu hisop çok zor yonca. Çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Bu hisop çok zor yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağlanan

zor yoldu. Çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir, fark edilmez olur. İnsanlar görmeyince bu iş zor, çok zor yoldu. Çünkü biz

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleştiriliyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başladı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, "Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir," dedi. "Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. "Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir," dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. "Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu ABD'de İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor," ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri aylar sonra ilk kez New York'ta yüz yüze görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor," dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan

hukuk önünde hesap soracağız dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Pozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan da tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin. Sarı lacivertliler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en dokunaklı dramlarından usta yönetmen John Ford imzalı 1941 yılı yapımı Vadim O Kadar Yeşildi Ki filminden söz edeceğiz. Galler'deki bir maden kasabasında yaşayan Morgan ailesinin gözünden anlatılan bu hikaye, değişen bir dünyanın, sarsılan gelenek

0: çiçeklerin ve maden tozları altında kalan saf hayatların öyküsüdür. Film, o yıl Yurttaş Kane filmi gibi dev bir rakibi geride bırakarak en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 dalda Oscar kazanmıştır. Film, küçük Hugh Morgan'ın anıları üzerinden bir zamanlar yemyeşil olan vadinin nasıl karardığını ve sanayileşmenin bir aileyi nasıl paramparça ettiğini hüzünlü bir dille anlatır. John Ford, toplumsal değişimin bireyler ve aileler üzerindeki etkisini anlatırken, onuru, inancı ve sarsılan, sarsılmaktan kurtulamayan aile bağlarını merkeze koyar. Siyah-beyaz renklerin görkemiyle sunulan bu film, sadece bir dönem filmi değil, aynı zamanda insanın köklerine duyduğu, dinmek bilmeyen özlemin de yansımasıdır. Film aynı zamanda, hatırladığın sürece vadi her zaman yine öyle yeşil kalacaktır mesajıyla hafızanın koruyucu gücünü de vurgular. Filmdeki karakterlerin ağırbaşlı duruşları ve kasabanın o zorlu ama samimi atmosferi, izleyiciyi vicdan ve sevgi üzerine derin bir muhasebeye davet eder. Bu başyapıt, kaybolan değerlerin ardından yakılan en zarif, en hüzünlü, en çarpıcı sinema ağıtlarından biri olarak bugün bile tarihteki yerini koruyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu Amerika'da İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum. Onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İran arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor," ifadesini kullandı. Amerika ve İran heyetleri aylar sonra ilk kez New York'ta yüz yüze görüştü. Amerikan Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin Amerikalı yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor," dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız," dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirme suçundan da tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin. Sarı-lacivertler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. haberleri sunduk.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. 5 fon yöneticisi tutuklandı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. İnsani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı.
2: Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reform edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi.
2: Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten

0: artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalı, dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi.
0: Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani İzolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya Sezai Karakoç'un dizeleriyle seslendi. Gazze'de yaşananlara ve Filistin meselesine dikkat çeken Erdoğan, "Tarih sussa hakikat susmayacak," dedi.
0: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu Amerika'da İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Batı Şeria'daki yerleşimci terörüyle Kudüs'teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu da ifade etti. Erdoğan ve Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Esdani ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı, bölgedeki gelişmeler nedeniyle enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu belirtti. İsrail'in dizginlenmesi için uluslararası toplumun güçlü bir şekilde baskı kurmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. Erdoğan, görüşmede Kıbrıs Türk halkının adadaki egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğini söyledi. Hürmüz konusunda mutabakat sağlanmasıyla müzakere sürecinin yeniden sağlanabileceğini ifade etti. Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile de bir araya geldi. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarının önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Japonya Başbakanı Takaichi'yi Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacmini artıracak adımlar atmanın faydalı olacağını, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ileri taşımak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Erdoğan Türkiye olarak Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği için çalışıldığını belirtti. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lider diplomasisini Senegal Cumhurbaşkanı ile sürdürdü. Erdoğan, Amerika temaslarının ilk gününde ise Vietnam Devlet Başkanı Tho Lem, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakize ile de bir araya gelmişti. Amerika ve İran heyetleri aylar sonra ilk kez New York'ta yüz yüze görüştü. Amerikan Başkanı Trump 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin Amerikalı yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini, Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği New York'ta katıldığı etkinliklere ilişkin videolu bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında, iklim krizinin karşısında dünyamızı, dijital çağın riskleri karşısında çocuklarımızı korumak, sınırları aşan bir dayanışmayı ve geleceğe karşı ortak bir sorumluluğu gerekli kılıyor, dedi. Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel liderlik rolünü bir adım öteye taşıyor. New York'ta COP31 eylem gündemi lansmanında konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2035 hedeflerini açıkladı. Bakan Kurum, iklim taahhütlerinin somut yatırımlara dönüşeceği yeni küresel mimarinin detaylarını paylaştı. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Türkiye ile Amerika arasında nükleer alanında yeni bir işbirliğine sahne oldu. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı arasında proje bazlı anlaşma imzalandı. Amerika ile nükleer enerji alanında yeni bir işbirliğine gidildi. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje gerçekleştirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmanın önemine dikkat çekti. Enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız, dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı gerçekleştiren

0: bölgesine sevk edildi ve hemen gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili olan kişi şu anda emniyet güçlerimizin, adli makamlarımızın kontrolü altında, yakalanmış durumda. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ediyorlar. Her türlü adli ve idari soruşturma da başlatılmış durumda. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da okul yakınında gerçekleşen saldırıyla ilgili konuştu. Üç çocuğumuzun yoğun bakımda tedavileri sürüyor dedi. Bakan Çiftçi, bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti.
2: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz, 3 tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. 3 tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta. Onların da ameliyatları devam ediyor. Ben öncelikle yaralanan bütün çocuklarımıza hayırlı şifalar diliyorum. Yine çocuklarımıza, ailelerimize, aziz milletimize, Milli Eğitim Camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum bu vesileyle.
1: İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Güllek, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, kasten öldürmeyi azmettirme suçundan da tutuklandı. Ayrıca Enver Altaylı'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındığı sırada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı vekilini hedef alan ifadeleri nedeniyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan soruşturma başlatıldı. Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakteriyle bilinen Emin Olcay ise bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgörenle eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. İki isim FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur'la emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Konut ve iş yerlerini TOKİ'den alanlar için indirim kampanyası başladı. Geri ödeme ödemesi devam eden yaklaşık 228 bin alıcıya borcunu daha düşük tutarla kapatma imkanı sunuldu. Başvuru 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Ve kampanyadan yararlanabilmek için taksit ödemelerinin en geç Haziran 2025'in sonunda başlamış olması gerekiyor. Başvuru yapılan aya ait taksitlerinde yatırılmış olması şart. Geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunanlar kampanyadan faydalanamayacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. 5 fon yöneticisi tutuklandı.

futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'ye terfinin. Sarı lacivertler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bolu Spor'da Daniel Farar dönemi sona erdi. Farar'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi Birleşik Amerikalı çalıştırıcı yönetiminde 8 haftada 7 yenilgi 1 beraberlik aldı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bugün de sürecek. Son şampiyon Barcelona, Paris'le karşılaşacak. 22'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlarda olacak. Handball Erkekler Süper Ligi'nde heyecan hız kesmeden sürüyor. Üçüncü hafta ertelenen maçında İstanbul Gençlik Spor Kulübü ve Giresun Spor karşı karşıya gelecek. Saat 15'teki maç TRT Spor yıldız ekranlarından sporseverlerle buluşacak.

0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İzmir 23, İstanbul ve Bursa 18, Çanakkale ve Kırklareli 20, Aydın, Muğla, Samsun ve Trabzon 26, Antalya ve Hatay 28, Adana ve Mersin 30, Konya, Niğde ve Nevşehir 25, Elazığ ve Ağrı 31, Gaziantep, Muş ve Hakkari 29, Diyarbakır 34 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometreleri Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, çalışmalar süresince ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. Amasya Turhal yolunun ilk 3 kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Dursun Bey Harmancık yolunun 28 ile 33. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık Dursun Bey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Yosir Manuel Quijada León, Venezuela'dan yazmış ilk mektubu. Selamlar arkadaşlar. Yıl boyunca ülkeniz Türkiye hakkında bizi eğiten ve bilgilendiren harika programlar yayınladığınız için hepinize teşekkür ederim. Birkaç hafta önce başkent Caracas'ta Uluslararası Kitap Fuarı yapıldı. Venezuelalılar olarak Türkiye-Venezuela kardeşliğine yönelik sevgimizin yanı sıra Türk kültürünü ve dilini

0: Seni tanımaya da büyük ilgi duyuyoruz. Ayrıca Diriliş Ertuğrul dizisi Venezuela'da dikkat çekici bir başarı elde etti. Umarız önümüzdeki sene ve uzun yıllar boyunca dünyada Türkiye'nin sesi olmaya devam edersin. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Eskiden ilkokul ve ortaokulda tabiat bilgisi dersleri vardı. Tabiat bilgisi kitaplarında tek hücreli amiplerden böceklere, kuşlardan kurbağalara kadar bütün bitkiler ve hayvanlar anlatılırdı. Omurgalıların anlatıldığı bölümlerde üye kelimesi de geçerdi. Örneğin kurbağalar için ön ve arkada ikişer üyesi bulunur diye bir cümleyi hatırlıyorum. Üye kelimesinin ne anlama geldiği açıklanmadığından, öğrenciler kurbağanın dört bacağı olduğunun anlatıldığını çok sonra fark ederdi. Evet, üye kelimesi omurgalılarda kol ve bacaklar anlamına gelir, uzuv da denir. Muhtarlıkları bilirsiniz. Her muhtarın kendisine yardımcı olan azaları vardır. Bu azalar muhtarlıkta ihtiyar heyetini oluşturur. Buradaki ihtiyar kelimesi yaşlı olmayı değil, aklı başında olmayı ifade eder. Aza kelimesi hem üye hem de üyeler anlamında kullanılır. Her iki a sesi uzatılarak söylenen aza, azalar olarak da çoğul yapılmasına rağmen aslında üyeler, organlar, uzuvlar anlamında taşıyan bir kelime. Aza üye demektir. Üye ise herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biridir. Aile üyeleri dediğimizde bir ailenin büyükleri ve küçüklerinin tümü anlaşılır. Yani hepimiz bir ailenin üyesiyizdir aslında. Okullarda çeşitli kollar vardır bilirsiniz. Kızılay kolu, tiyatro kolu, matematik kolu, spor kolu gibi. Öğrenciler bir kola üye olurlar. Tiyatro kolundaki bütün öğrenciler o kolun üyesidir. Böylece öğrenciler henüz okul çağındayken üyeliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenir. Türkiye'de insanlar 18 yaşına geldiğinde sosyal ortamlara daha sık gidip gelmeye başlar. Dostları ve arkadaşları çoğalır. Onların davetiyle bazı kulüplerin ve derneklerin toplantılarını izlerler. Hoşuna giderse bir derneğe, kulübe üye olur. Dernek üyesi

0: bir derneğe kaydolmuş kimsedir. Bu dernekler cami yaptırma derneğinden tutun bir futbol kulübünün derneğine kadar yüzlerce çeşittir. Bir de mesleki dernekler vardır. Örneğin gazeteciler meslekleriyle ilgili bir derneğe üye olur, toplantılarına katılır. Bir iş yerinde çalışanlarsa iş yerinin görevine göre kurulmuş sendikalara üye olabilir. Örneğin madencilerin sendikası vardır. Üye olurlar ve sendikal faaliyetlere katılabilirler. Kişiler politikayla ilgileniyorsa siyasi partilere katılır, yani üye olur. Parti üyesi demek, bir siyasi partinin tüzük ve programını benimseyen, üyelik şartlarını taşıyan ve e-devlet kapısı üzerinden sorgulanabilen parti mensubudur. 18 yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı siyasi parti üyesi olabilir. Ancak kimse aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz. Milletvekilleri de meclisin üyesidir. Bir milletvekili meclis içindeki dışişleri, adalet, tarım gibi komisyonlara üye olarak seçilebilir. Yani milletvekili olarak meclisin üyesiyken aynı anda bir komisyonun da üyesi olabilir. Bu durumda üye, karar yetkisi bulunan meclis, kurul gibi topluluklara seçilen kişidir. Üyelerin de bazı teşkilatlara üyelikleri vardır. Örneğin Türkiye'de dahil dünyadaki hemen tüm ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üyedir. Türkiye'nin dünyadaki birçok uluslararası kuruluşta da üyeliği bulunur. Örneğin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la birlikte Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un üyesidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: Yeşilçam müziklerini dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün futbolun en zarif 10 numaralarından biriyken sporun en güçlü koltuklarına tırmanan ancak oradan da büyük bir gürültüyle düşen Michel Platini'den söz edeceğiz. Michel Platini'nin oyunculuk yılları futbolun şiirsel tarafıydı. Juventus ve Fransa milli takımı formasıyla sahada sergilediği o meşhur zeka dolu oyunuyla kral lakabını da sonuna kadar hak ediyordu. 1984 Avrupa Şampiyonası'nda attığı 9 golle kıtayı dize getiren bu adam topun başına geçtiğinde fizik kurallarını adeta yeniden yazan serbest vuruş ustasıydı. Ancak Platini için saha sadece bir başlangıçtı. 2007 yılında UEFA başkanı seçildiğinde futbolu yönetenlerin de birer futbol adamı olması gerektiğini savunan kitleler için büyük umuttu. Finansal fair play gibi vizyoner fikirlerle yola çıksa da güç koridorlarının karanlığı yeşil sahaların ışığını gölgelemeye başladı. ...2015 yılında Sepp Blatter'le arasındaki şüpheli ödeme skandalı patlak verdiğinde Platini'nin onlarca yıl ilmek ilmek ördüğü o devasa prestij kalesi bir gecede yerle bir oldu. Futboldan men cezası alması ve yolsuzluk iddialarıyla mahkeme salonlarında boy göstermesi bir efsanenin trajedisine dönüştü. İşte buradaki asıl mesele itibardı. Sporda itibar kazanılan kupalardan çok daha zor inşa edilen ama bir imza, bir yanlış ittifak veya etik dışı bir hamleyle saniyeler içinde kaybedilebilen hazineydi. Bugün Michel Platini ismi geçtiğinde insanların aklına 1984'teki o muhteşem frikik gollerinden önce FIFA ve UEFA koridorlarındaki o gölgeli dosyalar geliyorsa, bu sporun sadece bir skor oyunu değil, bir haysiyet sınavı olduğunun da en büyük kanıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin sesi radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu Amerika'da İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız" dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Esani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilciler İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor" ifadesini kullandı. Amerika ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. Amerikan Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin Amerikalı yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini ve Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı gerçekleştiren adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İstanbul merkezli yürütülen sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması genişliyor. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın aralarında bulunduğu 5 fon yöneticisi tutuklandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız" dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, kasten öldürmeyi azmettirme suçundan da tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Haberleri sunduk.

Dede Korkut der ki, oğul babanın yerine geçer, her bir yiğit kendi rızkını arar. Ağa sütünü emdiğin ana hürmetlidir, aksakallı baban devletlidir. Bin bin koyun versin ocağına, ulu Türk boyları toplansın toyuna. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Sert kayalar sökülmesin, ulu ağaçlar kesilmesin. Devletin her daim dik, halkın huzurlu olsun. Eski Türkler geniş bozkır coğrafyasında doğayla iç içe bir yaşam sürdürür ve bu koşullara uyum sağlayacak şekilde bir sosyal ve ekonomik düzen oluştururlar

0: Mavi Gökyaz Yer programında konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la Türklerin bozkırdaki yaşamlarına sosyal ve ekonomik yapıyı nasıl etkilediğine daha yakından bakacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Oguş, Uruk, Boy, Budun, il kavramlarının ne anlama geldiğini ve özelliklerini sorarak başlayalım isterseniz sohbetimizde, buyurun.
1: Tabii Orkun Bey, zikretmiş olduğunuz kavramlar eski Türk toplumunun küçükten büyüğe doğru sıralanan ve birbirine sıkı sıkıya bağlı, bir tanesi eksik olduğunda da büyük bir kargaşaya sebebiyet olan kavramlar aslında. Şöyle yine biz de küçükten büyüğe doğru ilerleyelim. Oguştan, yani günümüzdeki adıyla aile kavramından başlayalım Orkun Bey. Oguş, yani aile, toplumun en küçük yapı biriminden bahsediyoruz. Kan bağına dayalı çekirdek aile aslında. Modern çekirdek aile Orkun Bey. Türk toplumunun en küçük yapı taşını oluşturuyor, çekirdeğini oluşturuyor. Sosyal yapıyla alakalı tüm ahlaki ve kültürel değerler de ailede şekilleniyor. Günümüzde olduğu gibi. Sonra Uruk Orkun Bey, yani aileler birliği, günümüzdeki sülale kavramı devreye giriyor. Oguşların birleşmesiyle Uruklar, yani sülaleler meydana geliyor. Akraba olan tüm aileler sülale sayılıyor ve birbirlerini koruyup kollamak durumundalar her şartta. Bunun dışında Uruklar arası dayanışma var. Yani sülaleler arası sosyal güvenliklerini sağlama, birbirlerini savunmak gibi görevleri var yine. Sonra boylar, yani kabileler meydana geliyorlar. Onlar da o sülalelerin bir araya, urukların bir araya gelmesiyle boylar oluşuyor ve bu çok büyük bir yapı Orkun Bey. Anlamı sülaleler birliği aslında. Her boyun kendine ait bir beyi, beyin boyu için seçmiş olduğu bir tamga var. Hatırlayalım, bunlar bitkiler de olabilirdi, hayvanlar da olabilirdi. Ve bir yaylağı oluyordu çünkü Türkler için önemli. Ve boy beyleri boyunun çıkarlarını korumak için her şeyi yapmak zorunda Orkun Bey. Ve bu da en sonunda budunu, yani milleti, halkı oluşturuyor. Boyların birleşimiyle meydana gelen hem siyasi hem bir sosyal birlikten bahsediyoruz. Ortak bir kültüre, ortak bir dile ve ortak bir geleceğe sahip insanlar budunu, yani milleti meydana getiriyordu. En sonda Orkun Bey il, yani devlet oluşuyor. Bu da bağımsız bir devletten bahsediyoruz. Budunların bir teşkilat oluşturmasıyla yine meydana geliyor. Tabii ki bir yönetici var. Bu da Hakan. Hakan devlet olarak halkı koruyup kollamak, onların bütün sosyal olanaklarını da sağlamak zorundadır.
0: Peki, eski Türklerde sosyal yapının temel taşı olan oguş, yani temel çekirdek aile kavramı bugünkü aile yapımızdan farklı mıydı?
1: Orkun Bey, aslında çoğunlukla aynı. Anne baba ve çocuktan oluşan bir kavramdan bahsediyoruz oguş derken. Şöyle ki benzerlikleri zaten bu anne baba ve çocuktan oluşması ve modern aile yapısının da temelini

0: zaten. Tek eşli olması yine aynı, monogami. Eski Türklerde birden fazla eş yasaktı, günümüzde de böyle. Ama yine bir şey daha var, bir husus daha var. Farklı olan daha doğrusu. Şöyle ki, kadınlar devlet yönetiminde de, yani bir aile devleti oluşturuyordu ya bütün basamaklarla, daha fazla söz hakkı sahibiydi. Karar alma mekanizması daha üst bir noktadaydı. Yani erkekle beraber bütün her şeyi yapma hakkı vardı. Ok atıyordu, savaş meydanında savaşma hakkı vardı, yönetimde söz sahibiydi. Bir benzerlik mülkiyet edinme hakkı vardı, boşanma hakkı vardı. Yine evlat edinme hakkı vardı kadının, tıpkı günümüzde olduğu gibi. Ama siyasi bir sorumluluk olarak şöyle ayrılıyor Orkun Bey. Günümüzde ailelerin direkt bir siyasi oluşum olmadığını biliyoruz. Ama eski Türklerde aile direkt bir siyasi oluşumdu. Yönetimde alınacak kararlarda ya da Hakan'ın yönetimde uymadığı alanlarda müdahale etme hakkı vardı. Burada bir ayrım noktamız oluşuyor bizim.
1: Evet. Aile çok önemliydi eski Türklerde. Bunu biliyoruz ve hep söylüyoruz. Çünkü devlete, yani az önce belirttiğiniz gibi, ile giden bir hiyerarşik yapı aileyle başlıyordu Türklerde. Peki bu hiyerarşik yapı Bozkır'da nasıl bir öneme sahipti?
0: Evet Orkun Bey, bu bizim biraz önce zikrettiğimiz hiyerarşik yapı aslında bir sosyal şema değil. Daha üst bir görevi var. Ne o da? Hayatta kalma stratejisi. Cümlemin başında da söyledim. Bu hiyerarşik yapıdan herhangi biri eksik olursa ya da diğerine bir itaatsizlik yaparsa, savunmada yer almazsa bütün sistem çökmüş oluyor. Yani hayatta kalma olasılığınız kalmıyor. Neden bu kadar önemli bu zincirin aksamaması? Savunma ve askeri disiplin açısından çok önemli. Bozkır her an saldırıya açık bir alandan bahsediyoruz. Bu hiyerarşik yapı barış zamanında bile o sosyal organizasyonlarla birbirlerine olan bağların arttırılması gerekiyor ki savaş zamanında da illerini koruyabilsinler. Aynı zamanda küçük aile yapılarını da koruyabilsinler Orkun Bey. Burada da tabii ki Hakan'a bir görev düşüyor. O hiyerarşiyi sağlaması ve sürdürmesi için. Ekonomik güvenlik ve iş bölümü var hepsinin kendi arasında. Biz göçebe bir toplumuz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geniş mera alanları var ve bunların idare edilmesi gerekiyor. Yine bunların idaresi, devamlılığının sağlanması bu hiyerarşik yapıyla beraber sağlanıyor. Bunun dışında bir dayanışma var Orkun Bey. Bu hiyerarşik yapı tabii ki kendi içlerinde zaten bir dayanışmaları var. Yoksa dış tehditler tarafından mağlup edilirler. Ama aynı zamanda o hiyerarşik yapı kendi içerisinde de dayanışma içinde. Hep birbirlerini destekleyerek ilerlemek zorundalar. İşte toylarda bir araya gelerek ya da başka etkinliklerde hep bir araya gelerek birinin eksiği varsa diğeri tamamlamak zorunda. Birine bir şey yapıldıysa hep birlikte cevap verme zorunlulukları var. Bu sayede de siyasi iktidar devam ediyor Orkun Bey. Bakın Hakan'ın, yani en tepedeki kişinin siyasi iktidarının devam etmesi de bu hiyerarşik yapının korunup devam etmesiyle alakalı bir durum.
1: Evet, Oguş çekirdek aile demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Ardından bu ailelerin birliği, kravalar ya da sülale diyelim, Uruk ortaya çıkıyor. Uruk'tan sonra da bir boy yapısı ortaya çıkıyor. Aileler birliğinin de tekrar bir araya gelişi, sülalelerin bir araya gelişiyle artık bir boyunuz oluyor. Bu boy yapısı siyasi bir güç olarak da karşımıza çıkıyor, değil mi hocam? Bunun önemi nedir diye sormak istiyorum.
0: Evet Orkun Bey, Uruklar da, Boylar da sadece bir akrabalık topluluğu, işlevi olmayan bir topluluk değil. Her ikisi de hem siyasi hem de askeri motorlar aslında. Yani o devletin ilerleyebilmesi için siyasi olarak da askeri olarak da bunlara ihtiyaçları var. Şimdi siyasi güç olarak karşımıza çıkıyor dedik her ikisi de. Devletin iskeleti, yani devletin devlet olabilmesi için Orkun Bey hem bir boya hem de uruk, o aileler birliğine ihtiyacı var. Neden? Çünkü alttan devleti besleyen unsurlar oldukları için. Ve şöyle bir şey var Orkun Bey, biliyorsunuz ki Hakan'a yönetme yetkisi Tanrı tarafından veriliyordu. Yani bir kut inancı vardı. Hakan kuta sahip olsa bile eğer Uruk'la boyların isteklerine kulak asmıyorsa, kurultayda ona söz hakkı vermiyorsa Hakan'ı görevden alma ve emirlerini uygulatma hakkına sahiplerdi. Bakın tamamen siyasi otoriteyi hem destekliyorlar hem de siyasi otoriteye müdahale hakları var. Bunun dışında yine Kaan'ın Hakan olabilmesi için, yönetici olabilmesi için Urukların ve boyların rızasını alması gerekiyordu. Kut alsa bile onların rızasını almadan yönetici olamıyordu. Bunlar karar mekanizmasıydı Orkun Bey. Uruklar da boylar da kurultaylarda Hakan'la beraber gerekli görülen mevzularda karar alma, karara itiraz etme ve kararı uygulatma hakkına sahiplerdi. Bakın tamamen demokratik bir ortamdan bahsediyoruz.

0: diyoruz. Ve bir savunma hattı oluşturuyorlardı askeri olarak Dorkun Bey. Uruklar da, boylar da devleti dış güçlere karşı koruyabilmek için bir savunma hattı oluşturuyorlardı yapılarındaki kişiler sayesinde.
1: Evet. Bozkır kültüründe kadın ekonomik ve sosyal hayatta erkekle yan yana duruyor. Türk kadınının o dönemdeki hakları ve toplumdaki kurucu rolü hakkında neler söylenebilir?
0: Evet Orkun Bey, Türk kadını tarihin tüm dönemlerinde el üstünde tutulmuş ve baş üstünde taşınmış bir karakterden bahsediyoruz. Tamamen eşitlik unsuruna dayanan bir sistemden bahsediyoruz yine. Kadın sadece bir eş ya da bir anne ya da bir meta olarak görülmüyor. Erkeklerle bütün hakları, aynı haklara sahip, yönetimde söz sahibi, gerekirse kılıç kullanan, at binen bir baş aktörden bahsediyoruz aslında. Ve aynı zamanda çok kıymetli bakın bu. Çünkü modern toplumlara çok geç gelmiş bir şey. Ama biz tarihi sahnede de kadınların sosyal ve hukuki hakları vardı. Neydi onlar? Mülkiyet hakları vardı Orkun Bey. Kadınlar tıpkı erkekler gibi onların da malları vardı, hayvan sürüleri vardı ve mülk sahibi olabiliyorlardı. Bunun dışında boşanma ve velayet hakları vardı. Bakın çok eski zamandan bahsediyoruz. Eşlerinden memnun değillerse boşanma hakları vardı ve çocuklarının velayetini kendi üzerlerine alma hakları vardı. Söz hakları vardı Orkun Bey. Hem aile içindeki olaylarda hem devletin yönetimiyle alakalı o boylar arası iletişimde kadının söz hakkı vardı, erkeğin olduğu gibi. Ekonomik ve kurucu bir rolü vardı Orkun Bey. Kadınlar yine iş hayatında içindeler. Ne yapıyorlardı? Üretim ve sanatın ilerlemesi kadınlarla alakalıydı. Çadırların yani otağların kurulması, onların meydana getirilmesi kadının sorumluluğundaydı. İskit kadınlarının biz ticaret yaptığını biliyoruz. Bakın çok kıymetli bir bilgi bu. Diğer toplumlarla ticaret yapma hakları vardı ve hayvancılıkla yine kadınlar uğraşıyorlardı. Aynı zamanda siyasi olarak da bir aktör olarak kendilerine yer bulmuşlardı. Şu çok önemli Orkun Bey, biz her zaman toplumu bir arada tutan unsurun töre olduğunu biliyoruz. Törenin sağlayıcısı ve uygulayıcısı da Türk toplumunda kadındır.
1: Hayvancılıkla uğraştıklarını söylediniz. Kadınların bu hayvancılık Türkler için sadece bir besin kaynağı değil, ekonominin tam merkezi durumunda değil mi hocam? Atın ve koyunun bozkır hayatındaki ekonomik yeri söz konusu. Nedir bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Evet, tüm Türk toplumlarında özellikle de Orkun Bey İskitler'de ve Hunlar'da hayvancılık sadece bir besin kaynağı değildi, ekonomik bir önem de taşıyordu. Şöyle ki at bozkırın biliyorsunuz en baş unsurlarından bir tanesi. Sadece bir yiyecek ya da savaşta kullanılan bir baş aktör olarak değil, aynı zamanda hızlı bir sermaye kaynağı Orkun Bey. Şöyle ki ulaşım ve ticarette kullanıyorlar. O İpek yolu üzerindeki ticari kervanların güvenliği, onların sağlanması at sayesinde oluyordu. Aynı zamanda bir gıda ve ham madde olarak görülüyordu. Ve yine atı başka toplumlara satarak da bir gelir elde etme durumu söz konusuydu. Bunun dışında işte koyun yine çok önemli. Evet bir yiyecek, aynı zamanda ekonomik bir değeri var. Nedir o? Yine ticari mübadele yaparak Türkler koyunla yine bir gelir elde etme, vergi ödemeleri ya da alışveriş yapma gibi bir hak kazanıyorlardı. Bunun dışında tabii ki beslenmede temel protein kaynağı ve giyim ve barınmada da çok önemli. Hatırlayalım Orkun Bey, yurt çadırları yine koyunun tüyleriyle dokunuyordu ya da işte yere sarılan kilimlerde de yine koyunun tüylerinden istifade ediliyordu. Yani biz sadece hayvanları, özellikle atı ve koyunu beslenme kaynağı olarak değil, ekonomik bir gelir elde etme ya da mal değişikliğiyle kendimize bir şeyler alma hususunda da ikisini kullandık.
1: Evet. Türklerin sadece göçebe olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. Fakat eski Türklerin tarımla uğraştıkları da biliniyor hocam. Hangi bölgelerde nasıl bir tarım metodu uyguluyordu eski Türkler?
0: Evet, bu büyük bir yanılgı. Türkler sadece göçebe değiller. Tabii ki yerleşik yaşama geçtiği süreçler de var. O da neydi? Yaylak ve kışlak arasındaki bir hayattı Orkun Bey. Şöyle ki tarımda yapılan Türklerin yaptığı yenilikler ve büyük teknolojik şeyler var. Ne onlar? Suyun bulunduğu, iklimin el verdiği bütün vahalarda Türkler tarım yapmışlar Orkun Bey. Şöyle ki nehir boyları ve vadiler. Biz buna neye örnek verelim? Seyhun'u, Ceyhun nehirlerinin kıyılarında ya da İdil-Volga nehrinin de yine hep o kıyıları çok önemli önemli tarım havzaları ve Türkler de burada tarım yapmışlar. Bunun dışında o Orta Asya'nın iç kısımlarındaki vahalarda yine yerleşik tarım çok gelişmişti. İskit coğrafyası, bakın İskitler tarıma çok elverişli toprakları bulup tarım yapan Türk toplumlarından bir tanesi. Karadeniz'in kuzeyinde Orkun Bey buğday ihraç ediyorlar. Bakın tarımda o kadar iyiler ki buğdayı ihraç eden bir konuma geliyorlar. Ve bizim tarımla ilgilenmediğimize herhalde en büyük cevaplardan bir tanesi. Bunun dışında tarım metodu ve sulamayla alakalı metotlar icat ediyor Türkler. Çünkü Bozkır'ın kurak bir yapısı var. Suya ihtiyaç var. Suyu da bir yerden bir yere getirmek gerekiyor. Ne yapıyorlar? Töte kanalı var Orkun Bey. Hunlar ve Göktürkler döneminde kullanılan bir kanal. Töte kanalı Altay bölgesinde bulunuyor. Bunun sayesinde Türkler sulama sistemi yapmış oluyorlar. Yine sulama kanalları ve bentler inşa ediyorlar. O tarım alanlarına suyu getirebilmek için. Yine tohum ıslahı yapıyorlar. Bakın kendi iklimlerini adapte edebilmek için tohumları. Eski zamanlarda tohum ıslahı yöntemini geliştirip bunu kullanıyorlar. Arpa ve buğday olmak üzere çok fazla şey yetiştiriyorlar. Mısır ve darı da buna dahil. Endüstriyel bitkiler üretiyorlar. Hatırlayalım, dokumada bunu kullanıyorlardı. Yine tarım aletlerini o kadar ergonomik hale getiriyorlar ki daha kullanışlı olabilsin diye. Bunu da yine demircilikteki o deha sayesinde tarımı rahatça yapabilecekleri sapanlar, çapalar ya da oraklar yapıyorlar Orkun Bey. Bir de çok enteresan, yine tabii ki o göçebe kısma bir geçiş yapacaklar zamanın belli aralıklarında. Depolama sistemini buluyor Orkun Bey. Türkler o tarım yaptıkları ve elde ettikleri ürünleri depolarda saklıyorlar. Biz buna ur diyoruz ve zamanı gelince tekrar o depodan çıkarıp kendilerine yiyecek yapıyorlar.
1: Çin'le olan ticari ilişkilerinde serbest ticaret pazarları kurduğunu biliyoruz Türklerin. Bozkır'ın ortasında kurulan bu pazarların o dönemin dünya ticaret tarihinde de büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Evet, aslında günümüzdeki o modern gümrük sistemini Türkler kuruyor Çin'le ticaret yaparken Orkun Bey. Şöyle ki Bozkır'ın ortasındaki o pazarlar kayıt dışı alışverişin önüne geçiyor. Belirli kurallara bağlı devlet kontrolünde bir ticaret başlıyor bu sistem sayesinde. Hem Çin'in hem Türk toplumunun karşılıklı onayıyla kuruluyor bu pazarlar ve tüccarların hem can güvenliği hem de mal güvenliği kontrol altına alınıyor ve onlara bu şekilde bir söz verilmiş oluyor. O İpek yolunun o can damarı olan bölgeler, yani onların ticarete açılması, yine güvenliğin sağlanması, buradan bir gelir elde edilmesi yine devlet kontrolünde gerçekleşiyor. Ve Orkun Bey, bu pazar sayesinde kültürel ve teknolojik bir alışveriş oluyor. Türkler Çinlerin kültürlerini öğreniyorlar çünkü sürekli bir alışveriş meydana geliyor. Çinliler de Türklerin kültürlerini öğrenip adapte oluyorlar. Hem de pantolonu biliyorsunuz biz icat etmiştik. Bu kültürel alışveriş sayesinde de yine işte Çinliler pantolonu öğreniyorlar. Atı eğerlemeyi, atı daha da ehlileştirmeyi bu ticaret sayesinde bizden öğrenmiş oluyorlar.
1: Hocam, aynı zamanda Türkler için demirci kavmi de deniliyor. Madencilik ve demir işleme zanaatı da Türk ekonomisine ve askeri gücüne mutlaka bir üstünlük sağlıyordu. Kısaca bunu da hatırlatalım isterseniz dinleyenlerimize.
0: Orkun Bey, diğer milletler de tabii ki demiri kullanıyorlar ama onlar basit aletler yapıyorlar. Fakat Türkler burada bir devrim yapıyorlar ve yaşam biçimine dönüştürüyorlar. Bunu da savaş meydanlarında, günlük hayatta, tarımda çok rahat bir şekilde kullanıp üstünlük sağlıyorlar.
1: Peki eski Türklerde toy adı verilen şölenler vardı. Bu toyların amacı neydi? Sadece yemek yemek için mi düzenlenirdi yoksa bu toplantıların siyasi bir yönü var mıydı?
0: Evet Orkun Bey, kesinlikle siyasi bir yönü var ve devletin birliğini pekiştiren törenler bunlar. Şöyle ki siyasi ve idari yönü belirtiyordu. Bir bu toylar sayesinde devletin o en üst organı olan kurultaylar toplanıyordu. Karar alınıyordu. Bazı kararlara itirazlar edilme hakkı vardı. Ya da boyların o birliğe katılması işte ve aynı zamanda bağlılığı ölçülmüş oluyordu. Toylar sayesinde, bakın sadece bir eğlenceden ya da yemek yemeden bahsetmiyoruz. Sosyal ve ekonomik bir dayanışma var Orkun Bey. Toylar sayesinde Hakan sahip olduğu mal varlığını, yiyecekleri bir günde olsa halkına açmış oluyordu. Hep beraber yiyip içme hakkı elde edilmiş oluyordu ve mal paylaşımı yapılıyordu. Aynı zamanda hukuki ve törensel bir önemi de var Orkun Bey. Çünkü toylardaki oturma düzeni, yemeğe ilk kimin başlayacağı da Türklerdeki hiyerarşiyi bize anlatmış oluyor.
1: Peki hocam, son olarak Bozkır hayatı insanı disiplinli ve dayanıklı olmaya zorluyor. Bu yaşam tarzının bugünkü Türk karakteri üzerinde de izlerini görebiliyor muyuz?
0: Evet. Evet Orkun Bey, biz her zaman hayatta kalma mücadelesi veren bir toplumuz ki hala bu devam ediyor. Şöyle ki pratik zeka ve hızlı çözüm üretme yeteneğine sahip Türkler. Çünkü bozkır zaten zor bir yaşamdan, zor bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Hızlı düşünmek ve hızlı hareket etmek zorundasınız. Yılmaz olmak zorundasınız, pes etmemek zorundasınız. Kültürel kodlarımızda bu olduğu için biz hala pes etmeyen, her türlü zorluk karşısında pratik çözümler üreten, dayanıklı ve yardımlaşmaya yani imece

0: kültürüne çok özen gösteren ve bunu da gerçekleştiren bir toplumuz. Bu nereden geliyor? Bizim tarih sahnesinden günümüze ulaşan kültürel kodlarımız sayesinde.
1: Peki. Değerli dinleyenler, eski Türklerde bozkır yaşamı, ekonomik faaliyetler ve sosyal yapı arasında güçlü bir bağ sayesinde denge kazanır. Hayvancılığa dayalı üretim, yaşam biçimini şekillendirirken dayanışma ve disiplin toplumsal yapıyı güçlendirir. Bu özellikler, Türklerin tarih boyunca farklı coğrafyalara yayılmasına rağmen kimliklerini korumalarında ve köklü bir kültür oluşturmalarında önemli rol oynar. Bugün eski Türklerin bozkırdaki yaşamlarına sosyal ve ekonomik pencereden bakmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen, Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi bugün. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Değerli dinleyenlerimiz, karbon ayak izini küçültmek, trenlerin çevre dostu avantajı adını taşıyan bu yayın maratonunda ben sunucunuz, mikrofon başından hepinize sevgilerimi iletiyorum. Günümüz dünyasında belki de adını en sık duyduğumuz ama hayatımızdaki somut karşılığını yeterince tefekkür edemediğimiz bir kavram var. Karbon ayak izi. Soluduğumuz havanın, içtiğimiz suyun, bastığımız toprağın ve gezegenimizin dengesinin her geçen gün biraz daha bozulduğu bir çağda yaşıyoruz. Sanayi devriminden bu yana atmosfere salınan sera gazları, gezegenin doğal örtüsünü bir battaniye gibi sararak küresel ısınmayı tetikliyor. Bu geniş tablonun içerisinde ise günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bir eylem öne çıkıyor. Ulaşım. Sabah işe giderken bindiğimiz araçtan, tatil için yaptığımız uçak yolculuğuna, tükettiğimiz ürünlerin market raflarına ulaşmasını sağlayan devasa lojistik ağlara kadar her hareketimizin arkasında görünmez ama derin iklimsel izler bırakıyor. Büyük dönüşümde demir yollarının yani trenlerin sunduğu eşsiz çevre dostu potansiyeli en ince detayına kadar ele alacağız. Değerli dinleyenler, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık 1/4'ü doğrudan ulaşım sektöründen kaynaklanıyor. Şehirlerimizin üzerini kaplayan puslu hava, soluduğumuz partikül maddeler ve yükselen sıcaklık değerleri bu durumun somut birer kanıtı. Peki bu büyük pastanın paydaşları kimler? Karayolu ulaşımı tek başına ulaşım kaynaklı emisyonların %70'inden fazlasından sorumlu. Her gün milyonlarca özel otomobil tek ya da iki yolcuyla trafiğe çıkıyor, içten yanmalı motorlar fosil yakıtları yakarak tonlarca karbondioksit, azot oksit ve hidrokarbonu atmosfere savuruyor. Diğer yanda hızın ve zamandan tasarrufun simgesi olan havayolu taşımacılığı yer alıyor. Ancak uçaklar stratosferin

katmanlarında doğrudan salım yaptıkları için yolcu başına düşen karbon maliyeti açısından en yüksek çevresel yüke sahip araçlar arasında başı çekiyor. İşte tam bu noktada insanlığın yaklaşık 200 yıl önce keşfettiği ama modern çağın çevresel gereksinimleriyle yeniden tanımladığı bir ulaşım modu sahneye çıkıyor. Demir yolları. Trenler, kütlesel yolcu ve yük taşıma kapasiteleri, yüksek enerji verimlilikleri ve doğrudan fosil yakıt bağımlılığından sıyrılabilme kabiliyetleriyle gezegenimizin en büyük ekolojik müttefikidir. Şimdi gelin meseleye kuru bir temenni olarak değil de matematiksel ve bilimsel gerçekler ışığında bakalım sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri. Avrupa Çevre Ajansı ve Uluslararası Demiryolları Birliği'nin verilerine göre bir yolcunun 1 kilometrelik mesafeyi kat etmesi için harcanan enerji ve salınan emisyon miktarları karşılaştırıldığında ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor. Bir yolcu için yolcu kilometre başına salınan ortalama karbondioksit miktarı havayolu ulaşımında 150 ila 250 gram arasında değişirken tek yolculu bir özel otomobilde bu rakam 100 ila 150 gram civarındadır. Oysa elektrikli bir hatta çalışan yüksek hızlı bir tren veya banliyö treninde yolcu başına düşen karbon emisyonu 10 ila 20 grama kadar düşmektedir. Bu, trenle yapılan bir yolculuğun uçakla yapılan aynı mesafedeki bir seyahate kıyasla emisyonu yaklaşık %80 ila %90 oranında azalttığı anlamına gelir. Düşünün ki yüzlerce insanı aynı anda tek bir sevk mekanizmasıyla taşıyorsunuz. Sürtünme katsayısının çelik raylar ve çelik tekerlekler arasında en düşük seviyede olması, fiziki olarak harcanan enerjinin çok daha az olmasını sağlıyor. Yani tren sadece motor teknolojisiyle değil, temel fizik prensipleri itibarıyla da doğası gereği çevreci bir mimariye sahip. Şu gerçeğin altını çizmekte fayda var. Karbon ayak izimizi küçültmek, yaşam kalitemizden veya seyahat özgürlüğümüzden vazgeçmek anlamına gelmez. Aksine ulaşım tercihlerimizi bilinçli bir süzgeçten geçirmektir. Bir şehirden başka bir şehre giderken direksiyon başına geçmek ya da havalimanlarındaki uzun güvenlik kuyruklarında bekleyip yüksek irtifada karbon salmak yerine merkeze yakın bir istasyondan trene binmek sadece bireysel bir tercih değil, gezegenin geleceğine verilen somut bir destektir. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi programımızda demiryolu teknolojisinin çevresel evrimine odaklanıyoruz. Demiryolları, sanayi devriminin şafağında kömürle çalışan buharlı lokomotiflerle doğdu. O dönemde siyah dumanlar saçan kömürlü trenler, sanayileşmenin ve gelişmenin simgesiydi. Ancak fosil yakıt tüketimi oldukça yüksekti. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde yerini dizel motorlu lokomotiflere bıraktı. Dizel, verimliliği artırsa da petrol bağımlılığı ve egzoz emisyonları sorununu tamamen ortadan kaldıramadı. Demiryolu tarihinde gerçek ekolojik devrim, elektrifikasyon yani hatların elektrikleşmesiyle yaşandı. Tabii ki burada kritik soru şudur, trenin kullandığı elektrik nereden geliyor? Eğer bir demiryolu ağı elektriğini kömür santrallerinden alıyorsa emisyon dolaylı olarak devam eder. Ancak günümüzde modern demiryolu işletmeleri tren hatlarını güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslemektedir. Örneğin Hollanda 2017 yılından bu yana tüm elektrikli tren ağını %100 rüzgar enerjisiyle çalıştırmaktadır. Bu tren yolculuğunu tam manasıyla sıfır emisyonlu bir seyahate dönüştüren muazzam bir teknolojik başarıdır. Şimdi merceğimizi ülkemize Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yürüttüğü yeşil dönüşüm projelerine çevirelim. Cumhuriyetin ilk yıllarında demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan vizyonuyla başlatılan demiryolu hamlesi, son yıllarda yüksek hızlı tren hatları ve mevcut hatların modernizasyonuyla yeni bir safhaya taşındı. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas ve Karaman gibi merkezleri birbirine bağlayan yüksek hızlı tren ağları, şehirler arası ulaşımda karayolu ve havayolu payını önemli ölçüde azaltmıştır. Ankara-İstanbul veya
Ankara-Konya hattında seyahat eden yüz binlerce vatandaşımız otobüs veya hususi araç yerine yüksek hızlı treni tercih ettiğinde sadece zamandan tasarruf etmekle kalmıyor. Binlerce ton karbondioksitin atmosfere salınmasını da önlüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın yürütmekte olduğu elektrifikasyon ve sinyalizasyon projeleri sayesinde Türkiye genelindeki hatların elektrikli hale getirilme oranı her geçen gün artmakta. Gar ve istasyon binalarına kurulmakta.

Peki, geleceğin trenleri sizce nasıl olacak? Elektrik hattı çekmenin ekonomik veya coğrafi olarak zor olduğu bölgesel hatlarda ne kullanılacak? Cevap, yeşil hidrojen. Hidrojen hücresi teknolojisine sahip trenler, havadaki oksijenle depolanan hidrojeni birleştirerek elektrik üretir. Bu kimyasal reaksiyonun tek yan ürünü ise şudur. Yani hidrojenli bir trenin bacasından çıkan tek şey saf su buharıdır. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ticari seferlerine başlayan hidrojen trenleri, geleceğin dümensiz ve fosilsiz ulaşımının en somut kanıtıdır. Bir diğer teknolojik mucize ise rejeneratif frenleme, kinetik enerji geri kazanımı sistemleridir. Modern bir tren fren yaptığında, devasa kütlenin ortaya çıkardığı kinetik enerji ısıya dönüşüp kaybolmaz. Aksi takdirde bu enerji jeneratörler vasıtasıyla elektrik enerjisine çevrilerek tekrar şebekeye veya trenin bataryalarına aktarılır. Yani tren fren yaptıkça bir bakıma kendi enerjisini üretir. Teknoloji sadece lokomotiflerden ibaret değildir değerli dinleyenlerimiz. Tren seyahatinin başladığı ve bittiği odaklar olan gar ve istasyon binaları da yeşil dönüşümün merkezlerindendir. Tarihi gar binalarının restorasyonundan yeni inşa edilen modern istasyonlara kadar yağmur suyu toplama sistemleri, LED aydınlatma entegrasyonları, akıllı enerji yönetim sistemleri ve sıfır atık belgelendirmeleri uygulanmaktadır. Tren seyahatini tercih eden bir yolcu, istasyona adım attığı andan varış noktasına kadar sürdürülebilir bir ekosistemin parçası olmaktadır. Demiryolları

gideceğimiz yere jet hızıyla varıp birkaç fotoğraf çekilip dönmek üzerine kurguluyoruz. Oysa bu aşırı hız arzusu devasa bir karbon maliyetini de beraberinde getiriyor. İşte bu noktada yavaş seyahat felsefesi doğuyor. Yavaş seyahat, varış noktası kadar yolun kendisine de odaklanan, çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen ve yerel kültürle hemhal olmayı öğütleyen bir yaşam biçimidir. Tren yolculuğu bu felsefenin omurgasını oluşturur. Trene bindiğinizde zamanın akışı değişir. Gökyüzündeki bulutların arasından hızla geçip altınızdaki coğrafyayı kaçırmak yerine dağların, nehirlerin, bozkırların ve köylerin içinden süzülerek yol alırsınız. Trenle seyahat eden bir insanın doğayla kurduğu bağ diğer ulaşım araçlarına kıyasla çok daha derindir. Tren penceresi adeta canlı bir doğa belgesel ekranıdır. Pencereden bakarken mevsimlerin topraktaki değişimini, bir nehrin yatağını nasıl yardığını, ormanların derinliğini görürsünüz. Bu görsel deneyim insan zihninde doğaya karşı derin bir saygı ve koruma içgüdüsü uyandırır. İklim krizinin soyut bir kavram olmaktan çıkıp kuruyan bir gölü, azalan kar miktarlarını tren penceresinden gözlemlemek bireyde ekolojik farkındalık yaratır. Bunun yanı sıra trenler toplu yaşam ve sosyalleşme alanlarıdır. Uçaklardaki dar ve izole koltuk düzeninin aksine kompartımanlarda veya yemekli vagonda yapılan sohbetler insan ilişkilerini onarır. Karbon ayak izini küçültürken ruhsal ayak izini derinleştirebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, ülkemiz demiryolu turizmi açısından adeta bir cennettir. Son yıllarda büyük bir popülerlik kazanan Doğu Ekspresi, Ankara'dan Kars'a uzanan yaklaşık 1300 kilometrelik hatta Anadolu'nun muazzam coğrafyasını önümüze serer. Benzer şekilde Van Gölü Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Toros Ekspresi ve Zonguldak Karabük hattında çalışan Kara Elmas Ekspresi hem iç turizmi canlandırmakta hem de yerel ekonomilere doğrudan katkı sağlamaktadır. Düşünün ki binlerce kişi tatil için kendi özel araçlarıyla yola çıkmak yerine turistik Doğu Ekspresi'ni tercih ettiğinde binlerce litre yakıtın yanması engellenmiş olur. Ayrıca trenle varılan küçük Anadolu kasabalarında yapılan alışveriş, yerel üreticiyi destekleyerek sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik eder. Yani yeşil raylar sadece doğayı korumakla kalmaz, sosyoekonomik adalete de hizmet eder. Dünyadaki turizm trendlerine baktığımızda, özellikle Avrupa'da uçuş utancı, diğer adıyla flight shame veya flight scam hareketlerinin yaygınlaştığını görüyoruz. İnsanlar kısa mesafeli uçakların gezegene verdiği zararı fark ettikçe uçak kullanımını reddedip gece trenlerine yöneliyorlar. Fransa, uçakla 2,5 saatin altında kat edilebilen ve alternatif tren hattı bulunan iç hat uçuşlarını tamamen yasakladı. Avusturya Demiryolları, Nightjet markasıyla Avrupa'nın dört bir yanını gece trenleriyle bağlayarak adeta uçak hatlarına meydan okuyor. Otelde konaklama ihtiyacını ortadan kaldıran, uykudayken sizi yüzlerce kilometre öteye sıfıra yakın emisyonla taşıyan gece trenleri turizmin yeni gözdesidir. Tatile çıkarken veya seyahat planlarken kendimize şu soruyu sormayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu seyahati raylar üzerinde yapabilir miyim? Cevabımız evet olduğunda gezegenimiz nefes almaya devam edecektir. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna yaklaşırken konunun belki de en kritik ama en az görünür olan kısmını masaya yatırıyoruz. Lojistik ve yük taşımacılığı. Gündelik hayatımızda satın aldığımız gıdalar, giysiler, evimizdeki eşyalar, sanayide kullanılan ham maddeler. Bütün bunlar bize ulaşana kadar devasa bir lojistik operasyondan geçiyor. Türkiye'de ve dünyada yük taşımacılığının ezici bir çoğunluğu karayolu üzerinden dizel yakıtlı ağır vasıtalar ve tırlarla yapılıyor. Otobanları dolduran binlerce tır sadece yoğun karbon emisyonu üretmekte kalmıyor. Aynı zamanda karayollarında aşınmaya, trafik kazalarına, gürültü kirliliğine ve mikroplastik içeren lastik

0: tozu salınımına sebep oluyor. Bir tek yük treni ise ortalama 40 ila 50 kamyonun veya tırın taşıdığı yükü tek başına taşıma kapasitesine sahip. Yük taşımacılığında karayolundan demir yoluna kaydırılan her %1'lik pay, ulusal karbon bütçesinde milyonlarca tonluk tasarruf anlamına gelebilir. Dünyada Yeşil Koridor adı verilen kesintisiz demir yolu lojistik hatları kuruluyor. Çin'den başlayıp Hazar Denizi geçişi, Türkiye ve Marmara üzerinden Avrupa'da Londra'da son bulan Demir İpek Yolu, Orta Koridor diğer adıyla, kıtalar arası ticarette deniz yolu ve hava yoluna kıyasla hem zaman hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından devrim niteliğindedir. Limanların, organize sanayi bölgelerinin ve maden sahalarının doğrudan demiryolu iltisak hatlarıyla, yani bağlantı hatlarıyla ana ağa bağlanması, sanayimizin karbon ayak izini düşürerek uluslararası ticarette sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi yeşil vergilere karşı da ülkemizi rekabetçi kılacaktır. Yani demiryolu lojistiği ekolojik olduğu kadar stratejik bir iktisadi zorunluluktur. Sadece şehirler arası değil, yaşadığımız metropollerde de karbon ayak izimizi küçültmenin anahtarı raylı sistemlerdedir. İstanbul'da Marmaray ve metro ağları, Ankara'da Başkent Ray ve Ankaray, İzmir'de İzmirban ve tramvay hatları, Eskişehir, Bursa, Antalya, Gaziantep gibi illerimizdeki hafif raylı sistemler. Her gün milyonlarca şehir sakini bu hatları kullanarak trafikte geçirecekleri saatleri ve egzozlarından çıkacak zehirli gazları engellemektedir. Şehir içi ulaşımda kurgulanacak mikro mobilite entegrasyonları, yani istasyondan indikten sonra gideceğimiz yere paylaşımlı bisiklet veya yürüyüş yoluyla ulaşmak, kentlerimizi egzoz dumanından arındırılmış, nefes alan yaşam alanlarına dönüştürmenin yegane yoludur. Değerli dinleyenlerimiz, yayınımızın sonunda mikrofonu zihnimizdeki vicdana devredelim. İklim krizi karşısında çaresiz değiliz. Bireysel tercihlerimizin büyük kelebek etkileri yarattığını unutmamalıyız. Peki bizler yarından itibaren ne yapabiliriz? 1. Seyahat planlarken. Şehirler arası seyahatlerimizde önceliğimizi yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerine verelim. 2. Kent içinde. Günlük ulaşımımızda hususi araç yerine metro, tramvay ve banyo hatlarını alışkanlık haline getirelim. 3. Farkındalık. Çevremize, ailemize ve çocuklarımıza trenle seyahatin sadece bir ulaşım biçimi değil, doğaya saygı duruşu olduğunu anlatalım. Ve 4. Tüketim tercihleri. Tükettiğimiz ürünlerin yerel kaynaklı ve demiryolu ağırlıklı lojistikle taşınmış olmasına dikkat edin. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras temiz bir gökyüzü, berrak sular ve yeşil bir doğadır. Ve bu geleceğe giden yol çelik rayların üstünden geçmektedir. Sevgili dinleyenlerimiz, karbon ayak izini küçültmek, trenlerin çevre dostu avantajı temasını işlediğimiz programımızın sonuna geldik. Yayın boyunca bizlerle olduğunuz, mikrofonumuzun sesine kulak verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belliği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkesin hayatında güzel yolculuklar olsun. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Turkuaz.
2: Yangın var. Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin

0: bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle Tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı Teşkilatı, İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasıya yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
1: Turkuaz. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün sizler için seçtiğimiz ilk iki mektubumuz da Japonya'dan. İlki Akiyoshi Teroka'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Akiyoshi Teroka. Sizi ilk defa dinledim ve yayın kalitesi çok iyiydi. Ekte size kartpostal gönderdim. Sizleri dinlemeye devam edeceğim. Yayınlarınız çok ilgi çekici. Diğer mektupsa Hitoshi Sugio'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizi el yapımı radyomla Japonya'dan dinledim. Sinyal performansı çok iyiydi ve Türkçe pop müzikleri çok hoşuma gitti. Lütfen küresel kart gönderiniz. Ve bir mektubumuz da Rusya'dan. Igor Kolk yazmış. Merhabalar, yeni yılda da büyük bir özen ve zevkle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun programlarını dinlemeye devam edeceğim. Türkiye'den en son haberleri öğrenmek ve yayınlarınızdan bilgilenmek fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Dinleme raporlarına yanıt olarak bana nezaketen ilettiğiniz küresel kartları için Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına minnettarım. Radyo istasyonunuz, Türkiye'yi ve kültürünü tanımamızı daha ilginç hale getirmeye yardımcı olan orijinal temalı ve renkli küresel kartlarına sahip. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündemde

gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız." dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şar'a katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor." ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini ve Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Bakan Fidan ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Ve spor, futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele 21.45 ile başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarifinin. Sarı lacivertliler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul yağmurlu 16. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Bern 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17. Yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü ve Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Kerkük 40, Lefkoşa 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na memleket trenimize hoş geldiniz. 23 Eylül 2026 çarşambayı gösteriyor takvimler, 17 geçiyor Türkiye'de saatler. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Önümüzdeki bir saati sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. +90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız, +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, Memleket Treni Facebook ve Instagram hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz TRT dinle uygulaması radyo.trt.net.tr adresinden sesimiz sizlere ulaşıyor değerli dinleyenler. Bizlerle misiniz efendim? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Sıcacık güzel sohbetler, efendim sizlere aktaracağımız bilgiler, çalacağımız şarkı ve türkülerle yine buradayız. Bir saat boyunca yol arkadaşı olacağız. Her çarşamba olduğu gibi bugün de efendim haftaya bakış köşemizde gündemi değerlendireceğiz konuklarımızla. Biliyorsunuz gündem yoğun, takip ediyorsunuzdur değerli dinleyenler. Haydi o zaman gelin başlayalım.

0: Güne bir not.
1: Ebeveynlik sabit bir görev değildir diyor efendim doçent doktor Şafak Nakajima. Çocuklarımız büyürken bizim de ebeveynimizin değişmesi gerekirmiş. İnsan yıllarca anne ya da baba olunca deneyiminin kendisine ne zaman konuşması, ne zaman yol göstermesi, ne zaman müdahale etmesi gerektiğini öğrettiğini sanabiliyor. Oysa çocuklarımız büyüdüğünde bizim iyi niyetle yaptığımız bazı şeyleri bambaşka biçimde yaşayabiliyorlar. Yardım etmek istediğimiz yerde müdahale ettiğimizi, korumaya çalışırken özel alanlarını işgal ettiğimizi bize bazen onlar gösteriyor. Bu nedenle ebeveynlik yalnızca çocuk yetiştirmek değil, çocuk büyüdükçe onun hayatındaki yerimizi yeniden belirlemeyi öğrenmektir. Üç yaşındaki bir çocuğun ebeveyni olmakla 30 yaşındaki bir insanın ebeveyni olmak aynı şey olamaz. Küçük bir çocuk için karar vermek, sınırlar koymak, tehlikelerden korumak gerekir. Çünkü henüz yaşamın sonuçlarını değerlendirecek bilgiye, deneyime ve olgunluğa sahip değildir. Ama çocuk büyüdükçe bizim görevimiz de değişmek zorundadır. Onun adına karar vermek giderek yerini kendi kararlarını verebilmesine alan açmaya bırakmalıdır. Yetişkin bir insanın hayatını sürekli yönlendirmeye çalışmak, bir noktadan sonra yardım olmaktan çıkıp onun özertliğine müdahaleye dönüşebilir. Üstelik yetişkin çocuklarımızın bizim yaptığımız seçimleri yapması da gerekmez.

Bizim doğru bulduğumuz mesleği seçmeyebilirler. Bizim uygun gördüğümüz insanla evlenmeyebilirler. Paralarını bizim harcayacağımız gibi harcamayabilirler. Evlerini bizim düzenleyeceğimiz gibi düzenlemeyebilirler. Kendi çocuklarını bizim onları yetiştirdiğimiz gibi yetiştirmek zorunda da değiller. Bütün bunları kabul etmek düşündüğümüzden daha zor olabilir. Ebeveynliğin en sarsıcı dönüşümlerinden biri, bir zamanlar hayatının merkezinde olduğumuz insanın artık kendi merkezini kurduğunu kabul etmektir. Aslında onun hayatından çekilmek değildir bu. Sevmeye, ilgilenmeye, gerektiğinde yanında olmaya devam etmek. Ama hayatının yönetimini ona bırakmaktır. Yetişkin çocuğumuzu severken onu hala çocukmuş gibi yönetmeye çalışmak yerine artık kendi hayatının sorumluluğunu taşıyabileceğine güvenebilmeliyiz. Peki, ya güvenemezsek ne olur? O zaman onun yerine düşünmeye, karar vermeye, uyarmaya, düzeltmeye ve hayatını kontrol etmeye devam ederiz. Bunu çoğu zaman sevgi ve koruma adına yaparız. Ama farkında olmadan ona, "Sen kendi başına doğru karar veremezsin, ben senden daha iyi bilirim" mesajını veririz. Bu mesaj tekrarlandıkça yetişkin çocuğumuz ya kendi kararlarına güvenmekte zorlanıp bize bağımlı kalır,

ya da özerkliğini koruyabilmek için bizden uzaklaşmaya başlar. Her iki durumda da ilişkimiz zarar görür. Bunu ister miyiz değerli dinleyenler? Demek ki ne yapacakmışız? Çocuğumuz büyüdüğünde bizim ebeveynliğimiz de değişmeliymiş diyor doçent doktor Şafak Nakajima. Efendim birlikteliğimiz başladı. Yol alıyoruz memleket treninde. Haftaya bakış köşemizde az sonra burada olacağız. Şarkılarla devam ediyoruz.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. 10:20 geçiyor Türkiye'de saatler. Gazeteci ve yazar Uğur Becerikli'yi stüdyo konu olarak ağırlıyoruz. Uğur Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Haftaya bakışta gündem maddelerimiz yoğun. Dilerseniz öncelikle Birleşmiş Milletler'den de başlayalım. Programın sonunda da bir bağlantımız olacak bununla ilgili. Geniş bir konu çünkü sizin yorumlarınızı da bekliyorum.
1: İsterseniz onu en sona bırakalım. Çünkü bağlantılı konuğumuz da galiba o konuda bir şeyler söyleyecek.
0: Tamam.
1: Ama takdir sizin Gülnur Hanım.
0: Gündemdeki önemli noktalardan birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada dün akşam bir konuşma yaptı. Donald Trump'ın da çıkışları ve konuşmaları var Birleşmiş Milletler'de. Gazetecilerle kurduğu iletişim var. Çok yönlü, çok dolu dolu geçen bir program gerçekten. Gazetecilerin de gözü kulağı orada. Biz de bağlantı yapacağız dediğiniz gibi. Dün Türkiye'de okullar geçen hafta açılmıştı. Bizi üzen bir olay yaşandı Manisa'da. O zaman dilerseniz oradan başlayalım.
1: Evet, maalesef yine hiç arzu etmediğimiz bir şey oldu. Genç yaşta bir çocuğumuz, genç yaştaki, yani genç de diyemiyoruz aslında, çocuk bunlar. Silahlı bir saldırı oldu. Aslında tabii 11 yaralımız var. Üçünün durumu kritik demişlerdi. Hepsine acil şifalar dileyelim. Ailelere efendim geçmiş olsun diyelim. İnşallah çabucak güzel haberlerini alırız. Çok ilginç bir durum. Bu ilk olarak galiba şeyde yaklaşık bir 20 yıl önce falan Amerika'da başlamıştı. Hı hı. İşte orada okula silahla saldıran işte bir öğrenciyle yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda sahada bir muhabirdim. Sonra dünyanın çeşitli ülkelerine yayıldı ve bir akıma dönüştü adeta. Bunu tabii şey olarak ele almak lazım. Yani efendim işte çok değil daha bir hafta önce aslında biz okulların güvenliği için ne oldu şey oldu. İçişleri Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız bir araya geldi. Okul güvenliğini zaten ülke olarak çok önemsiyoruz. Çünkü bir insanın hani en değerli şeyi nedir derseniz çocuğudur. Hı hı. Hani evini, arabasını, efendim kariyerini, şunu bunu önemsemez önce çocuğunu önemser. Bizim ülke olarak yani genel olarak toplum olarak millet olarak stratejimiz nedir? Hep çocuklar önce, çocuklar önce, çocuklar hı hı. önce. Yani bu kadar kıymet veririz. Onlar için aslında bir araya gelip iki bakanlık bir protokol de imzalamıştı. Önemli önlemler de alınıyor. İçinde efendim işte güvenlik görevlisinden efendim okul çevresinde işte bu çocuklar her zaman hedefte çünkü çocuklar korunmasızdır. Efendim hayatı daha çok tanımıyordur. İşte madde satışı da olmasın, zararlı efendim bir takım alışkanlıklara yönlendirecek bir şeyler de olmasın gibi pek çok önlem alındı. Fakat yine de bu istemediğimiz olay meydana geldi. Tabii ki bunun sosyolojik yani toplumsal bazı temelleri var. Aileden başlayan bazı temelleri var. Mesela hep söylüyoruz. Yani şimdi bir kuyu varsa bahçenizde ne kadar dikkat ederseniz edin oraya bir düşen olacaktır.
0: Evet.
1: Yani bir evde silah bulunduruyorsanız ne olursa olsun bir şekilde o silah bir şekilde birine zarar verecektir. İşte dedenin deniliyor, şöyle deniliyor, böyle deniliyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hepimiz hani bu konuda çok üzgünüz. Fakat toplum olarak, bakanlık olarak siz istediğiniz kadar önlem alın mesela. 3500 kişiyi almışız. Hemen bu olaydan önce özellikle çocukları hedef alan siber çetelere yönelik iki operasyonda 3500 kişiyi. Şimdi hani bazı reklamını da yapmış olmayalım. Bazı uygulamalar var. Çocuklar özellikle küçük yaştakiler o gruplara üye olabiliyorlar ve çok acayip muhabbetler dönebiliyor oralarda. Ki bunların arkasında gerçekten çocuklar mı var orası da şüpheli. Çünkü bir çocuğun öyle konularla çok işi olmaz. Muhtemelen kendisini çocuk gibi gösteren art niyetli bazı kişiler bu grup sızıyor ve çocukları suça yöneltebilecek bir takım faaliyetleri oralarda yürütüyorlar. 3500 kişiyi efendim bu konuda gözaltına almışız. Gereken hukuki efendim emniyet tedbirleri şunlar bunlar hep almışız ama ne yaparsanız yapın bazı şeyler önüne geçilemiyor. İnşallah bu son olsun diyelim. Ve en başta şeye bütün buradaki ana aktörün rolün büyüğünün ailelere düştüğünü hiçbir zaman unutmayalım. Efendim işte
0: çok doğru.
1: Şimdi eskiden neydi? Aileler kalabalıktı. Efendim işte kardeşine efendim şöyle hani kardeşler çok

0: mücadele eder, rekabet eder ama göz kulak da olur birbirine. Yanlış bir şey yapıyorsa uyarır ya da anne babayı uyarır. İşte kardeşim böyle böyle bir şey yapıyor diyor. Ya da ne bileyim aile büyükleri vardı. Anneanne, babaanne, dede filan. Amcalar, dayılar, halalar, teyzeler hep yakınlarınızdaydı. Şimdi aileler küçüldü. Bir de biz şöyle bir anlayışa geldik. Zaten hani çocukları çok seviyoruz. Her şey onlar için diyoruz. Her türlü imkanı seferber etmeye çalışıyoruz. Ama her evin içinde dünyaya açık pencereler var artık. Şimdi eskiden kapınızı, pencerenizi kapattığınız zaman dışarıdan girişi kapatıyordunuz. Şimdi çocuğun elindeki telefondur, tablettir, önündeki bilgisayardır. Dünyadaki her şeyi, yani iyi kötü her şeyi görme imkanı var, ulaşma imkanı var. O zaman işte ailenin rolü çok daha önemli hale geliyor.
1: Doğru.
0: Efendim çocuğum kendine güvenli büyüsün. Evet kendine güvenli büyüsün ama sen kontrol et yine de yani. Yani ben çocuğuma güveniyorum. Evet güveniyorsun ama güvenmek kontrole engel değil. Çünkü çocuğun iyi olabilir karşısındaki iyi olmaz. Yani düşünün bir çocuk melek gibi dünyaya geliyor. Siz onu efendim işte pamuklara sarıp büyütüyorsunuz. Fakat sadece internete girip gördüğü şeyler inanılmaz yani.
1: Çok
0: yani
1: doğru.
0: inanılmaz. O yaştaki bir zihin daha kişiliği oturmamış, kimliği oluşmamış bir çocuğun başına neler neler gelebilir. İstismarlarla işte karşılaşabilir, suça yöneltilebilir. Hatta bir ara bir oyun vardı yasaklandı. Çocukları intihara
1: Evet.
0: yönlendiriyordu yani.
1: Çok
0: yani
1: doğru.
0: düşünün oyun.
1: Kendine
0: Bu yüzden,
1: de zarar verebiliyor
0: tabii
1: çocuklar.
0: Yani en değerli şeyimiz çocuksa işte onları kontrol etmek zorundayız. Ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar yapabiliyorsak yapmaya devam edelim diyorum ben. Üzücü.
1: Ailelerin en kıymetlileri çocuklar diye başladınız. Toplumun da en kıymetlileri aslında çocuklar ve gençler. Çünkü yarının yetişkinleri onlar. O
0: Tabii.
1: yüzden çok önemli bir milletin de devamın için. O yüzden daha çok belki de ihtimam göstermeliyiz. Evlerden başlayacak bu durum. Sizin de söylediğiniz gibi Uğur Bey. Şimdi bir başka soruşturmaya dönelim. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması yaklaşık zannediyorum bir aydır gündemimizde. Gözaltılar var, kayyumlar var yine.
0: Evet işte bu çıkar amaçlı suç örgütü Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon bir ayda devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı işte Süleymancılar cemaatiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir yapı diye ortaya çıkmıştı bu. Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu. Yeni bazı yüksek sermayeli şirketler üzerinden işte olağan dışı nakit hareketleri oluşturuldu, tespit edildi. MASAK Mali Suçlar Araştırma Komisyonu raporları ortaya çıktı ve doğal olarak önlem alındı. Türkiye bir hukuk devleti. Hiç kimse kaynağını anayasa ve yasalardan almayan herhangi bir yetkiyi, hakkı kullanamayacağı gibi anayasa ve yasalara ilgili mevzuata diyelim aslında. Hani bunun altında tüzük, yönetmelik vesaire birçok şey var. Aykırı bir iş yapamaz. Sizin adınız hangi görüntüde olduğunuz, kendinizi ne göstermeye çalıştığınız önemli değil. Hukukun dışına çıkarsanız bu ülkenin hukuk kurumları, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere, anayasanın, yasaların, hukukun gereğini yapar. Soruşturmada bu kapsamda değerlendirilmeli. Gözaltılar var, devam ediyor. Özellikle tabii bir yerde suç varsa para onun ayrılmaz bir parçası oluyor.
1: Evet.
0: İşte en kanlı terör örgütlerine bile baktığınızda arkasında çok büyük para hareketleri görüyorsunuz. Organize suç örgütleri, tırnak içinde işte mafya denilen yapılara baktığınızda da arkada yine ana aktör para oluyor. Burada da önemli para hareketleri var. Tabii ki bu soruşturma devam edecektir. İşte bir takım kayyum atamaları var. Kayyum konusunu belki hani dinleyicilerden bilmeyenler olabilir. Şöyle bir şirket, bir sivil toplum örgütü, bir dernek vesaire vardır. Orayı birileri suç işlemek için kullanıyordur. Fakat devlet daha doğrusu kanunlar diyelim, kanunun verdiği yetkiyle ilgili merciler oranın yönetimine el koyar. Oradaki suçluları gözaltına alır, hakim karşısına çıkarır. Fakat oranın da bir şekilde devam etmesi lazım. İşte oraya tarafsız dışarıdan bu işi yapabilecek yetenekli insanlar atanır. Kayyum denilen şey aslında budur.
1: Evet.
0: Yani kayyum derken bunun temel sebebi de şey tabii hani kurumları korumak. Atıyorum bir yerde önemli bir dernek işte kurulmuş, çok fazla hizmet ediyor. Birileri bunu kötü niyetle kullanmak istiyor ya da bir şirket mesela. Ama o hizmetin de devam etmesi lazım ama

0: O kişilerin de orada durmaması lazım. İşte onların yerine gelen kişiler kayyum. Bu yöntemlerle devam edecek gibi görünüyor.
1: Evet, merak da ediyoruz. Biraz daha zaman alacak gibi duruyor bu yöndeki
0: Yani
1: çalışmalar
0: bunun
1: büyüyecek
0: topluma
1: gibi.
0: verdiği mesaj aslında şu, açık. Kendinizi ne gösterdiğiniz, ne göstermeye çalıştığınız önemli değil. Hukuk bu ülkenin, bu ülke bir hukuk devleti. Bu ülkenin kanunlarının dışına çıkarsanız, hangi etiketi taşıyorsanız, neyle kendinizi gizlemeye çalışıyorsanız çalışın, adaletin önüne çıkarsınız.
1: Evet, çok haklısınız. Yine o soruşturmalardan biri, o zaman bir de Kozinoğlu soruşturmasını yorumlayın Uğur Bey.
0: Ah evet, şimdi olayın çok böyle...
1: Evet, o da yıllar öncesinden gelip değil mi? Tekrar
0: yani şimdi
1: açıldı.
0: Tabii ki MİT görevlisi, Milli İstihbarat Teşkilatı, işte bu ülkenin güvenlik teşkilatlarından bir tanesi. Belki asker veya polisten belki Hı-hı. daha da önemli. Neden? Çünkü asker ve polis bir müdahale olduktan sonra devreye girer. MİT dediğimiz, yani ülkenin resmi Milli İstihbarat Teşkilatı, bir suçu oluşmadan önlemek açısından çok önemlidir. Böyle bir teşkilatın bir görevlisi şüpheli bir şekilde cezaevinde öldürüldü. Daha doğrusu öldürüldü şeklinde şüpheler var ki bu soruşturma yürüyor. Burada önemli bir isim daha gündeme geldi, biliyorsunuz. Yine eski bir teşkilat görevlisi Altaylı. Enver Altaylı. En son onun ve uzun yıllar Türk televizyonlarında yayınlanmış ve Kaşif Kozinoğlu'nun kod bir isimle cezaevinde öldürülmesine aslında işaret ettiği belirtilen, iddia edilen bir dizinin oyuncularından bazıları da ifadeler verdiler. Altaylı tutuklanarak cezaevine konuldu. Yargılaması hı hı. tutuklu devam edecek. Oyuncular galiba serbest kaldılar ifadelerini verdikten sonra. Bu soruşturma da böyle devam ediyor. Yani bunu aslında biraz da şeyle de bağlayabiliriz. Sayın Adalet Bakanı Sayın Gürlek daha birkaç gün önce, yine geçtiğimiz hafta, bazı faili meçhullerle ilgili açıklama yaptı. Dedi ki biz... Yıllar önce işlenmiş iki tane cinayeti daha aydınlattık, hı hı. ortaya çıkardık. Efendim işte bunlardan bir tanesi, yanlış hatırlamıyorsam, Osmaniye'deydi. Efendim aradan yıllar da geçmiş olsa, bir suç işlendiyse onun hesabını soracağız anlamında bir açıklama yaptı. Ve dedi ki galiba ya 20 yıl falan olmuş yani bu işlenen suçlara da. Yani verdiği ana mesaj şu: İster bir kamu görevlisi, ister bir sokaktaki vatandaş, tırnak içinde genel tabirle söyleyelim. Yani ismini aslında bilmediğimiz, ünlü olmayan bir insan.
1: Olsun.
0: Kim olursa olsun, Türk vatandaşına veya bir yabancıya fark etmez. Bu ülkede yönelik bir suç işleniyorsa kaç yıl geçtiği önemli değil. Hı hı. Biz bunu buluruz, ortaya çıkarız,
1: aydınlatırız
0: anlamında birbiriyle bağlantılı güzel olaylar diyelim. Tabii ki dediğimiz gibi bunlar yürüyen soruşturmalar. Fakat şu mesaj, buradaki ana konu şudur ve çok önemlidir. Bu ülkede bir olay faili meçhul bırakılmıyor. Kaç yıl geçerse geçsin aydınlatılıyor. Yani hani yanlışa düşmek isteyenler varsa bunu unutmasınlar.
1: Bunu unutmasınlar. Çok fazla dosya yakın zamanda aydınlatıldı. Sizin de dediğiniz gibi devam edenler de var. Ki bunların başını mesela Gülistan Doku cinayeti çekiyor.
0: Evet.
1: Kayıp dosyasından cinayete dönüştürüldü ilk olarak. Ve peş peşe tutuklamalar, gözaltılar gelmişti. Devam ediyor. Sizin söylediğinizde İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018'de işlenen bir cinayet. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosya.
0: Evet.
1: Noktalandı ve aydınlatıldı. Dediğimiz, çok haklısınız.
0: Yani burada Adalet Bakanlığı'nın bu son dönemdeki bu faili meçhulleri çözme konusunda
1: gayreti, değil mi?
0: Gayreti çok hakikaten hani
1: çok, güzel.
0: Çok önemli, çok güzel. Mesela Gülistan Doku örneğinden de yola çıkacak olursak tüm dünyada aslında bu var. Bunun en meşhur örneği kimdir? İşte tarihte Sezar'dır. Sezar, biliyorsunuz, hiçbir zaman imparator olmadı. Hiçbir zaman devlet başkanı da olmadı Roma'nın. Fakat Roma Cumhuriyeti'nin yıkılmasına sebep olduğu evlatlığı vardı, Augustus galiba. Onun da imparator olmasının yolunu açtı. Sezar diktatör oldu. Sezar'ın yaptığı şey neydi? Devlet imkanlarını, işte devletin ordusunu kendisi için kullanıp gidip masum Galyalıları, efendim Cermenleri, Hispanikleri falan katlet.

kesesini doldurmak, sonra da gelip diktatörlüğünü ilan etmek. Şimdi baktığınız zaman aslında tüm dünyada bu model küçük ya da büyük bir şekilde devam ediyormuş. Yani devam ettiğini görüyoruz. Kamuya ait, kamu kaynaklarını, kamu makamlarını işte kendisini zanneden, tırnak içinde ben devletim zanneden, hayır sen devlet değilsin, sen devletin bir çalışanısın. Hele suç işlemek için bunu asla kullanamazsın. Neden? Çünkü senin sorumluluğun millete karşı. Türkiye için düşünecek olursak özellikle Gülistan 9 soruşturmasında bu ortaya çıktı. Aslında devletin çalışanı olan bazı insanların kendisini yanlış konumlandırdığını gördük. Böyle bir şey yok. Türk devleti buna göz yummaz. Yani Türk milletinin çalışanlarısınız. Öyle bakmanız, öyle düşünmeniz lazım. Nitekim devlet bunu hatırlattı. Dedi ki hayır sen devlet falan değilsin. Faili meçhul kalacağını da zannetme. Kaç yıl geçerse geçsin ben onu aydınlatırım. Buradaki aslında hani aslında devlet dediğimiz yapının mesajını biz burada

0: adaletin yerine gelmesi, suç işlerinden gerekli cezayı alması.
1: Çok
0: Bunun
1: mühim.
0: üçüncü ayağı da şu. Sakın ola ki suç işlemek için herhangi bir şeylerin arkasına sığınmaya çalışmayın.
1: Evet, çok doğru, çok haklısınız. Verilen yetkiyi de kötüye kullanmayın.
0: Evet.
1: O bir yetkidir, görevdir. Hatta tam tersi,
0: Daha hassas
1: devletin,
0: olunması
1: milletin
0: gerekir.
1: iyiliğine kullanılması gerekir.
0: Elbette.
1: Hukuk önünde herkes eşit. Bu mesajı da dediğiniz gibi son dönemde yürütülen soruşturmalar Adalet Bakanlığı'nca çok güzel veriliyor bu mesaj. Şimdi bir de fon soruşturması var. O konudaki yorumlarınızı da ben merak ediyorum. O da geçtiğimiz hafta yine gündeme düşen bir soruşturma.
0: Evet, aslında bunu biraz da şeye benzetebiliriz. Bu Alihan Kuruş
1: Evet,
0: soruşturmasına da benzetebiliriz.
1: onun peşi sıra gelen de bir soruşturma zaten.
0: Yani şöyle bir şey. Şimdi bizim ülkemizde serbest piyasa ekonomisi var. Hep böyleydik. Biliyorsunuz işte bunun bazı alternatifler oldu geçmiş yıllarda. Dünyada çeşitli modeller denendi. Efendim işte Marx'ın ekonomik şeylerinden, modellerinden yola çıkarak oluşturmuştu. Komünizm diye bildiğimiz yapılar oldu, şu oldu, bu oldu. Bizim gibi ülkelerde ise daha liberal ekonomiler var. Ve doğal olarak insanlar bu liberal ekonomi içerisinde alabiliyor, satabiliyor, ticaret yapabiliyor. Efendim finans hizmetleri yürütebiliyor. Bunlarla ilgili bir takım toplamalar yapabiliyor. Karşılığında bir şey vaat edebiliyor. Buradaki asıl önemli nokta şu. Evet, serbest piyasa var, şu var, bu var. Fakat oradaki temel nokta şu: vatandaşları dolandırmak için veya işte insanların parasını alıp kaçmak için kullanamazsınız. Kullanmaya kalkarsanız yine aynı noktaya gelmiş
1: Yine aynı
0: olduk.
1: noktaya geliyoruz, evet.
0: Bunun
1: Bugün bunu
0: karşılığını alırsınız.
1: bugün ana konumuz bu oldu.
0: Yani tabii ki bu şey hoş bir
1: Kimsenin yanına
0: şey.
1: kar kalmaz.
0: Kimsenin yanına kar kalmıyor. Çünkü mesela çok geçmişte de üzücü örnekler olmuştu mesela. Çok uzun yıllar önce 80'lerde. O zaman kendilerine banker diyen bir takım insanlar
1: Evet.
0: çıkmıştı. İnsanlara çok yüksek kar vaadiyle insanların paralarını toplamıştı filan. Birçok mağdur oluşmuştu. Onlarla ilgili önlemler alındı. Şu oldu, bu oldu. Şimdi başka bir işte kılıkta yine
1: Şekil
0: insanları
1: değiştirerek
0: şekil
1: devam ediyor
0: değiştiriyor.
1: değil mi?
0: Tabii serbest piyasayız. Ama iki nokta unutulmamalı. Bir, insanlar dikkatli olmalı. Hani hep şey derler ya. Çok güzel bir hangi ülkeye ait bilmiyorum ama güzel bir atasözü. Beleş peynir sadece kapanda olur. Yani öyle efendim yüksek getiri, hızlı kar, efendim çok kolay yoldan bir şeylere ulaşmak, böyle bir şey yok
1: Böyle bir
0: aslında.
1: şey yok.
0: Yani şeyi doğru algılamak lazım hayatı. Yani az emekle çok kazanmak diye bir şey sadece masal kitaplarında olur.
1: Evet, doğru.
0: Bu yüzden insanların çok dikkatli olması lazım yatırım yaparken. Çünkü ömür vererek işte bir birikim yapıyorsunuz. Bir şey kazanmak için aslında ömrünüzü veriyorsunuz. Bir mesai yapıyorsunuz. Günlük 8 saat mesai yapıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Belki ailenizde değilken işinize zaman ayırarak bunu toparlıyorsunuz ve sonra bu birilerine kaptırılmamalı.
1: Evet.
0: Tabii ki hukuk gereğini yapıyor. Tabii ki Adalet İçişleri Bakanlıkları gereğini yapıyor ama işte yani sizin de insan olarak dikkatli olmanızda fayda var. Serbest piyasa ekonomisinde çünkü her zaman kötü niyetli birileri olacaktır.
1: Olacaktır. Çok doğru. Şimdi sizin New York'taki genel kurulla ilgili yorumlarınızı alalım. Sizi uğurlayacağız.
0: Evet.
1: 81. kez toplanıyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve konuşması geniş yer buldu. Neler söyleyeceksiniz?
0: Valla bir Türk vatandaşı olarak aslında Cumhurbaşkanımızla bu noktada gurur duyuyoruz. Neden?
1: Evet.
0: Çünkü dünyanın söyleyemediğini Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, ki Başbakan kendi aslında söylerdi bunu, çatır çatır dünyanın yüzüne karşı söylemeye devam ediyor. Diyor ki dünya beşten büyüktür. Şimdi 200'e yakın üyesi olan, 180 küsur galiba, sayıyı da tam bilmiyorum, bir yapı var. Bu yapı niye kurulmuş? Milletler Cemiyeti vardı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. O Milletler Cemiyeti yapısı nispeten daha şeydi. Hani bu Birleşmiş Milletler'e bakarsanız daha adaletli bir yapıydı. Hatta o yapı yüzünden işte bugün Orta Doğu'daki en büyük sorun olan İsrail'i kuramıyordunuz.
1: Evet.
0: Milletler Cemiyeti'nin işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra efendim işte arzu ettiğimiz şeye ulaşamadı. İkinci Dünya Savaşı'nı önleyemedi gerekçesiyle lağvettiler. Ve Birleşmiş Milletler dediğimiz bugünkü yapıyı kurdular. Şimdi 200 tane belki daha fazla dünyada devlet var. Bunun 180 küsürü buraya üye. Fakat

0: çok trajikomik bir durumda. Neden? Çünkü aslında kararları 5 ülke veriyor. Bu 5 ülkenin evet demediği herhangi bir şey olmuyor. Doğal olarak aklı başında her insanın soracağı soruyu da Sayın Cumhurbaşkanımız soruyor. Diyor ki niye 5 ülke karar veriyor? 5 ülke karar veriyorsa bu kadar ülkenin burada olmasının ne anlamı var? Tabii o daha kibar ifadelerle söylüyor. Biz daha hani açık ifade ediyoruz. Ve bunun en önemli örneği de ne oldu? Tüm dünyanın göz önünde Filistin yok ediliyor. Yani bir millet ortadan kaldırılıyor. Bir ülke parça parça yok edildi. Kalan son parçaları da yok ediliyor. Efendim Birleşmiş Milletler aslında bu tip sorunları çözmek için kurulmuş. Kağıt üstünde mantık bu. Hadi çözelim diyorsunuz. İsrail'in savunan mutlaka bir iki ülke oluyor işte. Bazen ne oluyor? ABD oluyor, bazen İngiltere oluyor. Hemen veto ediyorlar. Hiçbir bağlayıcılığı olmuyor.
1: Evet.
0: Hatta Birleşmiş Milletler toplantısına bizzat değil mi işte bu katliamları yapan, sorumlu olan işte o Siyonist yapı dedikleri kişinin başındaki kişi gidiyor, katılıyor. Yani ne kadar trajikomik bir durum. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı da çok açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Verdiği mesajlarda da bu tarihi konuşmasında da bunlar vardı. İşte Gazze ve Filistin vahşetine tepkisini gösterdi. Gazze ve Filistin'de yapılan vahşete, çocukların öldürülmesine, o toplama kampı görüntülerine ve diğer ülkelere Filistin'i tanıma çağrısı yaptı. Ve şunu söyledi, dünya beşten büyüktür. Bu 5 ülkenin aslında bütün dünya adına karar verdiği yapı değişmeli. Dünya adına karar verilecekse daha adaletli bir sisteme geçilmeli. Evet, bir yanda atıyorum 1 milyar nüfuslu bir ülke varsa, bir yanda 20 bin nüfuslu bir ülke varsa, dünyanın kaderi konusunda tabii ki ikisinin eşit söz sahibi olması çok da mantıklı görünmüyor.
1: Evet.
0: Ama buna bir önlem getirmezseniz bu defa adaletli bir sistemde olmuyor. Çünkü kalabalık olan daima diğerini ezer. Bu kadar basit. İşte buna adaletli bir sistem gelmesi gerekiyor. Bunun çözümü efendim dönüşümlü güvenlik konseyi üyeliği mi olur? Efendim veto etkisinin değiştirilmesi mi olur? Yoksa daha yani adil bir sistem mi olur? Ama muhakkak değişmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Bir başka önemli mesajı daha vardı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bunun Kuzey Kıbrıs'ın da artık tanınması gerektiğini söyledi. Sonuçta adayı galiba Osmanlı 16. yüzyılda şeyden almıştı, Venedik'ten. Çok da Osmanlı'nın da en uzun hani uğraştığı meselelerden bir tanesidir. 2 yıl sürmüştü kuşatması, çok fazla şehit vermiştik. Ama oradaki o korsan yatağı haline gelmiş yapıyı bitirmiştik. Ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngilizlere geçici bir devir söz konusuydu. Bir şeyin karşısında kullanım hakkı vermiştik. Sonra da biliyorsunuz evet, Osmanlı savaşa girince şey yaptılar. Kendilerine ait saydılar. Sonra da bir daha geri vermediler. Ama orası aşağı yukarı 500 yıllık Türk yurdu. Ve Türk nüfusu şeyde yani 20. yüzyıla yaklaştığımız dönemlerde bile aslında daha fazla. Ama bugün bakıyorsunuz zaten Türk nüfusu azalmış. Şimdi karşı taraf diyor ki efendim bir de biz Avrupa Birliği'ne girdik. Bizde şey var, serbest dolaşım var. Dilediğimiz kadar biz nüfus getirelim, kalanları da siz şey yapın. Yani eriyin gidin diyorlar açıkçası. O tip bir haksızlık söz konusu olamaz. KKTC tanınmalı. Birkaç önemli mesaj daha vardı. Onları da söyleyip hemen tamamlayayım. İşte Doğu Akdeniz biliyorsunuz enerji bölgesi. Bu Doğu Akdeniz, tüm Akdeniz'de aslında en uzun kıyı da bizde. En uzun sahil şeridi. Doğu Akdeniz'deki bu her türlü sorun bu bölgedeki ülkeler tarafından çözülmelidir.

0: Memleket treninde haftaya bakış köşemizde birlikteliğimiz devam ediyor. Değerli dinleyenler, İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, UNESCO Sürdürülebilir Barış Eğitimi Kürsüsü Başkanı Profesör Doktor Tarık Oğuzlu'yu ağırlıyoruz. Tarık Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın Gülnur Hanım, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizin fikirlerinizi merak ediyoruz. New York'taki 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda neler konuşuluyor, neler oluyor? Yorumlar mısınız bize hocam?
1: Şöyle söyleyelim, Birleşmiş Milletler tarihinin en önemli krizlerinden bir tanesiyle karşı karşıya öncelikle. Ona en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanda en işlevsiz halinde Birleşmiş Milletler. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ülke birçok noktada görüş ayrılığı yaşıyorlar. Hem Ukrayna hem İran hem Gazze konularında bir görüş ayrılıkları var. BM sorunlara çözüm olmaktan giderek uzaklaşan bir hantal yapıya dönüşmüş durumda. BM Genel Sekreteri Guterres'in de açılış konuşmasında altını çizdiği temel nokta buydu. Reforma ihtiyacı var Birleşmiş Milletler'in. Bunun dışında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Macron'un hem diğer dünya liderlerinin yapmış olduğu konuşmalarda altını çizdikleri önemli konuların arasında Gazze'de sürmekte olan savaşın artık bir an önce sona ermesi ve insanlığın bu ayıptan artık kurtulması gerektiği. Bu noktada bütün dünya ülkeleri neredeyse Netanyahu'yu dışlamış durumdalar. Bunun da ötesinde Trump'a bir baskı koyup Trump'ın da Netanyahu ile arasını açmasına çalışıyor bence bütün dünya ülkeleri. Bu önemli bir gösterge ama Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Başkan Trump'ın yapmış olduğu konuşmayı dinlediğinizde de açıkçası içiniz ürperiyor. Çünkü açıktan bir ülkeyi, egemen ve bağımsız olan bir ülkeyi, İran'ı kastediyorum, tehdit ediyor. Yani ya diyor benim istediğim şekilde masaya otur anlaşmayı imzalarsın ya da seni yok ederim diyor. Yani Birleşmiş Milletler gibi bir platformda böyle bir konuşmanın yapılması hakikaten içler acısı. Neden? Çünkü BM'yi kuran ülke Amerika Birleşik Devletleri ve 45 sonrası dünyanın nispeten de olsa kural temelli bir şekilde işlemesine olabildiğince tabii ki destek vermiş, katkı sunmuş. Bu norm temelli yapıda en fazla fayda devşirmiş ülkenin başkanının böyle konuşması o ayrı bir garabet noktası. Bunun dışında şunu gördük. BM neden önemli? Bu her sene Eylül ayında yapılan toplantılarda 190 küsur ülkenin lideri bir araya geliyorlar. İkili görüşmeler yapma şansı da buluyorlar. En azından biz bunu gördük Erdoğan örneğinde.

0: işte ne bileyim İngiltere Başbakanı ile konuştu, Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı ile konuştu, Senegal lideri ile konuştu, Polonya Cumhurbaşkanı ile konuştu, daha bir sürü dünya lideri ile ikili görüşmeler yapma şansı elde etti. Birçok lider de böyle yapıyor açıkçası. Bu iyi bir şey. Çünkü bu ülke liderleri her daim bir araya gelme şansına sahip olamayabiliyorlar. BM'nin böyle gayri resmi bir yapıda liderleri bir araya getirmesi de belki küresel sorunların konuşulmasında önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Zaman kazandıran bir şey, az maliyetli olan bir şey. Onu söyleyelim. Onun dışında benim dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında uzun yıllardan beri altını çizdiği bir noktayı tekrar hatırlatması. O da nedir? Dünyada temsil kabiliyetine sahip BM gibi uluslararası örgütlerin sil baştan yeniden kurgulanması, dünyanın beşten büyük olduğu temasının tekrardan işlenmesi. Anlıyoruz ki herkes böyle bir arayış içinde. Herkes bunun farkında. Ama maalesef o noktada değiliz. Neden? Çünkü BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler sahip olduğu avantaj konumu kaybetmek istemiyorlar. Bunun dışında da küresel güney, küresel kuzey, küresel doğu diye tarif ettiğimiz bloklar arasındaki görüş ayrılıkları da hiç olmadığı kadar açık.
1: Evet hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başka sizce hangi noktalar vardı? İran'dan bahsettiniz, Gazze'den bahsettiniz ama...
0: Yani İran'daki savaşın sona ermesi, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi,
1: insanların
0: biraz küresel vicdan perspektifinden artık olaylara yaklaşması gerektiğinin hatırlatılması, Birleşmiş Milletler'in bir reforma tabi tutulmasının önemini Cumhurbaşkanı Erdoğan da çizdi. Çünkü buna ihtiyacı var. Herkesin buna ihtiyacı var. Kimse BM'yi yıkmak, onu alaşağı etmek derdinde değil. Onu çalışır bir konuma getirmek derdinde. Ama ben dikkatimi çeken en önemli unsur, yani Gazze'ye yapmış olduğu vurgu ve İsrail'in artık bu yapıyor olduklarından dolayı ciddi anlamda bir yaptırımla karşılaşması gerektiğini hatırlatması dünya liderlerine.
1: Evet. Peki hocam, İsrail bu toplantının neresinde? O taraftan da yorumunuzu merak ediyorum.
0: Dışında diyeceğim şimdi ama yani şöyle bir şey var, yani Netanyahu çıkacak konuşacak bilmiyorum, yani onu da bilmiyorum ama çok enteresan bir şey yani. Herkesin eleştirdiği bir ülke şu anda İsrail.
1: Evet.
0: Yani Amerika bile eleştiriyor. Buna inanın yani. Amerika bile eskisi gibi değil artık. Yani Demokrat Parti ciddi anlamda İsrail karşıtı, Netanyahu karşıtı bir konuma geçti. Ve Cumhuriyetçiler içinde de genç nesil Cumhuriyetçiler, 35 yaş ve altı Cumhuriyetçiler, MAGA'cı Cumhuriyetçiler, J.D. Vance gibi eleştiriyorlar Trump'ı. Bu kadar düzü kapalı destek verme bu adama diye. Bilmiyorum yani. İsrail eleştiri oklarını üzerine çeken ülke.
1: Evet, eleştirilere zannediyorum, bilemiyorum, kulak ardı ettiğini davranışlarından anlayabiliyoruz herhalde, değil mi?
0: Ediyor. Yani edebiliyor çünkü. Hala o imkanı var. Çünkü Amerika yine arkasında duruyor. Bakın yani hem biz, hem Körfez İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler, hem Fransa, Almanya, İngiltere, ne bileyim birçok ülke artık yakın bir markaj uygulamaya başladı. Kime? Trump'a. Çünkü Trump'ın fikrini değiştirmezseniz, daha doğrusu Amerika'nın fikrini İsrail'e yönelik değiştirmezseniz, İsrail bu şekilde takılmaya devam edecek. Çünkü bunu yapabiliyor. Yaptığının yanına kar kaldığını görebiliyor. Bu devam ederse niye değiştirsin ki tutumunu?
1: Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok kıymetliydi yorumlarınız.
0: Rica ederim.
1: İyi çalışmalar diliyoruz size. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. İyi günler.
1: Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Tarık Oğuzlu'yu ağırladık. İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, UNESCO Sürdürülebilir Barış Eğitimi Kürsüsü Başkanı kendisi. Hızlı ve güzel bir yorum yaptı hocamız. Derin deneyimlerine de dayanarak Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemdeki en geniş yer alan haberlerden birisi tabii ki. Dünya gündeminde, sadece Türkiye'mizde değil, dünya gündeminde yer alıyor ama ülkemizin bu toplantıdaki yeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorumları da yine dünya gündeminde ses getiriyor. Efendim, bugün memleket treninin sonuna geldik yine sizlerle birlikte. Haftayı yorumladık. Gündemin öne çıkan maddelerini konuştuk. Konuklarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Siz dinleyenlerimize de efendim, mikrofonun ardında olduğunuzu biliyoruz. Bizlere güç kuvvet veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte yine

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı zirvesine katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum. Onunla uğraşamazsınız." dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor." ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini ve Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye-Suriye, Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Ve spor. Futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Tarfi'nin. Sarı lacivertliler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul yağmurlu 16. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Bern 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17. Yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü ve Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Kerkük 40, Lefkoşa 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim.

0: Sabah Ajansı.
1: Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuva Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu ve mikrofon başında ben İpek Önder. Sesimizin ulaştığı herkese iyi bir gün diliyoruz. 11 Eylül'e kadar canlı yayında sizlerle birlikte olacağız yurttan ve dünyadan gelişmelerle ve her zaman olduğu gibi programımızı yine Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Sonrasında bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Sonrasında da stüdyo konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan son bölümde bizlerle birlikte olacak. Gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Hürriyet gazetesiyle turumuza başlıyoruz. Hürriyet'in bugünkü manşeti BM'ye 5 maddelik reform teklifi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde tarihi bir konuşma yaptı. BM'nin mevcut yapısıyla küresel sorunları ve krizleri çözemediğini belirten Erdoğan, 5 maddeden oluşan reform paketi önerdi. 1. Uluslararası hukukun güçlüye, zayıfa, farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Yapanın yanına kar kaldığı uluslararası sistem çürümeye mahkum. 2. Uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni yol için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. 3. İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. 4. Dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısallıktan geçtiğine inanıyoruz. 5. İnsan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. En büyük kupa Fenerbahçe'nin başlığını da sizlerle paylaşalım. Başlığın detaylarını aktaralım. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin kazandı. Sarı lacivertliler 9. kez kupayı müzesine götürdü.

Milliyet gazetesine geçtik. Milliyet'in bugünkü manşeti: biz sussak tarih susmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada Gazze'deki devlet terörüne karşı İsrail'e baskı kurun çağrısı yaparak dünyaya şair Sezai Karakoç'un "Biz sussak tarih susmayacak" dizeleriyle seslendi. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici katliamıdır. Bugün kalbimle kelamım arasına perde koymadan bazı gerçekleri ifade edeceğim. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir, hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var, karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde merhamet olan, vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz, dedi. Yeni Parti'de ön seçim heyecanı. Yeni Parti'de kongre takvimi işlerken hafta sonu ön seçim için üyeler sandık başına gidecek. 400 üyeyi geçmiş 310 ilçede ön seçim gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel de hafta sonunda sırasıyla İzmir, Manisa, Balıkesir'i İstanbul'a giderek ön seçimlerin yapılacağı bazı ilçeleri ziyaret edecek. Ve Londra'da Türk Rüzgarı başlığının detaylarını paylaşalım. Londra moda haftasına Türk modacılar damgasını vurdu. Beyond Fashion gecesinde Yasemin Biret'in sürdürülebilirlik tasarımları ve Pınar Bent'in Türk kültürel mirasından esinlendiği kaftanları podyuma taşınırken Barbaros Apaydın, Kraliçe Victoria dönemi saray stilini sokak modasıyla buluşturduğu koleksiyonunu sergiledi.

Yeni Şafak gazetesine geçtik. Türkiye zor olan ikinci yolu seçti. BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah ömür verdikçe bu kürsüden hep mazlumların ve mağdurların hakkını savunacağını söyledi. Gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Ya korkuyla, çatışmayla, içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir ve bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir, dedi. Gazze'ye İsrail destekli çeteler sardı. İsrail, Gazze'de kontrol ettiği bölgelerde oluşturduğu ve yerleşkeler inşa ettiği silahlı gruplarla sahadaki hakimiyetini pekiştirmeye amaçlıyor. İsrail istihbaratının kurduğu çetelerin konuşlandığı 5 yerleşkeden 4'ü sarı çizgiye yakın konumda. Çete liderlerinin önemli bir bölümü geçmişte çeşitli suçlara karışmış ve sabıka kaydı bulunan kişiler. Mersin kimyası bozuldu. Berlin'deki seçimlerde hezimet yaşayan Almanya Başbakanı, CDU Genel Başkanı Merz, "Beni en çok endişelendiren şey Berlin'de antisemitizm," dedi. Merz

0: Elinden gelen her çabayı sergileyeceğim ifadelerini kullandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Akşam gazetesine geçtik değerli dinleyicilerimiz. Erdoğan'ın sözleri New York sokaklarında. Başkan Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür ve çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez sözleri New York'un ünlü Times Meydanı'nda dev ekranlara yansıtıldı. Filistin'de iki devleti çözüm şart. BM Genel Sekreteri Guterres 10 yıllık görev süresi boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandığını, Filistin'de iki devleti çözümün yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Ekonomi dünyasından da bir haber paylaşalım akşamın ilk sayfasından. Güven 8 yılın zirvesinde, tüketici güven endeksi Eylül'de aylık bazda %1.3 artarak 91.9'a yükselerek Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ve Sabah Gazetesi ile de turumuzu noktalayacağız. Çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı. Emin Erdoğan, çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşası konusunda BM'de düzenlenen programda konuştu. Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalıyız. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları BM çatısı altında oluşturmalıyız, dedi. Erdoğan çok çetin biri, onu çok seviyorum. Başkan Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Trump'ın Körfez ülkeleri liderleriyle düzenlediği İran Savaşı zirvesine katıldı. Trump toplantıda Başkan Erdoğan'ı işaret ederek, "Erdoğan çok çetin biri ve o benim dostum. Onunla uğraşmayın, sert bir adam ama yine de onu seviyorum," dedi. Gazze dedi, Siyonist lobinin hedefi olduğu, Berlin'de eyalet seçimlerini ilk sırada tamamlayan Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp, Gazze kasabı Netanyahu'nun soykırımını eleştirdiği için Almanya'daki Yahudi lobilerinin de hedefi oldu. İsrail'in Berlin Büyükelçisi, "Yahudi toplumunun geleceği açısından endişeliyiz," dedi.

0: denizaltı konusunda güçlenmesini yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı yeni ve ileri teknoloji araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi. İsrail güvenlik yetkililerinin denizaltı sayısını önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarması beklenen Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü gerekçe göstererek Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu bildirildi. Haberde bu konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi. Habere göre İsrailli üst düzey savunma kaynakları denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşmeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiği kaydedildi. New York Times gazetesine röportaj veren Irak Başbakanı Zeydi, İran'ın küresel petrol fiyatlarını yükseltmek için Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermediğini belirtti. Irak'ın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara işaret eden Zeydi, ABD-İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana ülkesinin yaklaşık 60 milyar dolarlık gelir kaybına uğradığını bildirdi. İran, Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermedi diyen Zeydi, şu ifadeleri kullandı. Uzun uzun görüştük ancak İran tarafından alınan karar kesin. Amaçları küresel petrol fiyatlarını yükseltmek, bunun bize yakın olup olmamalarıyla ilgisi yok, her durumda baskı uygulamak istiyorlar. İran Yargı Erkin'e bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre Yargı Avukatları Merkezi Başkanı Abduli Ampur, İran tarafından Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde el konulan ABD ve İsrail'e ait ticari gemilerin satışa çıkarılacağını ve satıştan elde edilecek gelirlerin savaşta hayatını kaybedenlerin ailelerine verileceğini söyledi. Hürmüzgan eyaletinde ve çevresinde ABD'nin saldırılarından kaynaklanan zararların tespit edilmesi için uzmanların incelemeler başlattığını aktaran Abduli Ampur, şu ana kadar Keşm, Bender, Lenge ve Cask bölgelerinde 537 vakanın tespit edildiğini ve bu konuda Tahran Devrim Mahkemesi'nde 100'den fazla davanın açıldığını ifade etti. Abduli Ampur, maddi ve manevi tazminat taleplerinin Tahran'daki Uluslararası Adalet Divanı'nın 55. Şubesinin Hukuk Departmanı'nda takip edildiğini söyleyerek duruşmaların ilerleyen haftalarda sırayla yapılacağını kaydetti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: İngiltere Ajansı BBC, Başbakan Burnham'ın Yemen'deki İran destekli Husi milislerin saldırılarına karşısında İngiltere'nin Suudi Arabistan'a savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali desteği sağlayacağını söylediğini bildiriyor. Başbakan, bu kararın Suudi Arabistan'dan gelen askeri destek talebinin ardından alındığını söyledi. Hükümet yetkilileri yardımın belli bir süre için geçerli olduğunu ve ilk etapta haftalarca süreceğini kaydetti. Burnham'ın bu kararı Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın tavsiyesi üzerine aldıklarını söyledi. İngiliz yetkililer savunma desteğini Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin, Husilerin fırlattığı füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürmesine yardımcı olmayı içerebilecek faaliyet kapsamında değerlendiriyor.

Fransa'nın Euronews Ajansı'nın haberine göre G7 ülkeleri Yemen'deki Husilere Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. İran destekli grubun saldırılarının Orta Doğu'daki savaşta yeni bir tehdit oluşturduğu bir dönemde yapılan açıklamayla Riyad'a dayanışma mesajı verildi. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD liderlerinin ortak açıklamasında Husileri tüm askeri faaliyetlerini sivil gemilere yönelik bütün tehdit ve saldırı derhal durdurmaya ve siyasi sürece iyi niyetle dönmeye çağırıyoruz denildi. Liderler İran'a da Husilere silah sağlamayı ve destek vermeyi durdurma çağrısında bulunarak Tahran'ın daha önce kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini savundu. CNN'de yapılan bir panele katılan Norveç Başbakanı Stor, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Rusya'nın Avrupa'yı bölmeye çalıştığını savunan Stor, bence

0: Rusya'nın her zaman Ukrayna'yı destekleyen Avrupalılara baskı yapma, bölme ve belirsizlik oluşturma konularında bir çıkarı olmuştur dedi. Stor, Norveçlilere endişe edilmesi gereken bir durum olmadığı mesajını göndererek, ancak Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu tehditler her ne kadar Rusya'ya yakın ülkeler tarafından dile getirilse de bunları hafife almamalıyız değerlendirmesinde bulundu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Brezilya Devlet Başkanı Silva, CNN'e verdiği mülakatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ABD'yi yönetme hakkına sahip olduğunu ancak iradesini diğer ülkelere dayatma hakkının bulunmadığını söyledi. Trump'ın uluslararası meselelere taraflı yaklaştığını belirten Da Silva, ancak küresel anlaşmazlıkların çözümü için çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Da Silva, onun bir yönetim şekli var, en güçlü benim, en zengin benim, her şeyi yapabilirim ve diğerleri itaat etmek zorunda. Ben buna katılmıyorum diye konuştu. Brezilya'nın ABD ile diyalog ve müzakerelerden yana olduğunu belirten Da Silva, ülkesinin dışarıdan dayatmaları kabul etmeyeceğini söyledi. Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland arasında üçlü anlaşmanın imzalandığını bildiriyor. Habere göre anlaşma, Grönland'daki askeri tesislere yönelik sözleşmelerden adanın olası bağımsızlığı halinde NATO üyeliğine kadar önemli düzenlemeler içeriyor. Anlaşmaya göre ABD, Grönland'daki askeri üslerin inşasıyla ilgili mal, hizmet ve proje desteği tedarikine ilişkin sözleşmeleri tek taraflı olarak verecek. Dış basından aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden İpek Önder'de.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi de ABD muhabiri Tuna Şahan'la bizlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
1: New York'tan merhaba İpek Önder. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitabını yaptı. Yine tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Ve bu tarihi konuşmasında çoğunlukla Gazze'deki drama, trajediye dikkat çekti. İsrail eliyle yaratılan bu trajedinin son bulması için uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri hareket etmeye çağırdı. Ve aslında İsrail'e yönelik de harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıklarını aktarayım size. Gazze insani ve vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet var dedi ve özellikle uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de İsrail terörü var açıklamasını yaptı. Özgür Filistin'in sesi olacağız dedi ve Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacak ifadelerini kullandı. Dinleyicilerimize hatırlatalım. Türkiye'nin yıllardır çağrıları sonucu geçtiğimiz yıl yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında birçok ülke, yani ezici sayıda çoğunluğa ulaşan ülke Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımıştı. Sadece İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç ülke tanımıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır derken bir gün Filistin devletinin hak ettiği yere kavuşacağını, egemen Filistin devletinin kurulmasının söz konusu olacağını vurgulamış oldu. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Kıbrıs'a da dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum dünyayı dedi ki son yıllarda bu çağrısını sıklıkla yineliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon son bulmalı ifadelerini kullandı. Erdoğan özellikle

ve Doğu Akdeniz'de bir konferans önerisi olduğunu Türkiye'nin yineledi ve müşterek zemin oluşturulmasına katkı sağlayacak olan bu konferans teklifimizi yineliyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'nin Avrupa'da istikrar adası olmayı sürdürdüğünü söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin kıtanın güvenliğinde önemli roller üstlendiğine dikkat çekti. Avrupa Birliği'ne bir mesajı vardı Cumhurbaşkanı'nın. Türkiye'siz Avrupa'nın daha güçlü ve güvenli olması mümkün değildir ifadelerini kullandı. Burada da Avrupa Birliği'ni eleştirdi Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke Anlaşması ile ilgili de açıklama yaptı ve bölgemizdeki sorunlara bölge içinde çözümler üretmeyi amaçlıyoruz dedi. Hemen hatırlatalım dinleyicilerimize, Mekke Anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imza attığı bir anlaşma, bir savunma paktı. Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ki konuşmasını yaptığı sırada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara da salondaydı. Dikkatle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi. Libya'da istikrarın korunması önceliğimiz dedi Cumhurbaşkanı ve uzlaşı sürecinin Libya'nın liderliğinde yürütülmesi zaruridir ifadelerini kullandı ve son olarak tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi Birleşmiş Milletler bilhassa da Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısını yineledi. Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkenin tek elinden çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarını yineledi. Dinleyicilerimiz hatırlar, meşhur dünya 5'ten büyüktür sözü var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bütün ülkelerin temsil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye bu yöndeki çağrısını yineledi ve daha adil bir düzen kurulmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları Birleşmiş Milletler'le sınırlı değil. Pek çok ikili görüşme gerçekleştiriyor. Gerek Birleşmiş Milletler binasında gerekse Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin tam karşısında yer alan ve diplomasinin merkezlerinden olan Türk Evi'nde, evet New York Türk Evi'nde de pek çok devlet ve hükümet başkanını kabul ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ziyareti boyunca Türk-Amerikan iş toplumuyla bir araya geldi, iş insanlarıyla bir araya geldi, onlara hitaben konuşma yaptı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler ve yeniden bir ivme söz konusu ve ticari ilişkilerin daha da arttığı, ticaret hacminin arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla özellikle Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla Türk-Amerikan İş Konseyi TAİK'in organizasyonunda yapılan bu toplantısı son derece önemliydi. Ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü de yani bugün Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne katılacak. Orada da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye öncü ülkelerden, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesi var. Dinleyicilerimiz hatırlar. Sıklıkla Birleşmiş Milletler'de gündeme geldi. Genel kurul konuşmalarında hem bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de eşi Emine Erdoğan farklı zamanlarda gündeme getirdiği Birleşmiş Milletler oturumlarında Birleşmiş Milletler de iklim değişikliğe mücadelede Türkiye'nin öncü role sahip ülkelerden biri olduğunu sıklıkla vurguluyor. Dolayısıyla çarşamba günü iklim zirvesinde yapacağı konuşma yine merakla bekleniyor olacak. Ve ziyaretinin son günü yine yoğun geçecek. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SETA'nın öncülüğünde Amerikan düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve ardından yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığının ev sahipliğinde Türk toplumuyla bir araya geldikten sonra çarşamba akşamı yurda hareket etmesini bekliyoruz. Bir hatırlatma, dün geceye ilişkin genel kurul hitabından sonra akşam ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı ve yine dün önceden planlanmayan, önceden kamuoyuna duyurulmayan çok önemli bir toplantı gerçekleşti Birleşmiş Milletler çatısı altında. Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında İran'daki savaş ele alındı. Bu savaşın nasıl bitirilebileceği ve ondan da önemlisi dünyanın Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmaması gerektiği ve bu yönde neler yapılması gerektiği
ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Devletler Başkanı Trump, Körfez ülkelerinin liderleri ve ek olarak Suriye Cumhurbaşkanı, Ürdün ve Mısır liderleri de katıldı. Kapsamlı bir toplantıydı. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "o benim dostum, çok çetin biri" ifadelerini kullandı. Yine ve

0: Bu toplantı bakalım gelecekte İran Savaşı ile ilgili bir uzlaşıya varılması noktasında somut sonuçlar doğuracak mı? Öyle tahmin ediyoruz ki gelecekte buna ilişkin bazı gelişmeler yaşanabilir. Bir son not, Amerikalılar ve İranlılar arasında bir doğrudan görüşme yaşandı. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı ve danışmanı olan Kushner, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüştü. Bu görüşmenin nasıl geçtiğine dair henüz Amerikan tarafından bir açıklama yapılmadı. Ama öyle tahmin ediyoruz ki söylemin biraz yumuşadığı bir döneme giriyor olabiliriz. Anlaşmaya varıldığını açıklamak için henüz bence erken ama bir karşılıklı anlayışa varılmış olabilir. Önümüzdeki günlerde bu görüşmenin de ayrıntıları ortaya çıkacak. Ve bitirmeden bir de hatırlatma yapayım, Amerika Birleşik Devletleri gündemiyle ilgili olarak da yine Washington'da önemli bir görüşme olacak. Birleşik Devletler Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek Perşembe günü. Bu görüşmede bilhassa küresel güç rekabetinde özellikle Pasifik bölgesine odaklanılan bir dönemde önemli bir görüşme olarak da dikkatle takip edilecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi çalışmalar dileriz. TRT ABD muhabiri Tuna Şahan'la telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Ve şimdi de stüdyomuzda Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
2: Teşekkür ediyorum. İyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum İpek Hanım.
1: Hocam, New York'taki BM Genel Kurulu'nda aslında kelimenin tam anlamıyla bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda 16. kez dünyaya seslendi. Filistin'e dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz dedi. İsterseniz bu tarihi konuşmadan yola çıkalım ve önemli başlıklara değinelim. Söyleşimize başlayalım efendim.
2: Tabii ki de öncelikle bence Filistin konusuyla başlamak gerekiyor. Çünkü Mahmut Abbas bu yılda vize alamadı ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslenemedi. Yani bu konu özellikle aklımıza hemen şunu da getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı da belirttiği dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün yaklaşımının bir yansıması aslında. Çünkü Filistin 146 devlet tarafından devlet olarak tanınıyor ama Birleşmiş Milletler'de sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu nedeniyle hala gözlemci statüsünde kalan bir aktör. Yani tam üyeliği gerçekleşmiyor. Mahmut Abbas'ın da ülkeye girmesine hayır dediklerinde karşımıza çıkan tablo bu. Yani Filistin sessiz bırakılmaya çalışıyor ama burada Türkiye'nin son derece önemli bir rolü vardı. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı yine bunu dile getirmiş oldu. Bence bu bir kapı araladı. Sonrasında Ürdün'den, Fransa'dan, İngiltere'den biz bizim dilimize yakın açıklamalar görmeye başladık. Ben Macron'un en fazla dikkat çeken aktör olduğunun altını çizmeliyim diye düşünüyorum. Hiç beklemediğimiz noktada belki de biraz ses yükseltmeye başladı. Bu iyi bir şey. Çünkü Türkiye bir yol açtı ve bu yolda ancak diğer aktörlerle yürüdüğünüzde bir sonuç alabilirsiniz. Bu açıdan önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı dikkat çektiği bir konuysa zaman zaman belki gözden kaçabiliyor. Özellikle Yunanistan'la alakalı hiçbir şeyden bahsetmedi. Hiç bir şekilde Yunanistan'la ilgili bir ifade kullanılmadı ama biz şunu biliyoruz ki Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesinde Yunanistan Türkiye'yi bir anlamda şikayet etmeye ya da kendisine destek aramaya da gitti. Çok yakın bir zamanda Yunanistan ve Fransa arasında elektrik enerjisinin taşınımı konusunda bir proje başlatıldı. Aslında bu birkaç yılda yayılan bir proje. Fakat Fransa'da artık hem siyasi hem hukuki hem de mali olarak bu projeye dahil oldu. Şimdi bununla birlikte bizim karşımıza yeniden Doğu Akdeniz ve Ege'de münhasır ekonomik bölge ya da o özellikle hepimizin artık alıştığı kıta sahanlığı meselesi devreye girmeye başladı. Dolayısıyla Yunanistan burada zaten Türkiye'yi ötekileştiren açıklamalarda bulunuyordu ama dün Sayın Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs'tan bahsederek bence çok net bir yanıt vermiş oldu. Bu da diplomasinin nasıl kullanıldığını iyi örneklerinden biriydi diye düşünüyorum. Diğer noktalarda özellikle belki bu açıklamaları hem yazdığı makaleyle de düşünmek gerekiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler ben şunu hatırlıyorum 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa Birleşmiş Milletler'de seslendiğinde demişti ki bir reforma ihtiyaç var, bir değişime ihtiyaç var. Ve biz yaklaşık 21 yıl sonra şu an itibariyle başlığın o noktaya geldiğini görüyoruz. Güveni yeniden sağlamak. Ya bu güven zaten çok uzun süredir bozulmuştu. Hala da sağlanabildi mi? Bence sağlanamadı. Çünkü askeri harcamaların yaklaşık 3 trilyon

0: dolara ulaştığı bir dünya gündemi içerisinde Gazze'de 70 milyar dolarlık bir yeniden yapılanma ihtiyacı var. Ama paralar hep savunma ya da işte askeri harcamalara odaklı. Dolayısıyla daha baştan eşitsiz ve adil olmayan bir sistem var. Tabii nasıl düzeltilir? Bu da yine İpek Hanım P5'in yani 5 daimi üyenin elinde. Yani İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri bu yapı değişmek istiyor dediği an değişebilecek bir noktadayız. Hani bu nedenle bence Birleşmiş Milletler'in daha çok yolu var. Ama onun haricinde Birleşmiş Milletler marjında evet bir araya gelen liderlerin kürsüden seslenmesi önemli ama asıl önemli olan arka plandaki kapalı kapı diplomasileri ya da ikili görüşmeler. Körfez aktörlerin görüşmesi de işte belki bu bağlamda
1: Evet,
0: yorumlanabilir.
1: sanki artık küresel diplomasiyi konuştuğumuzda bu zirvelerden daha çok ikili diplomatik ilişkilerin daha da öne çıktığını görüyoruz değil mi kıymetli hocam? Yani yine BM Genel Merkezi'nin hemen karşısındaki Türk Evi'nin bu yılda yine ikinci bir zirve merkezi gibi çalışması çok kıymetliydi. Sayın Cumhurbaşkanı çok sayıda devlet başkanı ile iş insanları ile bu noktada temaslarda bulundu. Türkiye sağladığı bu diplomatik manevra kabiliyetini nasıl yorumlarsınız?
0: Bence Türkiye son 10 yılda çok büyük bir atılım yaptı. Yani ben buna istikrar diplomasisi diyorum. Siz diplomasiyi ne kadar iyi kullanırsanız diplomasinin o kadar çeşitlendiğini görürsünüz. Diplomasi dediğimizde her şey böyle yumuşak güç aman hiçbir şey bozulmasın minvalinde düşünmeyelim. Diplomasi caydırıcılıkla gelir. Sizin caydırıcılığınız ne kadar yüksekse diplomatik gücünüz de o kadar yüksektir. Bu açıdan Türkiye'nin dış politikasında bu alan son derece kuvvetli bir şekilde oluşturuldu. Yani bugün burada Mekke Anlaşması'ndan bahsettiğimiz
1: COP31'den
0: aynen
1: bahsediyoruz.
0: böyle geniş bir çerçeve
1: Evet.
0: varken bir yandan da şunu hatırlatmak gerekiyor. Savaşların oluşturduğu güvenlik sorunlarını Türkiye farklı girişimlerle çözmeye çalışıyor. Yani Karadeniz'deki tahıl girişimi bu örneklerden biriydi. Enerji krizinin yaşandığı dönemde yeni güzergahların ortaya çıkması, Türkiye'yi bir enerji merkezi haline getirmesi, savunma sanayi atılımları, çevre sorunlarına karşı bakışımız, COP31 bence bu açıdan son
1: Evet.
0: derece değerli. Ve tabii bir yandan da hemen şunu eklemek gerekiyor. Çatışmaları çözme konusunda Türkiye'nin proaktif arabuluculuğu. Bunları birleştirdiğimizde bence artık sistemin en temel aktörü olarak Türkiye ortaya çıkıyor. Çıkmış oluyor.
1: Evet hocam. Bugün yine işte COP31 gündemde. Bu konuyu da konuşalım. Kıymetli yorumlarınızı dinlemek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın programında çünkü sadece siyasi görüşmeler yoktu. BM iklim etkinliğinde de yine bir konuşma yapması bekleniyor. Türkiye'nin bu noktada küresel iklim krizindeki aktif rolünü nasıl okursunuz?
0: Şimdi biz zaman zaman İpek Hanım maalesef ki çevreyi unutuyoruz. Halbuki içerisinde yaşadığımız çevre olmasa hiçbir şeyden
1: Evet.
0: bahsedemeyeceğiz. Savaşların ve çatışmaların bu yüzyılda en fazla zarar verdiği alan çevre haline geldi. Zaten çok uzun süredir bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Karbon salınımı konusunda istenilen önlemler alınamıyor. Dolayısıyla burada karşımıza çıkan temel tablo artık iklimin de düzeltilmesi ihtiyacı. İklimi nasıl düzelteceğiz? Temiz enerjiyle. İklimi nasıl düzelteceğiz? Savaşların ortaya çıkardığı zararları azaltmakla. Bir yandan da sanayileşme inanılmaz derecede ilerledi. Yapay zeka ile birlikte su kaynakları üzerinde son derece kullanımın ne diyelim artık böyle hunharca olduğu bir dönem var. Yani bunların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor ki dünyanın geleceğine dair ya da gelecek nesillere dair bir çevreden bahsedebilelim. Ya bu açıdan kritik bir eşikteyiz. COP31 bu noktada zaten Türkiye'nin de ev sahipliğinde gerçekleşecek olması son derece önemli. Çünkü bizde şöyle bir şey var. Özellikle son dönemde Sayın Emin Erdoğan'ın da yaptığı geri dönüşümle alakalı çalışmalar olsun, diğer başlıklar olsun. Bunların her biri çevre içerisindeki sorunları çözmeye odaklı. Eğer biz bu sorunları çözebilirsek o zaman burada bir örnek teşkil etmiş olacağız. İlkokullarda ya da liselerde ya da üniversitelerde verilen bilinçle aslında önü açılacak ve uluslararası alanda da bunu destekleyecek ortak platformlar olursa son derece değerli hale gelecek. Ya bunu söylememdeki temel durum. Her aktör benzer şekilde adım atsa zaten sorunların büyük kısmı çözülecek. Biz bugüne kadar Kyoto protokolünden tutalım da Paris İklim Anlaşması'na kadar pek çok anlaşmadan, protokolden bahsediyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Bugün parası olan aktörler gidip gelişmemiş olarak adlandırdıkları ülkelerin karbon salınımını satın alabiliyorlarsa, o zaman burada da bir adaletsizlik, bir adil olmayan durum var. Yani dolayısıyla çevre konusu o kadar alt başlıklarıyla okunması gereken bir hale geldi ki bu açıdan Türkiye'nin bu konuya dikkat çekmesi, Türkiye ile birlikte ortak hareket edecek aktörlerin çeşitlenmesi ve artması son derece
1: Küresel
0: kıymetli.
1: platformda da sesimizi duyurabilmemiz çok
0: Kesinlikle.
1: kıymetli elbette. Efendim.

0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek, resmi bir ziyaret olacak. Tabii gündemde çok önemli başlıklar var. Ertelenen ek gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, ihracat kısıtlamaları, Tayvan, İran meselesi, yapay zeka gibi pek çok konu başlığı var. Siz küresel diplomaside bu zirveyi nasıl yorumlarsınız? Yarın gerçekleşecek bu arada.
1: Evet, bence son derece önemli. Çünkü şöyle bir şey vardı İpek Hanım. BRICS ve sırasında Xi Jinping'in rahatsızlandığı söyleniyordu. Hatta Amerika'ya girip gitmeyeceği net değildi ama an itibariyle bunun netleştiğini gördük. Bence önemli. Amerika ve Çin arasında biz görünen bir savaşı yorumlarken bir de görünmeyen arka plan var. Siz de dikkat çektiniz nadir toprak elementleri konusu. Bir yandan da özellikle sistem içerisinde artık doların eski gücü var mı diye sorguluyoruz. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde saldırganlığını da bu süreçten yorumlamak gerekecek. Çünkü Çin'i enerji üzerinde bence dizginlemeye çalışıyor. Şu ana kadar Trump'ın gümrük tarifeleri ya da işte vergilerle alakalı attığı adımların Çin nezdinde ne kadar etkili olduğunu da sorgulamak gerekli diye düşünüyorum. İki aktörün uyumlu olarak çalışması da son derece önemli. Çünkü Tayvan konusu burada da dikkat çekiyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Tayvan üzerinde de tıpkı Orta Doğu'da ya da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi bir hareketlenme ortaya çıkarırsa o zaman Asya Pasifik'te de çok zorlu bir süreç bizi bekliyor diyeceğiz. Yani küresel sistemde her yerde şu an itibariyle çatlaklar derinleşmeye, dondurulmuş çatışma alanları bozulmaya başladı. Bu noktada Trump'ın bir de geçtiğimiz aylarda zaten Çin'e yaptığı ziyaret de son derece önemliydi.
0: 6 ayda gerçekleşen ikinci zirve
1: Aynen.
0: olacak değil mi?
1: Aynen.
0: Evet, Mayıs
1: Yani
0: ayında olmuştu
1: bir de
0: çünkü.
1: Trump'ın hani daha önce de söylemiştim inanılmaz derecede güçlü aktörlere karşı ya da liderlere karşı bir sempatisi var. Seviyor yani. Sadece Jinping üzerinde değil Kim Jong-un da mesela Kuzey Kore lideriyle ilgili de açıklamaları oluyor. Bu açıdan zaten buradaki süreci takip ederken iki boyutlu okumamız gerekiyor. Birincisi gerçekten uluslararası alanda görünen yüzü. İkincisi ise arka planda bu sorunları nasıl çözecekler? Eğer Amerika burada da son derece fevri hareket etmeye devam eder ve özellikle Çin üzerindeki vergileri arttırırsa o zaman Çin de aynı şekilde hareket edecek. Ve bu iki aktörün bu vergi yükünü arttırması aslında ikisi arasında olan bir şey değil. Küresel sisteme sirayet eden bir durum. Bir diğer konuya şuna değinmek istiyorum. Çünkü çok ilginç bir açıklamayı dedin. Trump dedi ki artık yapay zeka demeyeceğiz, süper zeka diyeceğiz dedi. Şimdi yapay zeka savaşlarının gün geçtikçe arttığı bir dönem içerisinde hemen şunu da söylemek gerekiyor. Yapay zeka alanında karşımıza çıkan birkaç ülke ve birkaç tane şirket var. Dolayısıyla burada Çin ve Amerika'nın şirketleri de dahil olmak üzere sistem içerisinde net bir yol haritası ve aynı zamanda bunun hukuki çerçevelerinin de tam anlamıyla şekillenmesi gereken bir alan ortaya çıkıyor. Son dönemde belki spekülasyonlar, belki farklı noktalar karşımıza çıkıyor ama yapay zekanın hayatımızda bireyden sisteme kadar bu kadar entegre olduğu bir alanda bu aktörlerin de en azından bu alandaki gelişmelere dair net ve somut adımlar ortaya koyması gerekli
0: Yapay
1: diye
0: zeka
1: düşünüyorum.
0: güvenliği diyaloğunun da geliştirilmesi
1: Aynen.
0: gerekiyor. Bunun da altını çizmek lazım efendim. Şimdi yine baktığımızda New York'taki BM Genel Kurulu'na geri dönelim. Çünkü burada Donald Trump, ABD ve İran heyetleri arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. New York'ta 3 saatlik çok verimli bir görüşme yapıldığını açıkladı Donald Trump. Masada kimler vardı bakacak olursak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff söz konusuydu. Ama baktığımızda tabii sahada askeri çatışmalar devam ediyor. Bu 3 saatlik zirveyi nasıl okumak lazım? Yeniden bir barış müzakeresi oluşturulabilir mi? Başlar mı?
1: Barış müzakeresinin oluşması için Hürmüz kırmızı çizgi diye düşünüyorum. Amerika buradan istediğini alırsa evet belki barıştan konuşabiliriz. Yani biz ilk günlerde dedik ki nükleer enerji temel sıkıntı ama an itibariyle görüyoruz ki %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum sıkıntı
0: Evet.
1: değilmiş. Asıl olay Hürmüz'de kilitlendi. Bu açıdan evet son derece önemli. Tarafların görüşmesi zaten süreç içerisinde çatışmayı azaltacak, gerilimi azaltacak bir nokta ama yine hemen şuna dikkat çekeceğim. Trump'ın dün açıklaması esnasında İran'ı vuracağız, İran'a şöyle yapacağız, böyle yapacağız derken kürsüden sürekli İran heyeti gösterildi. Yani biz Birleşmiş Milletler'de diplomatik teamüllerin de değişmeye başladığı bir dönem görüyoruz. Bence son derece önemli. Şimdi siz bir anda diplomasi masasını kuruyorsunuz. Bir yanda ise doğrudan karşınızdaki aktör sanki sizle eşit değilmişçesine yaklaşıyorsunuz ve bunu da tüm dünyaya gösteriyorsunuz. Hani belki Trump'ın dili gibi düşünüyoruz ama bunlar Birleşmiş Milletler'in altını da erozyona uğratan noktalar. Yani görüşmenin sonucunda olumlu bir şey beklemek bu açıklamalardan sonra bence

0: Programı da çok kısa tutulmuş değil mi? Büyük ölçüde kısaltılmış Netanyahu'nun protesto hazırlıkları ve New York Belediye Başkanı Mamdani ile yaşanan bu tutuklama tartışması çerçevesinde de 3-4 saat kalıp konuşmadan sonra geri döneceğine dair de gelişmeler söz konusu.
1: Evet.
0: Baktığımız zaman da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a da yine İsrail'in baskısıyla vize verilmiyor, konuşması engel oluyor. Böyle bir
1: Kesinlikle.
0: tablo söz konusu.
1: Ama İpek Hanım biraz umutluyum. Burada özellikle Fransa ve İngiltere'nin yine keza Ürdün'ün açıklamaları bence önemliydi dediğim gibi. Demek ki sistemde bir değişim var. Ama bu değişim Netanyahu üzerinden bir değişim mi okuyacağız? İsrail'e karşı olarak takip ettiği o soykırımcı yaklaşımlara dair bir değişim mi okuyacağız? İşte bu biraz sanırım zaman içerisinde kendini gösterecek.
0: Evet hocam. Yemen'deki gelişmeleri de bakalım dilerseniz. Yine gerilim had safhada. Çünkü Kızıldeniz kıyısındaki Babülmendeb Boğazı, Taiz ve Mağrib gibi kritik cephelerde Husi güçleriyle hükümet birlikleri arasındaki çatışmalar söz konusu. Nasıl görüyorsunuz hocam gelişmeleri? Trump bu konuda bir yol kat edebilir mi sizce? Çünkü Husilere karşı ABD'nin hava saldırıları düzenlemesi talebi vardı. Suudi Arabistan'dan gelen bir talep vardı ama bu kararın ertelendiği yönünde de yine düşünceler söz konusu.
1: Yani öncelikle şundan başlamak gerekiyor. Suudi Arabistan'ın yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sürece dahil olması demek İran Savaşı'nın yayılması demek zaten. Ama bir diğer konu eğer Babülmendeb'de tıpkı Hürmüz gibi kapanacak olursa o zaman burada dünyanın %35'inin sekteye uğradığı bir enerji ve emtia alanı gelişmesi görmüş olacağız. Ama geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan filan Suudi Arabistan'la alakalı hani verilecek desteklerden bahsetti. Bunu askeri bağlamda değil ama teknolojik ve istihbarati paylaşım noktasında sanırım yorumlamak gerekecektir. Çünkü burada gerilimi hiçbir aktör istemiyor. Buradaki gerilim doğrudan her yeri etkileyecek. Bir de kaldı ki bu konjektürel bir gerilim değil. 90'lardan itibaren Suudi Arabistan ve Yemen arasında Husiler konusu son derece dikkat çekici olduğu için 2022'de tam anlamıyla sonlandı derken yeniden başladı. Ama şu an için küresel sistemdeki etkisi çok daha yıkıcı hale geldi. Amerika burada nasıl bir adım atacak? Bence bu son derece belirleyici olacak. Çünkü hem Suudi Arabistan yanında yer alıp hem de askeri bir süreç içerisinde bunu yorumlayacak olursa dediğim gibi bölgesel sorun daha da büyüyecek ama diplomatik bir temelde çözülecek olursa da o zaman Husilerin konumu ve Husilerin nereye doğru evrilecek bir Yemen geleceğinde yer alacağı da yine ayrı bir soru işareti haline gelecek.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: 1 dakika.
1: Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde güneşten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı,

0: zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı, önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Turkuaz.
4: Bir zamanlar demir yay kullanabilen benzersiz ustalıkta Akıncı okçular vardı. 600 metre uzağa ok atabilen bu yiğit okçuların sadaktan ok çekmeleriyle hedefi vurmaları arasındaki süreyi ölçmek bile zordu. Kemankeş denilirdi onlara. Ellerindeki bu marifetli aletlerin pabucunu ateşli silahlar bile gözden ırak damları atamamıştır. Delikli demirin icadıyla biraz geri planda kalmış gibi görünseler de, mertliğin bozulmadığı yüz yüze savaşlarda kendi gitse namı kalacak nesnelerdir ok ve yay. Türk kültürünün yüzyıllar boyu savaş meydanlarındaki demirbaşı olmuşlar, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar okçuluk sporu içinde de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Uzun menzilli ve etkili atışlar yapabilen kemankeşler, savaşın kazanılmasında etkin vazife yüklenmişlerdi orduda. Fakat bu vazifeye nail olabilmek için atıcılar tekkesine başvuranlar uzun imtihanlardan geçirilirlerdi önce. Hatta hakiki yayı ele alabilmek için bile adaylar, kepaze denilen çekiş ağırlığı düşük, yumuşak yayı günde 50 kereden başlayıp 500'e kadar çekip bırakma talimi yaparlardı aylar boyunca. Sonraki aylara kalıp sabretmiş olanlar, ucu lastik toplarla kapatılmış oklarla her gün sabah 150 defa, akşam 150 defa talim atışlarına devam ederlerdi. Vücut ve zihin, yayı germeye ve oku sarsmadan atmaya iyice alışana kadar. Bu uzun eğitim sürecinden başarıyla geçmiş ve çilesini tamamlamış olan kemankeş, şahitler huzurunda diz çökerek şeyhin önüne gelir, şeyhin elini ve yayı öperdi. Şeyh de kabzayı onun sol eline bırakır ve kulağına kemankeşlik sırrını fısıldardı.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema tarihinin en dokunaklı dramlarından usta yönetmen John Ford imzalı 1941 yılı yapımı Vadim O Kadar Yeşildi Ki filminden söz edeceğiz. Galler'deki bir maden kasabasında yaşayan Morgan ailesinin gözünden anlatılan bu hikaye, değişen bir dünyanın, sarsılan geleneklerin ve maden tozları altında kalan saf hayatların öyküsüdür. Film, o yıl Yurttaş Kane filmi gibi dev bir rakibi geride bırakarak en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 dalda Oscar kazanmıştır. Film, küçük Hugh Morgan'ın anıları üzerinden bir zamanlar yemyeşil olan vadinin nasıl karardığını ve sanayileşmenin bir aileyi nasıl paramparça ettiğini hüzünlü bir dille anlatır. John Ford, toplumsal değişimin bireyler ve aileler üzerindeki etkisini anlatırken, onuru, inancı ve sarsılan, sarsılmaktan kurtulamayan aile bağlarını merkeze koyar.

0: siyah-beyaz renklerin görkemiyle sunulan bu film, sadece bir dönem filmi değil, aynı zamanda insanın köklerine duyduğu dinmek bilmeyen özlemin de yansımasıdır. Film aynı zamanda hatırladığın sürece vadi her zaman yine öyle yeşil kalacaktır mesajıyla hafızanın koruyucu gücünü de vurgular. Filmdeki karakterlerin ağırbaşlı duruşları ve kasabanın o zorlu ama samimi atmosferi izleyiciyi vicdan ve sevgi üzerine derin bir muhasebeye davet eder. Bu başyapıt, kaybolan değerlerin ardından yakılan en zarif, en hüzünlü, en çarpıcı sinema ağıtlarından biri olarak bugün bile tarihteki yerini koruyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Important.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı.

0: ABD Başkanı Trump Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız" dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri El Sani, Suriye Devlet Başkanı Şah'a katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor" ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini ve Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Türkiye'nin iki dev savunma sanayi şirketi Çelik Kubbe için önemli bir adım daha attı. Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon avroluk sözleşme imzalandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı gerçekleştiren adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Ve spor, futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe tarihinin. Sarı lacivertliler Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 9. şampiyonluğuna ulaştı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul yağmurlu 16. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Bern 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü ve Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Kerkük 40, Lefkoşa 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Sevgili dinleyenler, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, bağımlılık en basit şekilde kişinin kullandığı bir madde, nesne veya yaptığı bir davranış üzerinde kontrolünü kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Güzel bir günde bağımlılık üzerine konuşacağız ve ülkemizin bağımlılıkla mücadele konusunda en köklü ve yetkin kurumu Yeşilay Derneği'nden psikolog Merve Arısoy'la sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Günümüzde en yaygın bağımlılıklardan biri hiç şüphesiz sigara ve tütün bağımlılığı. Yeşilay'ın bu konuda son dönem araştırmalarının sonucunu paylaşarak başlamak istiyoruz. Sohbetimize neler anlatırsınız bize araştırmalar için?
1: Peki tabii ki kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Tütün kullanımı geçtiğimiz günlerden bu yana yani başladığı günden bu yana çok fazla artış sağladı. Ve bunun üzerine Türkiye Yeşilay Cemiyeti geçtiğimiz haftalarda tütün koruma politikalarına ilişkin Yeşilay kamuoyu araştırması yayınladı. Ve bu araştırmada aslında biz tütün kontrol politikalarına yönelik toplumsal destek düzeyini belirlemeyi amaçladık. Ve bu minvalde hem yüz yüze hem de dijital ortamda vatandaşlarımıza anket uygulayarak aslında sonuçlarına göre bu araştırmayı yayınlamış olduk. Ve burada aslında tütün kullanımı ile ilgili araştırma sonuçlarına baktığımızda her yıl 7 milyondan fazla sigaraya bağlı kullanımlarda ölüm durumu var. Yani 7 milyondan fazla inanılmaz yüksek bir oran ve en az onun kadar üzücü bir tablo ise yaklaşık 1,6 milyon pasif içicilikten. Türkiye verilerine baktığımızda 100 bin yine ölüm oluyor sigaraya bağlı ve bunun 18 binden fazlası yine pasif içicilikten. Yine oranlara baktığımızda her yıl 24 milyar dolar yıllık maliyeti var ülke ekonomimize sigara
0: Hem
1: kullanımının.
0: sağlık hem maddi
1: Kesinlikle
0: kayıplar
1: öyle.
0: söz konusu, evet.
1: Yangınlara bakıyoruz her yazın biliyorsunuz yangınlarımız oluyor. %40'ından fazlasının sigaraya bağlı olduğunu yine görüyoruz. Bilhassa İstanbul'da. Ve Türkiye'de her 3 yetişkinden biri ne yazık ki tütün ürünü kullanıyor. Ve Türkiye'de her yıl 100 milyardan fazla adet dolayı

0: yatılan izmarit var. Yani baktığımızda hem ekonomimize hem sağlığımıza yükü çok fazla. Bununla birlikte çalışmalara baktığımızda hani şu sonuçları görebiliyoruz. Vatandaşımız tütün ve tütün ürünlerinin sağlığa zararının farkında ve %87,5'u diyor ki evet sağlığa zararlıdır. Bununla birlikte diyor ki pasif duman maruziyeti de diyor sağlığa zarar verdiğini düşünüyor ve bu oran %97,1. İçen içmeyen herkes. Bununla birlikte biliyorsunuz sigara, tütün endüstrisi bu zamana kadar bize şunu pazarladı. Dedi ki ya elektronik sigara daha az zararlıdır, puflar daha az zararlıdır gibi bir şey yaptı. Burayı bize sattı. Lakin şurada şu sonuçları görüyoruz. Halkımız diyor ki elektronik sigaranın diyor %96,3'ü bunu diyen kesim daha zararlıdır diyor
1: Ve
0: sigaradan ya
1: doğru
0: da
1: değil mi?
0: puflardan. Pek tabii ki yani zararları
1: Anladım.
0: en az sigara kadar zararlı. Yine ısıtılmış tütün ürünleri, puffbarlar %90'ın üzerinde vatandaşımız diyor ki daha zararlıdır. Yani aslında bu şey strateji tutmadı. Buradan bu sonuçları görebiliyoruz. Ve yine hani bize umut vadeden bir sonuç ki her 10 kullanıcıdan 6'sı bırakmak istiyor sigarayı o ya da bu şekilde. Yine baktığımızda halkımızın anketimizde %91,6'sı diyor ki kamusal alanlarda sigara kullanımına kısıtlama getirilmeli. Yani biliyor malumunuz parka gidiyoruz çocuğumuz orada parkta oynarken bir anda karşısındaki bir kişi sigara içiyor çocuk oraya maruz kalıyor. Bir arkadaşımıza sohbet etmek istiyoruz bir kahve içmek istiyoruz bir yere gidiyoruz bir bakıyoruz oradaki kişi sözde kapalı alanda açıkmış gibi kapalı açık aslında mevzuata uygun değil bu şeyler. Orada tütün kullanıyor sigara kullanıyor biz maruz kalıyoruz. Dolayısıyla aslında vatandaşımız bu durumdan muzdarip. Ve yine baktığımızda tütünsüz nesil hedefi var. Burada da şu, 2015 yılından sonra doğan kişilere tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak. Yasaklanması aslında bu hedefimiz. Ve burada da %89,3'ü yine ankete katılanların bunu destekliyor tütünsüz nesil hedefini. Aslında bu sonuçlardan baktığımızda biz şunu görebiliyoruz. Halkımız gerçekten bu durumdan muzdarip ve bir şey yapılmasını bekliyor. Burada yapılabilecek her politikaya tam ve güçlü bir şekilde destek
1: Destek
0: veriyor.
1: de veriyor ama bilinçli
0: Evet,
1: de, farkında da.
0: kesinlikle. O yüzden bugün yapılabilecek her adım gelecek nesillerimiz için çok önemli bir şeyin inşası da olacak. Ben eminim ki bu konuda da zaten gerekli adımlar atılacaktır, hiç şüphesiz.
1: Evet, mutlaka öyledir. Sayın Arasoy, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tütün düzenlemesi taslağı da 1 Ocak 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satışının tamamen yasaklanmasını ve kamusal alanlarda kısıtlamaların artırılmasını da öngörüyor. Bu da çok umut vadedici
0: Kesinlikle.
1: bir taslak diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Dünyada ve ülkemizde son yıllarda gittikçe artan kumar bağımlılığı da toplumların önemli bir sorunu. Dijital çağın hızla gelişmesiyle birlikte kumar fiziksel ortamlardan çıkıp çevrim içi platformlara da taşınmış durumda ve bu nedenle kumara erişim kolaylaştı. Aynı zamanda sanal kumar bağımlılığı riski de arttı. Sayın Arısoy, kumar nedir? Kumar bağımlılığı nasıl ortaya çıkar? Bir kişinin eğlence amacıyla kumar bahis oynamasıyla bağımlı olması arasındaki çizgi tam olarak nerede başlar? Neler
0: Tabii ki.
1: söylersiniz?
0: Şimdi kumar baktığımız hakikaten kumar bağımlılığı son dönemlerde çok fazla artık. Kumarda bir maddi kazanç elde etmek için şans temelli oynanan çeşitli oyun türleri aslında baktığımızda. Oyun ya da farklı platformlarda yapılan şeyler diyebiliriz. Şimdi kumar bağımlılığı dediğimizde o eğlence için oynanan kısım ve kumar bağımlılığı bir yerde ayrılıyor. Ayrılan noktası şu, kişi bir süre sonra kumar oynamayı dönemde başlıyor. İşte diyelim bir kazanç elde etti. Bundan keyif alıyor. Kazanç elde edip keyif aldığı zaman beyin bir yerde şurayı söylüyor. Aa, gayet iyi ya güzel para kazanıyorsun. İyi hissettiriyor bu sana. Devam et. O yüzden kişi bir yerde devam etmeye başlıyor. Diyor ki ara bul kaynak geliştir. Para bul başka şeyler yap. Bu bir yerde ne yapıyor? Patolojik yalan söylemeyi de beraberinde getiriyor. Çok fazla yalan söyleme. Bunun beraberinde kişi kumar oynamaya başlıyor. Kumar oynadıktan sonra bir kazançla başlayan sonuç ne yazık ki kayıpla sonuçlanıyor. Kaybedince kişi burada durmuyor. Yani kaybettim tamam çıkayım değil. Kaybettim bu kaybı nasıl kurtarmalım diyor ve tekrar oynamaya başlıyor. Kazanıyor burada bırakıyor mu? Hayır. Kazandığında da diyor ki kazandım bu kazancımı nasıl katlayabilirim diyor. Tekrar devam ediyor derken bu aslında bir döngü haline geliyor. Bağımlılık da tam bu noktada aslında kontrolü kaybetmek. Şimdi kişi bir yerde gelişi güzel oynarken tam orada bir yerde kontrol ediyor ama bir bakıyor ki bir süre sonra artık kontrol edemez hale gelmiş. O çarkın içinden çıkamıyor. Devamlı bir borçlanmaya gidiyor. Çok yoğun

0: psikiyatrik eşit anılar eşlik ediyor. Özellikle depresyon. Ve biz kumar bağımlılığında intiharı çok fazla görüyoruz. İntihar düşüncelerini ya da intiharla sonuçlanan olguları. Bu da aslında beraberinde getirilen bir şey. Bununla birlikte kumar bağımlılığına baktığımızda biraz belirtilerinden bahsedebilirim. Ne
1: Tabii
0: zaman
1: ki.
0: kumar bağımlılığı düşünüyoruz? Kişi son 12 ay içerisinde, son 1 yıl içerisinde giderek artan miktarlarda ya da zamanlarda kumar oynamaya başladı. Hep şöyle başlıyor inanın. İşte 100-200 lirayla başlıyor. Sonra giderek miktarlar artmaya başlıyor. Kişi oynaması üzerinde kendini durduramıyorsa, kontrol kullanamıyorsa, yani şunu diyor aslında, diyor ki ya ben hani bunu durdurmam lazım. Buradan kazanç elde edemem.
1: Akıl devre dışı mı oluyor orada?
0: Bir yere kadar. Yani şöyle, beyindeki o sistemler arızalanıyor. Yani git ve dur sistemler arızalanıyor. Beyin diyor ki ya git oyna, devam et. Evet, biz de bilirsiniz, bir şey yaparken bir de arka tarafta bir fren sistemimiz vardır. Deriz ki ya dur, tamam bak, şu an buna devam etme. Ama bağımlılıkta ne yazık ki bu sistem arızalı. Yani git ve oyna diyen yoğun bir ses var ama dur yapma diyen sesin ne yazık ki önüne kapatıyor ve dolayısıyla kişi devamlı giden bu oynamaya oynamaya devam ediyor. Bununla birlikte işte kumar oynadı, işte oynama miktarları arttı. Kişi bununla birlikte çeşitli sorunlar yaşamaya başladı. İşte aile sorunları yaşadı, ekonomik sorunlar yaşadı, psikolojik sorunlar yaşadı. Bunun farkına, lakin halen devam eden bir süreç var. Kişi de çok ciddi yalan söyleme oluyorsa, kumar oynamadığı zamanlar kendini iyi hissetmiyorsa, yani bir nevi yoksunluk. Hani nasıl bir madde bağımlısı madde bıraktığında yoksunluk yaşıyor? Kumarda da aynı. Daha ziyade psikolojik belirtilerini daha fazla görüyoruz bu arada.
1: Dopamine bağımlılık gibi oluyor aslında, değil mi? Devamlı dopamin salgılansın istiyor
0: Dopamin de,
1: orası. Evet.
0: evet, ya bir yerde o hazzı istiyor
1: Evet.
0: beyin ama oynamadığı zaman da kendini çok iyi hissetmiyor. Yani biraz daha öfkeli olabiliyorlar, keyifsiz oluyorlar, neşesiz olabiliyor kişi. Bununla birlikte sık bırakıp tekrar başlama girişimleri. Mesela bu bağımlılık da çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumumuzda şu var, diyor ki ben mesela diyor bağımlı değilim. Nereden anlıyorsunuz diyorum. Diyor ki ya ben istersen mesela geçen 2 ay hiç oynamadım. Tamam, evet 2 ay hiç oynamadın ama 2 ay sonra tekrar başladın. Ya da bilirsiniz Ramazan şey alkol bağımlılığı çok sık vardır. Ya ben Ramazan'da içmiyorum. Bağımlı olsam Ramazan'da da içerdim.
1: Evet, bunu da çok
0: Ama
1: söyleyen var.
0: bu bir ölçüt değil. İnanın bu tanı kriterlerinde yer almıyor. Tanı kriterlerinde şu yer alıyor ama. Bırakıp tekrar başlama eğilimi. Bırakıyor ve tekrar başlıyor. Bu da bir bağımlılık
1: Belirli bir
0: kriteridir.
1: döngü var, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Peki eğlence amacıyla oynayanlar için neler söylersiniz? Eğlence amacıyla başlamak mutlaka bağımlılığa dönüştürür mü?
0: Şimdi her bağımlılık düzenli bir seyir istiyor aslında baktığımızda. Risk çok yüksek. Çünkü şöyle biz şey deriz hep, bir kereden bir şey olur. Çünkü kişi bir kere oynadığı zaman bir o dopamin artıyor. Beyin burayı öğreniyor. Çünkü orada bir hafıza var. Öğrendikten sonra ve hele ki kazanç elde etmişse kişi bu sefer tekrar oynama eğilimi gösterebilir. Çok riskli kumarda. Bir de az önce de söylemiştik hatırlarsınız. Sanal ortama taşındı artık kumar. Yani netice itibariyle
1: Evet.
0: sanala taşınınca da ister istemez daha elverişli olduğu için oyun ortamları daha hızlı erişebiliyorlar. Hızlı bağımlılıklar gelişebiliyor. O yüzden eğlence amaçlı başlansa dahi çok hızlı bir şekilde düzenli oynandığında kumar bağımlılığı hızlı bir şekilde çevirebilir.
1: Sanal kumara geleceğim ama kumar bağımlılığında kaybettiğini geri almak için daha çok oynama psikolojisini nasıl açıklıyorsunuz, onu da merak ediyorum.
0: Evet. Şimdi yani kaybediyor kişi netice itibariyle. Kaybettikten sonra diyor ki ya bunu geri kazanmalıyım. Geri kazanmalıyım diyor. Bu sefer tekrar oynamaya başlıyor. Tekrar oynuyor. Şimdi kumar bağımlı şu var. Belli bir borç var açıkçası. Örnek veriyorum, kişi işte 500 bin lira borcu var. O gün kazanç elde etti 300 bin. Diyor ki 300'ü 500 yapayım çıkacağım.
1: Evet.
0: Hep aynı. 300'ü 500 yapamıyor. Kaybediyor. Bu sefer tekrar aynı döngü. Bir de şu da var netice itibariyle. Kaybettiğini kişi kendi parası gibi zannediyor. Mesela örnek veriyorum. Aslında kişi 10 bin yatırmış. Para orada diyelim 500 bin olmuş. Sonra tekrar oynuyor. 500 bin kaybet. Diyor ki 500 bin kaybet. Hayır, 500 bin kaybetmedin. Sen 10 bin kaybettin.
1: Kardan
0: Baktığınızda.
1: zararını düşünüyor
0: Tabii ya
1: aslında.
0: orada tamamen diyor ki 500 bin. Bir de şu döngüde şu da var. Bir süre sonra kumar bağımlılığında para artık sadece rakamsal bir şey oluyor. Yani mesela 300 bin şuraya maddi olarak koysam eminim ki büyük bir yer kaplar.
1: Evet.
0: Lakin orada sadece rakamdan ibaret olduğu için kişi orayı o anda düşünemiyor. Ve devamlı bu döngünün içerisine gidip geliyor ne yazık ki.
1: Özellikle bunu sanal kumarda görüyoruz, değil mi?
0: Doğru.
1: Geleneksel kumarla günümüzdeki bu dijital sanal bahis uygulamalar arasında psikolojik etki açısından çok fark var. Bunlardan birisi de bu. Diğer etkileri neler, yani nelerdir?
0: Kesinlikle. Yani sanal bağımlılık, şimdi önceden işte mesela kişi gidiyordu, bir şey, kupon yapacak. İşte kupon yapacağı yere kadar gidiyor, işte orayı yapıyor, sonuçlarını bekliyor, geliyor ve tabii ki saat mefhumu var, yani 24 saat netice itibariyle açık değil. Saat mefhumu var, oraya uyacak vesaire, işte eve geç kalmayacak gibi gibi çok algoritması var. Lakin sanalda böyle bir şey yok. Yani hızlı erişim var, her an her saat her yerde para yükleyebiliyorlar, şey yapabiliyorlar derken, bu da aslında bağımlılıklardaki o şiddetin artmasına sebebiyet veriyor.
1: Zamansal ve mekansal bir kısıtlama yok. Yani gece
0: Doğru.
1: 2'de 3'te de kalkıp oynayabiliyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Mekana da gitmelerine gerek yok. Bu da daha da
0: Çok
1: hızlandırabiliyor
0: haklısınız.
1: bağımlılığı.
0: Bir de hızlı kazanç ve hızlı kayıplanma. Aslında en çok etkilen noktalarından biri de bu.
1: Biraz önce de bahsetmiştiniz. Aslında parayı görmüyor sanalda. Yani kaybettiği şeyin de aslında farkında değil ya da kazandığının farkında değil. Çünkü sadece rakamlardan ibaret. Belki kaybettiğimizi elimizle gözümüzle görüyor olsak bu kadar rahat oynayamayız diye düşünüyorum, değil mi?
0: Bir yerde de evet, yani rakamsalı, çünkü demiştik ya ilk konuştuğumuzda, yani beyin o sistemi devre dışı, yani o ana sistem, hani bizim eğriyi doğruyu düşünüp tartıp analiz ettiğimiz kısım bir yerde tam devre dışı değil ama işlevinde azalma oluyor. Dolayısıyla bizim aslında böyle mantıkla düşündüğümüzde diyoruz ki, ya boşanma durumuna kadar gelmişsin, nasıl olur da bırakamazsın? Ya çocuğunu kaybediyorsun ya da bunu kaybediyorsun. Mantıkla baktığımızda evet, ama burada bu sistem çok iyi çalışmıyor. O yüzden bakıyoruz ki kişi kayıplarına rağmen devam ediyor.
1: Bir de
0: Devamlı bir oynama
1: gizlilik
0: oluyor.
1: var orada. Kimse seni görmüyor, değil
0: Çok
1: mi?
0: haklısınız. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi kişi alkol kullanıyor, belli fiziksel semptomları var. Madde kullanıyor aynı. Kumarda onu anlamak çok zaman alıyor. Yani ta ki işte bir icra geliyor, bir aciz geliyor da çok ciddi borçlanma oluyor. Kişinin artık duygu durumu çok ciddi bozuluyor ve o zaman artık yavaş yavaş aileler de anlıyor bir yerde.
1: Peki kimler kumar bağımlılığına daha yatkın? Genetik faktörler, kişilik özellikleri veya yaşanan travmalar bu bağımlılıkta ne kadar rol oynar?
0: Tabii. Şimdi şöyle yapılan çalışmalar var. Diyor ki ailede herhangi birinde bir bağımlılık gelişmişse bir alt soyda gelişme ihtimali 7 kat daha yüksek. Çok yüksek bir oran ne yazık ki.
1: Yani genlerimizden daha fazlasını aktarıyoruz
0: Evet. Yani şöyle
1: sonraki nesle.
0: genlerde sonraki nesil. Yani çok önemli. Yani yaptığımız her şey gerçekten çok önemli. Bir sonraki nesle aktarılıyor. Bununla birlikte yani yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz. Dürtüsellik, haz arama, heyecan arama davranışlarının biraz daha fazla olması, bu risk alma durumlarının biraz daha fazla olması kumar bağımlı risk belirtiyor. Şimdi mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var, biliyorsunuzdur. Çocukluk döneminde hani daha ziyade tanısı da konular. Ancak burada tedavi olmayan olgularda bağımlılık gelişme riski çok daha yüksek. Yani çocukluk döneminde tanısı konulmuş, tedavi olmamış. Buraya bakıyoruz, bağımlılık geliştirme riski çok daha yüksek diğer kişilere göre. Bu kişilerde dürtüsellik fazla. Hemen harekete geçiyor, aklına geçiyor, hemen yapıyor. Çünkü risk alma hemen fazla, orayı çok düşünmüyor. Dolayısıyla bu kişiler risk teşkil edebiliyor. O yüzden ailelerde bazen şunu görebiliyoruz. Ya ilaç kullanmasını şu andan ya da işte sicilini işleyecek bir durum var vesaire, ki bunlar çok şükür ki kalktı. O yüzden de mutlaka eğer böyle bir şey varsa kesinlikle tedavi olması gerekir çocuğun ki ilerleyen süreçlere yansımasın.
1: Evet, Sayın Arasoy, bu güzel sohbete kısa bir ara verelim, ardından
0: Tabii,
1: devam
0: tabii
1: edelim.
0: ki.

0: Parayla mutluluk olur mu? En az paranın icadı kadar eski olan bu sorunun yanıtı kişiden kişiye değişir elbette. Ama şöyle bir gerçek var ki, hangi gelir seviyesinde olursa olsun, parayı önemsemediğini söyleyen insanların mutluluk seviyesi gerçekten de paraya bağlı olarak değişmiyor. En mutsuz insanlarsa kişisel başarısını parayla ilişkilendirenler. O yüzden mutluluğun anahtarlarından biri, paranızın olmasını isteseniz bile aslında bunu çok da umursamamanız.
1: Güzel bir gün devam ediyor sevgili dinleyenler. Konuğumuz Yeşilay Derneği'nden psikolog Merve Arısoy, kendisiyle kumar bağımlılığını konuşuyoruz. Sayın Arısoy, sanal kumar bağımlılığı kaç yaşında başlıyor? Sanal kumar bağımlılığı çocuklar ve gençler üzerinde nasıl bir etkiye sahip diye sormak istiyorum. Aynı zamanda kumar bağımlılığının yol açtığı psikolojik rahatsızlıklar nelerdir?
2: Tabii. Şimdi sanal kumar bağımlılığına baktığımızda tam bir başlangıç yaşını söylememiz çok doğru olmaz. Hı hı. Lakin 18 yaşından üzerinde hani biraz daha fazla görebiliyoruz. Tabii 18 yaşın altına düşen olgular da var. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurular daha ziyade 25-35 yaş aralığı biraz daha yüksek, hı hı, kumar bağımlılığı üzerine. Ancak bu yaş skalası ne yazık ki düşmeye başladı son 2 yılda özellikle. O yüzden hani yaş döneminde bunu söyleyebiliriz.
1: Çocukların tablet, telefon kullanımı arttıkça değil mi? Onları yanlış yönlendiren sitelerle birlikte ne yazık ki bağımlılık ya da sanal kumar oynama yaşları da çok küçük yaşlara inmiştir. Peki kumar bağımlılığının yol açtığı psikolojik rahatsızlıklarla ilgili neler söylersiniz?
2: Tabii. Şimdi kumar bağımlılıkları aslında psikolojik rahatsızlıklar böyle çok kol kola geziyor. Çünkü kişi kumar oynamaya başladığı o çok ciddi kayıplar oluyor. Bir de artık yavaş yavaş içe çekilmeye başladığını görüyoruz kişinin. Hı-hı. Toplumdan uzaklaşma başlıyor. Her zaman böyle keyifle yaptığı şeylerden artık keyif almaz. Bağımlılık geliştikten sonra. Örneğin mesela her cuma halı sahaya gidiyordur maça. O artık keyif vermez. Ailesiyle zaman geçirmek keyif vermez. İçe çekilmeye başlar. Onun için yalnızca artık kumar oynamak çok keyifli bir aktivite. Geri kalan her şey biraz gölgede olabiliyor. Bununla beraber en sık gördüğümüz eş tanı depresyon. Depresyonu çok sık görüyoruz. Bir de kaygı bozukluklarını. Çünkü devamlı orada bir çok ciddi kayıplar yaşıyor. Orada ne yapacağını bilemiyor. Her an borç bulamıyor. Dolayısıyla orada çok ciddi bir kaygı var. Haciz mi gelecek, ailem öğrenecek mi vesaire gibi birçok problemi de o eş tanıda görebiliyoruz. Ama en sık ne derseniz depresyon.
1: Depresyon. Kumar bağımlılığı, alkol veya madde bağımlılığı gibi fiziksel olarak hemen belli olmuyor. Bir kişinin kumar bağımlısı olduğunu gösteren psikolojik ve davranışsal belirtiler nelerdir?
2: Tabii. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Hani maddede, alkolde hemen anlıyoruz ama kumarda hemen anlayamıyoruz. Hı-hı. Ancak kişi de hele ki ailemizde bir üyemizse ve sık sık zaman geçiriyorsak yavaş yavaş o farkları görmeye başlıyoruz. Neyi görüyoruz? Dediğim gibi yavaş yavaş biraz içe çekilmeler başlıyor. Eskiden yaptığı faaliyetleri yapmamaya başladığını gözlemliyoruz. Kişinin sık sık telefonla işte bir şey yaptığını görüyoruz. Belli belirsiz borçlanmalar artıyor. Bir anda çok para istemeye başlıyor mesela. Yani oradan istiyor, buradan istiyor. İşte diyor ki mesela karşı taraf işte ya şu da aradı, sen ondan borç istemişsin, ne ilgisi var gibi. Ve çevremizde dikkat ederseniz şuraya da herkesin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü borç vermek ne yazık ki kişinin kumar oynama şeyini arttırıyor, ihtimalini. Yeniden oynama ihtimalini arttırıyor. O yüzden özellikle mesela yeni tanıştınız, hiç alakanız yok. Bir anda bir bakıyorsunuz ki karşıdaki kişi sizden borç istiyor. Bu direkt şüphelenilmesi gereken bir şeydir. Yani bu kişi kumar mı oynuyor? Çünkü bilirsiniz, yeni tanıştığımız bir kişiden borç istemeyiz. Yani daha samimi olduğumuz, vereceğine inandığımız kişilerden borç isteriz. Hani bu gibi şeyler olabiliyor. Çok sık ani ruh değişimleri. İşte bakıyoruz çok öfkeli. Genellikle öfkeli, tepkisel olmak. İşte çok yoğun, hemen modunun düşmesi gibi. Hani bu tarz belirtileri gördüğümüzde hemen bir şüphelenmek gerekir. Hele ki bu dönemde.
1: Evet. Özellikle paradan uzak durmaları gerekiyor demek ki, değil mi? Yani kesinlikle. Borç isteyenlere borç vermememiz gerekiyor, ailemizden dahi olsa.
2: Kesinlikle öyle. Yani bir akla en azından bu şeyinde seçeneğin gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Kumar bağımlılığı sadece kişiye değil, tüm aileye maddi ve manevi olarak da zarar veriyor. Aileler ilk şoku atlattıktan sonra bağımlı bireye nasıl yaklaşmalı? Evet, mesela bizden para istedi, biz vermedik. Nasıl yaklaşmalıyız?
2: Şimdi aileler gerçekten burada duygusal olarak çok yıpranıyorlar ve ne hissedeceklerini de bilmiyorlar. Bazen süreci inkar ediyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar, çok öfkeli olabiliyorlar gibi. İlk şoku da evet bu öğrendiler. Yani bir şekilde kumar oynama var. Öncelikle sakin olması gerekir. Şimdi bu süreçte profesyonel destek olmadan yürütülebilecek bir şey inanın değil. Yani aileler hemen şurada ilk noktada şeye gidiyorlar, borç ödemeye giriyorlar. Bunu az önce de dediğimiz gibi borç ödemek tekrar oynama ihtimalini artırıyor. Çünkü burada diyoruz ki ya, kişi mesela aile üyelerinden biri 3,5 milyonluk evini satmış, borçları ödemiş. Hep şunu söylerim, derim ki bir sonrakini nasıl finanse edeceksiniz? Çünkü bir sonraki 3,5 milyon olmayacak, bir sonraki 4,5 olacak. Burayı nasıl finanse edeceksiniz? Şimdi pek tabii ki aileler çok çekindiği konulardan biri. İntihar eder mi, hırsızlık yapar mı gibi birçok ihtimal var. Ama orada şuraya dönüyoruz. Yani bu ihtimallerin sonu yok. Yani kişi eğer hırsızlık yapacaksa yapabilir ya yapmayabilir. Ama bu şey değil. Bunu ödeyince bu burayı geçirmiyor. O yüzden özellikle soğukkanlı olmaları, hemen destek alabilecekleri noktalardan zaten bahsedeceğiz mutlaka.
1: Evet, birazdan soracağım. Evet.
2: Hemen destek alabilecekleri, profesyonel destek alabilecekleri yanları yönelmeleri, öncelikle sakin olmaları ve kişiyle bir konuşma yapmaları gerekiyor. Yani ben senin süreçlerini görüyorum. Son zamanlarda şu şu şu oldu. Seni kötü gördüm değil. Somut şeyler. Bak şunlar şunlar şunlar oldu hayatında. İşte borçlanmaların kendi işte depresyon vesaire. Ne dersin? Bir destek almak ister misin? Tedavi kelimesinin böyle çok bazen şey olmayabiliyor. Destek ister misin? Yani bir destek almak ister misin? Şöyle bir merkez var. Birlikte gidelim mi? Ne dersin? Gibi. Destek yapılan çalışmalar aile sürece destek verdiğinde süreç çok daha olumlu ilerliyor.
1: Hani ve şöyle, daha hızlı değil
2: şöyle
1: mi?
2: Şöyle düşün mesela, aileler genelde şöyle söylüyor, diyor ki ya 100 verirsem tekrar destekleyip 100 verirsem yine oynar. Hayır, tam tersi. Kişiye destek verirsek, ama bu pozitif bir destek, kişinin tedaviye olan inancı da artıyor. Ama tam tersi, eleştirdik, yargıladık, suçladık, hakir gördük, dışladık. Bu kişinin tedaviye olan inancını yitirmekle birlikte demotiv oluyor ister istemez.
1: Evet. Peki kumar bağımlılığı gerçekten tedavi edilebiliyor mu? Kumar bağımlısının tedaviye ikna olması da çok zordur. Genellikle istersen bırakırım derler insanlar. Bütün bağımlılıklar için de geçerli bu. Kumar bağımlısı bir kişi profesyonel yardım almaya nasıl yönlendirilebilir? Biraz önce söylediniz, yani olumlu destek vermek gerek dediniz, ama biraz daha detaylandırabilir misiniz?
2: Tabii ki, tabii ki. Şimdi kumar bağımlı tabii ki düzelebilen bir hastalıktır. Şeker hastalığı gibi ömür boyu süren, hiçbir zaman tam olarak iyileşme, ancak düzelir, kontrol altına alınabilen bir hastalık. Bununla birlikte şimdi özellikle tedaviye motivasyon arttıracak şey nedir? Aileler ya da yakınları. Kişi de bunu gördükten sonra muhakkak alıyoruz, biz şey deriz, bir panel oluşturalım. Panelde ailenin sözü geçen kişileri olsa yeter. Yani kişi için sözü geçen. Kalabalığa gerek yok. Aldık bir iki kişi. Bak son zamanlarda ben sende şunları şunları şunları fark ettim. Biz senin yanındayız. Sana destek olmak istiyoruz. Bu bir hastalık. Biz öğrendik. Ve bunun bir çözümü var. Burada destek alman önemli gibi duruyor. Ne dersin? Bir destek almak ister misin? Kişi dedi ki ilk zaman reddetme ihtimali olabiliyor. Reddetti. Dedik ya ben istemiyorum. Hiç ısrar etmeden. Peki sen bilirsin. Bu hayat senin hayatın, senin kararın. Hiç ısrar etmiyoruz ama kafasına bir tohum ektik onun. Orada bırakıyoruz. Sanmayalım ki o kişi hiç umursamadı onu. Hayır, bir tohum ektik. Bırakıyoruz peşin. Hayır, iki hafta sonra tekrar. Tekrar alıyoruz ve konuşuyoruz sessiz bir ortamda. Şey de diyebiliriz. Ya yarın 8 gibi müsait misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Hem biraz ciddiyetini, ehemmiyetini de bir yerde sağlamış oluyoruz. Bu şekilde konuşmalar ve ailenin alacağı önlemlerle birlikte kişinin motivasyonu artar. Ama aile borçları ödüyor. Her türlü ihtimal şey sunuyorlar evde rahat oynamasına. O kişi motivasyon artar mı? Tam tersi. O tekrar oynamaya devam eder.
1: Çünkü konfor alanında devam eder.
2: Arka plan şunu söylüyor. Nasıl olsa borcumu ödeyen biri var. Niye oynamayayım ki?
1: Evet. Maddi olarak çökmüş ve psikolog ücreti ödeyemeyecek durumda olan dinleyicilerimiz devlet kurumlarından veya Yeşilay Danışmanlık Merkezi gibi oluşumlardan nasıl ücretsiz destek alabilir? Biraz da burayı anlatalım.
2: Tabii ki. Şimdi Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin bir adam gibi güçlü bir projesi var. Yeşilay Danışmanlık Merkezi gibi. Şimdi Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine 12 yaşın üzerindeki bütün bireyler tamamen ücretsiz bir şekilde alkol, madde, tütün, internet ve kumar bağımlılığı üzerine psikososyal destek alabiliyorlar. Nasıl alabiliyorlar? Çok basit. 115 numaralı danışma hattını aradıklarında hatta kendilerini bir psikolog karşılıyor, bir ön görüşme sağlıyor. Ön görüşme sağladıktan sonra kendilerini en yakın lokasyondaki YEDAM'a yönlendiriyor. 81 ilde Türkiye'nin her yerinde 105 YEDAM'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde varız aynı
1: Her
2: zamanda.
1: Her ilde bir tane var.
2: Her ilde bir tane var. Hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de varız aynı zamanda. Bu şekilde hizmet alabilirler. 105 YEDAM'ımız var. Bununla birlikte kişiyi en yakın lokasyondaki YEDAM'a yönlendirdi. İlk görüşme yapıyor. Bir psikologla yaklaşık 1,5 saatlik bir ilk görüşme. Çok detaylı bir şekilde danışanımızı biz orada analiz ediyoruz. Bütün riskleriyle ve danışanımıza bunu konuşuyoruz. Bütün riskleri değerlendiriyoruz.
1: Önce telefonda.
2: İlk görüşmede.
1: İlk görüşmede.
2: 1,5 saatlik ilk görüşmede. YEDAM'a geldi artık.
1: Hı hı.
2: Burada tüm detaylı şeyleri analiz ediyoruz.
1: Hı.
2: Daha sonra danışanımıza çalışmaya başlıyoruz. Tamamen yapılandırılmış bir şekilde çalışıyoruz. Yani şey değil, derme çatma değil, bilimsel bilgilere dayalı, tamamen yapılandırılmış sistemli. Mesela örneğin kumar bağımlısı, kumar bağımlılığı ile ilgili bütün hususları çok detaylı çalışıyoruz.
1: Hı.
2: Aynı zamanda sosyal hizmet uzmanlarımız var. Sosyal hizmet uzmanları da danışanlarımız için boş zaman, yasal süreçler, eğitim danışmanlık, barınma gibi boş zaman, ilişki düzenleme gibi birçok hususu çalışıyor onunla. Aslında bizim ve atölyelerimiz var. Atölyelerde danışanlarımız el sanatları, spor, müzik gibi birçok dalda kendini geliştirmeyi

0: imkanları, boş zamanlarını düzenleme imkanları da oluyor. Sözün özü aslında YEDAM'da amaçladığımız şey sadece kişinin kumarı bırakması değil, kişinin yaşamını değiştirmesi. Çünkü şunu görüyoruz, yaşam değişikliği olmadığı takdirde kişi bağımlılıklarına tekrar dönebiliyor.
1: O boşluğu bir şeylerle doldurmak gerekiyor çünkü, değil
0: Çok
1: mi?
0: kesinlikle, kesinlikle.
1: Bırakma motivasyonu oluşturma ve tekrar oynamayı önleme süreçlerinde peki nasıl bir terapi modeli var?
0: Şimdi bırakma motivasyonu, herkes o koltuğa tam motivasyonla oturmuyor öncelikle. Önceki kişinin farkındalık düzeyine bakıyoruz. Mesela dedik ya, kumar oynamak benim için herhangi bir problem yok, oynamaya devam edeceğim diyor. Şimdi bu kişiye bıraktırmayı hedeflersek bu mantıklı olmaz. O yüzden öncelikle farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz. Tam motivasyonel görüşme teknikleri ve bilişsel davranışçı terapi. Önce motivasyon. Önce bir farkında olsun, sonraki basamağa atalım. Şimdi tekrar oynamayı önlemede en önemli şey kişinin oynamasına sebebiyet veren riskleri yaşamından kaldırması, yahut riskler bazen kaldıramıyoruz ortadan, onlarla başa çıkma mekanizmalarını geliştirilmesi. O yüzden bir kumar bağımlısı birey özellikle bir yılı geçtikten sonra artık şunu söylüyor. Diyor ki ya, bu ortam benim için riskli, ben buna girmemeliyim. Bu oluşmuş artık kişide. Ya da diyor ki benim önüme kumar reklamı çıktı, ben bunu filtrelemeliyim, engellemeliyim gibi. Ya da para yattı, benim hemen işte buraya göndermeliyim, bende para kalmamalı gibi olgular yerleşiyor. O yüzden tekrar oynama önlemede riskli ortamlardan uzaklaşma, risk teşkil edebilecek her şeyden uzaklaşmak, istekle başa çıkma mekanizmaları ve düşüncelerini ve inançlarını şekillendirmesi çok önemli.
1: Kumarı tamamen bırakmak ve kişinin hayat düzenini yeniden kurması ortalama ne kadar zaman alıyor? Dinleyicilerimiz ne kadarlık bir iyileşme süreci öngörmeli sizce?
0: Tabii. Şimdi şöyle ki, 3 aydan sonra beyin yeniden yapılanmaya başlıyor öncelikle. Güzel bir haber. Yani kişi zaten kumarı tamamen bıraktı. 2 haftadan sonra büyük oranda o yoksunluğu bitecek. Kendini daha iyi hissetmeye başlayacak. Özellikle ilk 0-1 ayda biraz problem yaşasa da 1-3 ayda gayet kendini hisseder. Burada yaşamı artık yavaş yavaş düzene girmeye başlar. 3-6 ayda yine keza aynı şekilde yaşamı yeniden yapılanmaya başlar. Hayatına yeni şeyler koymaya başlar kişi. Ve ortalama baktığımızda bu süre 1 yıl, beynin düzelmesi için. Ama hani şunu da demiyoruz, biliyorsunuz ömür boyu süren bir hastalık. Sadece 1 yılda iyileştim artık oynayabilirim asla değil. Hiç oynamayacak kişi. Ama 1 yıl içerisinde büyük oranda sistem düzelmeye başlıyor. Düzeliyor yani, orayı görebiliyoruz.
1: Evet, YEDAM desteğiyle sanal kumardan kurtulup hayatını sıfırdan kuran danışanlarınızdan bizi dinleyenlere umut olacak bir başarı oranını veya hikayesini paylaşabilir misiniz
0: Tabii.
1: peki son olarak?
0: Evet. Ya şimdi şu kumar bağımlı YEDAM'ın ciddi bir başarısı var. %85'in üstünde 1 yıl üstü remisyonda kalan, yani hiç kumar oynamayan kişilerin rakamı yaklaşık %85'e yakın.
1: Çok büyük bir oran.
0: Çok büyük bir oran. Çok güzel ve umut vadedici bir oran bu, aynı şeyde, aynı anlamda. Bununla birlikte ya, hikaye çok, açıkçası çok danışan gördük. Çok hikaye var ama hani şunlara şahit olduğumda birkaç tanesini aktarmak isterim. İşte intihar süreciyle tamamen görüşmeden çıktıktan sonra %100 intiharı düşünen, ancak görüşmeye girdikten sonra bir oraya ikna ettiğimiz, hatta böyle cansiparane hastaneye götürüp süreçlerine eşlik ettiğimiz, yatış yaptığımız ve sonrasında bugün baktığımızda işte evlenip sonrasında çocuğu olan, YEDAM ziyaretlerini devam etti danışanlarımız var, benim de hasreten var. Ya da işte mesela her zaman ailesiyle gelebiliyor bazı zamanlarda danışanlarımız. İşte biz tabii çocuklar beklerken önlerine bir de resim kağıdı da koyuyoruz. Resim yapar mısınız diye asıyoruz da onları panoya. Şimdi şeyi görüyoruz tabii, psikolog olduğumuz için ekstra bir dikkat ediyoruz ister istemez. Şimdi mesela ev çizmiş, işte anne var, işte kardeşler var, baba uzakta ya da baba hiç yok. İşte danışanımız baba. Bir bakıyoruz, böyle seanslar ilerliyor, oynamama başlıyor falan. Sonra tekrar böyle resimler çiziyor, bakıyoruz babayı evin içine yerleştirmiş. İşte annenin yanına yerleştirmiş, işte el ele çizmişler gibi. O süreçleri görmek gerçekten muazzam bir şey, yani tarifi imkansız şeyler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Sürenizin
0: ederim.
1: sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan
0: Ben
1: dolayı çok
0: teşekkür ederim.
1: önemli bilgiler
0: Çok sağ olun.
1: paylaştınız. Sağ olun.
0: Çok
1: Sevgili
0: teşekkürler.
1: dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz Yeşilay Danışma Merkezi'nden psikolog Merve Arısoy'du. Bu hafta biz kumar bağımlılığını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, "Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir," dedi. "Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reform edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir, dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, dünyaya hitap ettiği konuşmasının ardından liderler diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu ABD'de İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Al-Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı belirtti. Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor ifadesini kullandı. ABD ve İran heyetleri Katar arabuluculuğunda New York'ta görüştü. ABD Başkanı Trump, 3 saat süren görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini, yakın gelecekte tekrar görüşülmesinin planlandığını açıkladı. İran basını ise görüşmenin ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine gerçekleştiğini ve Hürmüz'ün açılması için şartların iletildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. BM Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, bence iki ülke bir anlaşma yapacak dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Türkiye'nin iki dev savunma sanayi şirketi Çelik Kubbe için önemli bir adım daha attı. Aselsan ve Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon avroluk sözleşme imzalandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Olayı gerçekleştiren adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltında. Ve spor futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul yağmurlu 16 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Bern 21. Yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü ve Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 23. Güneşli olmak üzere Kerkük 40, Lefkoşa 30 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere

selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Mevlana Müzesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bulunan Mevlana Müzesi sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Şehir merkezleri dışında internet ancak mobil şebekeler sayesinde mümkün. Bunların da olmadığı yerde Very Small Aperture Terminal istasyonu imdada yetişiyor. Çölde, açık denizde ya da dağ zirvesinde internet verisi alıp vermeyi mümkün hale getiriyor. TürkSat tarafından kurulan istasyon sayısı 8000'e yaklaştı. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Ani Ören yerinde taşınır ve taşınmaz nitelikteki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması amacıyla 5 noktada kazı çalışması yürütülüyor. Bu hafta ilk olarak Konya'dayız sevgili dinleyicilerimiz. Mevlana Müzesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bulunan Mevlana Müzesi sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Mevlana Müzesi'nin tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi. Fidan, Mevlana'nın ne olursan ol yine gel çağrısının dünyanın dört bir yanından turistleri Konya'ya çektiğini belirterek şunları kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın son açıklanan verilerine göre Türkiye'de bulunan müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayıları tarihi rekor seviyelerine ulaşmıştır. Bakanlığa bağlı en çok ziyaret edilen müzelerden Mevlana Müzesi, asırlardır değişmeyen manevi atmosferiyle yerli ve yabancıların uğrak noktası, tarih ve inanç rotalarının merkezinde bulunur. Hemen hemen her yıl ziyaretçi sayısında artma gözlemlendiğini belirten Fidan, Konya'da düzenlenecek etkinliklerle yıl sonuna kadar Mevlana Müzesi'nde 3,5-4 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılabileceğini tahmin ediyoruz dedi. Fidan, verilere baktığımızda Mevlana Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler arasında en çok ziyaret edilen müzeler arasındaki yerini koruyor ifadelerini kullandı. Fidan, Mevlana Müzesi'ndeki manevi atmosferi yerinde deneyimlemek isteyen tüm yerli ve yabancı turistleri Konya'ya beklediklerini bildirdi. İkinci haberimizde sıra sevgili dinleyicilerimiz. Çölde, açık denizde ya da dağda internet kullanımını mümkün kılan VSAT istasyonu 8000'e yaklaştı. Şehir merkezleri dışında internet ancak mobil şebekeler sayesinde mümkün. Bunların da olmadığı yerde Very Small Aperture Terminal, VSAT istasyonu imdada yetişiyor. Çölde, açık denizde ya da dağ zirvesinde internet verisi alıp vermeyi mümkün hale getiriyor. TürkSat tarafından kurulan istasyon sayısı 8000'e yaklaştı. İnternetin icadı 1969'a denk gelse de geniş çaplı kullanımı 2000'li yıllarla birlikte oldu. Bugün mobil 5G şebekeleri ve karasal geniş bant hızlı internet dünyayı kuşatmış durumda. Buna rağmen yine de internet ağları dışında kalan bölgeler bulunuyor. Özellikle açık deniz, yerleşim yerlerinden uzak çöl gibi bölgeler ve yüksek dağ zirveleri gibi noktalarda internete ulaşmak çok zor. Mobil ya da kablolu internetin bulunmadığı konumlarda yeryüzüne yakın uydu zinciriyle internet hizmeti verilmeye çalışılıyor. Ancak bu da yüksek maliyet ve güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Çözümse TürkSat'ın yerli sistemi VSAT. Türkiye'nin uydu şirketi olan TürkSat böyle durumlar için uydu üzerinden internet hizmeti sağlıyor.
karasal altyapıların ve GSM şebekelerinin yetersiz kaldığı zorlu coğrafyalarda TürkSat tarafından uydu tabanlı geniş bant internet hizmeti veriliyor. Böylece konum ne olursa olsun geniş bant, hızlı internet bulmak mümkün oluyor. K-band frekansları ve Very Small Aperture Terminal teknolojisiyle 100 birim hıza kadar indirme imkanı bulunuyor. VSAT sisteminde kullanıcı küçük çanak anten sayesinde uydularla doğrudan iletişim kuruyor. Anten veriyi uzaydaki uyduya, uyduysa geniş ağ yapısına bağlı daha büyük bir yer istasyonuna aktarıyor. Aslında Türkiye'de uydudan internetin ilk adımı 2004 yılında atılmıştı. Zaman içinde yükselen kapasite ve ihtiyaçlarla birlikte kullanıcı sayısı da arttı. TürkSat tarafından kurulan VSAT terminal sayısı 2026 yılında 8000'e yaklaştı. Sistem özellikle denizcilik ve havacılık gibi sektörlerde, açık denizde seyahat eden gemilerde ve uçaklarda yoğun kullanılıyor. Ancak ulaşımı zor kırsal bölgeler yanında doğal afet ve acil durumlarda da internete ulaşmanın en önemli yollarından biri. İş yaşamında ise akaryakıt istasyonları gibi birbirinden uzak şubeleri, mağazaları olan ve bulundukları bölgede güvenli veri bağlantısına ihtiyaç duyan firmalar tarafından tercih ediliyor. Hiçbir karasal bağlantıya ihtiyaç duymayan sistem, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada kullanılabiliyor. Doğrudan TürkSat uydusu üzerinden bağlantı sağlandığı için müdahale ve güvenlik endişelerini de ortadan kaldırıyor. Bu nedenle açık denizlerde faaliyet gösteren doğal gaz ve petrol arama gemilerinde, maden sahalarında, şantiyelerde işlerin güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanıyor. Ayrıca kamu ve özel sektörün yurt dışı temsilcilikleri için de önemli bir alternatif haline gelmiş durumda. Bu haftanın son haberinde Ani Ören yerindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ani Ören yerinin geçmişine ışık tutuluyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören yerinde taşınır ve taşınmaz nitelikteki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması amacıyla 5 noktada kazı çalışması yürütülüyor. Hem Orta Asya'dan Ön Asya'ya hem de Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Kars'taki Ören yeri 11. ve 12. yüzyıllara ait Türk İslam mimarisi eserlerini bünyesinde barındırıyor. Tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü, geçmişte Hristiyan ve Müslümanların yan yana yaşadığı Ören yerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi işbirliğindeki kazı çalışmaları bu yıl 5 noktada yapılıyor. Sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve restoratör mimarların da aralarında bulunduğu 100 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda toprak altındaki tarihi yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor. Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doçent Doktor Muhammed Arslan, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan Ani Ören Yeri'nin Orta Çağ'ın en ihtişamlı şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Bagratlılar döneminde kuruluşunu gerçekleştiren Ani'nin Selçuklularla birlikte yükselişe ardından Gürcü Krallığı döneminde de çöküş dönemine geçtiğini ifade eden Arslan şöyle konuştu. Ani 1064 yılında Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan'ın fethiyle birlikte Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı aynı zamanda Anadolu'daki Türk İslam tarihinin de başlangıcını oluşturmuş bir şehir. Dolayısıyla burada o dönem inşa edilen her eserle yani camisiyle, mescidiyle, hamamıyla, çarşısıyla, sivil mimarlık örnekleriyle Anadolu'daki Türk İslam mimarisinin de başlangıcını oluşturan Türk İslam medeniyetinin ilk örneklerini gördüğümüz bir şehir.
Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi ortaklığında kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bu sezon 5 farklı noktada Selçuklu Çarşısı, Selçuklu Konutları, Selçuklu Mezarlığı ve Ani'deki zengin ticari hayatın en önemli mekanlarından olan Yahane'deki kazı çalışmalarımız devam etmekte. Tabii sadece kazı çalışmaları değil, aynı zamanda koruma çalışmalarıyla da Ani'ye katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu anlamda da toprak altından kazarak gün yüzüne çıkardığımız mimari kalıntıların konservasyonuna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında da geçen yıllar yapımına başladığımız Sur içi yürüyüş yollarının uygulama işi de devam etmekte. Böylelikle Ani'deki ziyaretçilerimize daha konforlu bir gezi güzergahı, daha konforlu bir ziyaret yönetimi planlamış olacağız diye konuştu. Kars'ın son yıllarda canlı bir turizm ivmesi yakaladığını ve Ani Ören yerinin de şehirdeki en önemli destinasyon merkezlerinden birisi olduğunu anlatan Arslan şunları kaydetti. Sarıkamış, Çıldır Gölü ve Kars merkezdeki tarihi doku bu canlılığın ana rotalarını oluşturuyor. Ani ise en önemli arkeolojik alan olarak göz önünde. Özellikle son yıllarda burada uzun soluklu devam eden, neredeyse yılın her ayına yayılan, 12 ay boyunca devam eden kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Ani'deki ziyaretçi sayısında da önemli bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Nitekim 2025 yılında yaklaşık 450 bin ziyaretçiyle yılın rekorunu kırmıştık. İnşallah 2026 yılındaki çalışmalarla da bu sayıyı daha yukarılara taşımak için uğraşımız devam edecek. Sevgili dinleyicilerimiz, gündem

Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik. Ben Arzu Türkdoğan, programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: 1 dakika.
1: Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken Güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar Kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan Güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
0: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından bizleri duyabilir, dinleyebilirsiniz. Bugün Kadim Kökler'de suyu konuşacağız. Anadolu'da ve hatta dünyada suyun nasıl bir uygarlık damarı olduğunu çok kıymetli bir konuğumuzla sizlerle paylaşacağız. Bugün Kadim Kökler programındaki konuğumuz su politikaları uzmanı ve Hidropolitik Akademi Direktörü Dursun Yıldız var. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Önce Kadim Kökler programına bir tebrik edeyim. Çünkü gerçekten Anadolu'nun bu inanılmaz geniş, inanılmaz derin birçok ortaya çıkarması gereken kavramı var. Bu kavramları sizler bu programlarda işleyerek toplumumuzla paylaşıyorsunuz. Öyle anlaşılıyor. Su da bunlardan bir tanesi. Şimdi onu konuşacağız.
1: Bunu konuşacağız. Şimdi hep can suyu deriz ya aslında. Köklerin tabii büyümesi, dal budak vermesi ve yeşermesi için keza uygarlıkların da kök salabilmesi için can suyuna ihtiyaç var değil mi hocam?
2: Kesinlikle, bakın. Gelin geriye gidelim. Ya Anadolu öyle bir toprak ki ne kadar kazarsanız sizi o kadar şaşırtacak bir takım veriler veriyor size. Bundan yaklaşık 8-10 yıl öncesine baktığımızda Anadolu uygarlıklarının tarihini geriye 5-6 bin yıl milattan önce, ama bir Göbekli Tepe'yi açtık. Tarih değişti.
1: Değil mi? Daha da geriye gidiyoruz.
2: Tabii ki tarihi ne değiştirdi? Anadolu'da hala İşte sizin bu programda yaptığınız gibi toplumla paylaşılmayı bekleyen ve araştırmayı bekleyen birçok kavram var. Öyle bir mozaik ki, işte o mozaikten bir kısmını biz bugün bu programımızda işlemeye çalışacağız. Tabii ki can suyu çok önemli. Çünkü Neolitik devrim avcı toplayıcı toplumunu tarım toplumuna dönüştürdüğü 10 bin sene öncesinde güvenilir su kaynaklarını kullandı. Güvenilir su kaynaklarını toprakla bütünleştirdi. Hani o bizim bugün Güneydoğu Anadolu projesinde çok büyük hedeflerle ortaya koymaya çalıştığımız vizyonu, o dönemde 10 bin yıl önce insanoğlu dedi ki su burada, toprak burada, ben artık yerleşik düzene geçeyim ve yerleşik düzen içerisinde de medeniyetin gelişmesine yardımcı olacak kaynağı da su olarak belirledi. İşte o su kaynağı ondan sonraki diğer medeniyetlere de Anadolu'da çok büyük bir katkıda bulundu gelişmesine. Hatta sadece medeniyetlerin gelişmesine değil, devlet olmalarına, devlet yaratmalarına, yolların Anadolu'da kesişmesine, Anadolu'nun bir kavşak olarak ortaya çıkmasına çok büyük bir olanak sundu Anadolu'nun su kaynakları, kadim su kaynakları. Biz bunu şimdi isterseniz Neolitik çağdan başlayalım, ondan sonra günümüze kadar bir getirelim.
1: Getirelim hatta hocam, hem uygarlıkları besleyen su kaynakları, su medeniyetini konuşalım, ama belki daha sonra da ufacık şu bilgiyi de verelim mi? Bir su uzmanı şöyle bir şey ifade etmişti. Demişti ki su susarsa insanlık susar demişti. Ki bazı medeniyetler suyun sustuğu yerde aslında bitti ve kayboldu. Tabii, tabii. Günümüzdeki en büyük risklerden biri de şu anda suyun susmak üzere olması. Dilerseniz önce suyun yeşerttiği uygarlıklarla başlayalım. Programın sonuna doğru da susmaması için neler yapılması gerektiğini konuşuruz.
2: Tabii, yani su aslında can damarı diyoruz. Bir can damarının kesilmesi nasıl hayatı bitirirse,
1: değil mi?
2: Devletlerin yaşamında sona erdirir. Tarihsel örnekleri olmaz olur mu? Çok. Peki tarihsel olarak su sadece barış amacıyla mı kullanılmış? Hayır. Savaşların konusu olmuş. Savaş aracı olarak da kullanılmış. Bunları hep tarihten biliyoruz. Anadolu'ya dönelim. Anadolu'da 10 bin yıl öncesinin Neolitik çağı. İşte su toprakla birleşti, insanoğlu yerleşik düzene geçti ve o dönemden bu yana yavaş yavaş uygarlıkları besleyecek bir doğal kaynak haline geldi. Peki sonra ne oldu? Sonra Hititlere bakıyoruz. Milattan önce 2000'li yıllara doğru gidelim. Orada Hititlere baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Sadece su Anadolu'da bir doğal kaynak olarak kullanılmamış. Ne olmuş peki? su aynı zamanda devletin oluşmasına ve bir devlet kontrolüne de girmiş.
1: Kamusallaşmaya
2: evet,
1: başlamış
2: yani
1: artık.
2: Şimdi o ilginç bir durumdur bakın. Burada diğer medeniyetlerde de göreceğiz bunu konuşmamız devam ettikçe. Otomatikman Hititler demiş ki biz suyu öyle kullanacağız ki düzgün kullanacağız, düzgün yöneteceğiz. Yani tam Anadolu milattan önce yaklaşık 800'lü 900'lü yıllarda Hititlerle birlikte suyun sadece kullanılmasını değil ama verimli kullanılması konusunda da bir bakış açısı geliştirmiş, bir kültür yaratmaya çalışmış.
1: Günümüzdeki randıman dediğimiz aslında evet, tarımda da.
2: Onu yaratmaya çalışmış. Sonra ne yapmış? Sonra ilk barajları, taş bentleri yapmaya çalışmış. Aslında o tarihine bakacak olursanız Hititlerin Anadolu tarihinde Hattuşaş yakınlarında birçok böyle ufak
1: su depolarından depoları, tutun da su kanalları, evlere giden su
2: evet,
1: altyapısı aslında.
2: Düşünebiliyor musunuz? Tarihin o milattan öncesinin 2000 yıllarından söz ediyoruz. Hititler bunu bu şekilde bir altyapıyı oluşturmaya çalışmışlar. Daha sonra Anadolu'da bir başka sulama uygarlığı ortaya çıkmış.
1: Urartu.
2: O nerede? Urartular tabii ki.
1: Van.
2: Yani Van çevresinde ve Urartular yani günümüzün sulama mühendisliğine taş çıkarır şekilde inanılmaz sulama kanalları yapmışlar. Bir tanesi onların krallarının birisinin ismiyle anılır ve 50 kilometre uzunluğundadır. 50 kilometre. Evet. 50 kilometre kanal düşünebiliyor musunuz? O zamanlar yani kilometreler böyle uzay çağında değiliz tabii ki. Çok uzun mesafeler ve o 50 kilometrelik hala kullanılıyor. Urartular aslında Anadolu coğrafyasında sulama sistemlerinin nasıl yapılacağına ve aynı zamanda nasıl daha verimli kullanılacağına yönelik
1: bir kanal mühendisi değil mi? Yani aslında suyun kullanım mühendisliği
2: tabii ki,
1: üzerinden
2: yani
1: değil
2: şimdi
1: mi?
2: Suyu sadece bir kullanım amacıyla getirmiyorsun. Suyu sulama. Sulama dediğiniz üretim. Üretim dediğiniz sizi toprağa bağlayan şey.
1: Güç,
2: evet, zenginlik ve yeni bir
1: medeniyeti iyileştirme.
2: Devletin yeniden oluşmasına büyük katkı değil mi? Yani işte suyun Urartular üzerinden Anadolu'da uygarlıkların ve devletin şekillenmesine getirdiği faydalardan bir tanesi de bu. Bu da Anadolu'da su mozaiği içerisinde en önemli konulardan, en önemli parçalardan bir tanesi olarak önümüze çıkıyor. Peki ilerleyelim biraz daha.
1: İlerlemeden hemen şunu sormak isterim. Hititler dediğiniz suyu aslında kamusal

0: alana taşıyıp orada onun kanununu da yapıyor.
1: Tabii öyle düşündüler.
0: Onların şöyle bir kralları diyor ki, su bulduğumda asla gizlice onu içmeyeceğim.
1: Güzel. Bakın nereye
0: Bir
1: gidiyor
0: de
1: iş. Evet.
0: aslında bunu kamusal alana taşıyor mu, aynı zamanda da bunun bir namus olduğu etik tarafını da yönetiyor mu hocam?
1: Kesinlikle ve bakın o anlayış tabii ki uygarlıkların birbirleriyle etkileşimleri de az veya çok oluyor o dönemlerde de. Anadolu'nun tarihinin devam ettiren diğer uygarlıklarda da devam ediyor ve Osmanlı'yla perçinleşiyor bu. Ona daha sonra geleceğiz. Osmanlı diyor ki vakıf anlayışını su yönetimine oturttuktan sonra benim Osmanlı'da su hukuku ve su politikaları diye bir Allah rahmet eylesin Özdemir Özbay ile birlikte yazdığımız bir kitap vardır. Yani onu da çok detaylı bir şekilde ele aldığım için bu konuyu çok inceledik o dönemde. Osmanlı vakıfları suyun kamusal yönetiminin en son noktasını koyan anlayıştır. Bakın.
0: Yani olay sadece çeşme değildir, su
1: Hayır
0: sebil
1: kesinlikle
0: değildir diyorsunuz.
1: inanılmaz bir Osmanlı vakıf bakın vakıf anlayışında vergi yoktur, ücret yoktur, bedel yoktur. Vakıf yani belediye hizmetlerinin Osmanlı'da vakıflar vasıtasıyla yürütülmeye çalışıldığı dönemi dikkate alacak olursanız bir de bunun yanına su gibi aziz ol yaklaşımını eklerseniz suyu sadece getirmek yerine Anadolu coğrafyası başından sonuna kadar Osmanlı'ya kadar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar hatta onu ilerletelim. Suyu sadece bir kültürel miras olarak değil, bir bilgi birikiminin en iyi yönetilebilecek şekli olarak ele almış ve bugüne kadar taşımıştır.
0: Yani kılcal damarlara, her yere kanın
1: Evet,
0: gitmesini
1: yoksa
0: sağlayarak
1: taşıyamazsınız ki.
0: Anadolu'yu yaşar hale dönüştürüyor.
1: Kalpte bir taşıyamazsınız yoksa. O zaman dönelim Roma'ya. Roma'dan bahsetmeden olmaz. Yani
0: Ya
1: Roma...
0: hamamlar peki suyu aslında önceleyen, suyun aslında temizleyen, suyun şifa olduğu da bir şey değil midir hocam?
1: Kesinlikle bakın ne oldu? Kültüre geçtik değil mi? Temizlik kültürüne geçtik. Hamamlarla hem suyu tarımda öyle veya böyle o dönemin kısmi sanayisinde kullanmak ve aynı zamanda toplumun temizlik ihtiyacını gidermek üzere suyun kanalize edilmesi değil mi? Hamamlarda, çeşmelerde. Peki aklımızda ne kalıyor Roma döneminden? Çok önemli bir şey kalıyor. Anadolu bundan yaklaşık 7-8 sene önce milattan sonra 200 yıllarına tarihlenen bir su kanunu buldu. Bir yazıt buldu. Nerede buldu bunu? Laodikia'da. O nerede? Denizli yakınlarında yapılan kazılarda. Çok önemli bir yazıt. Ve diyor ki, bakın devam ediyor biraz önce sizin de ifade ettiğiniz su konusundaki o yaklaşım. Ne diyor orada? Orada şunu söylüyor, suyu dikkatli kullanın diyor. Yani su konusunda dikkatli olmaz.
0: Henüz daha iklim krizi yok.
1: Yok. Milattan sonra 200 yılları. Suyu dikkatli kullanın ve suyu dikkatli kullanmazsanız cezası çok ağır olacak diyor.
0: Ağır olacak.
1: Evet.
0: Aslında bir gelecek öngörüsü de
1: Tabii ki
0: var.
1: öyle. Çünkü şöyle yapıyor. Diyor ki su mevcut elimin altında belki ama bunun asıl olanı, bunun devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak. Sürekliliğini sağlama konusunda yazmış. İşte düzgün kullanın su konusunda hata yapanları affetmeyecek şekilde bazı maddeler koymuş. Ve Roma'nın bu Laodikia'daki su hukuku ve su politikası konusundaki yazıtı aslında Anadolu'da, Anadolu medeniyetleri, Anadolu coğrafyasında o dönemde su konusunda çok çok derin ve geniş bilgiler veren bize bir yazıt olarak ortaya çıkıyor. Geçelim Bizans'a. Bizans ne yaptı? Bizans ben dedi Bizans'ı koruyabilmek için sarnıçlara ihtiyacım var. 1 milyon metreküp'e yakın su topladı İstanbul'da sadece.
0: Ve bu yerin altında.
1: Evet, o dönemde onu yaptı ve
0: Müthiş bir su politiği ve su güvenliği aslında,
1: anlayışı.
0: değil mi
1: Tabii
0: mühendisliğe?
1: bir yaklaşım tabii ki. Ve diyor surlarla çevrilmiş bir bölgenin en temel ihtiyacı karşılanmadan ne kadar silahlanırsam silahlanayım ben varlığımı devam ettirememin sonucudur değil mi? Bu anlayışın sonucudur. Bizans bunu yaptı. Sarnıçları oluşturdu. Sistemi kurdu ve su taşıdı. Nereden taşıdı? Trakya'dan, Istırancalar'dan. Yani çok uzun mesafelerden o dönemlerde su taşıdı. 330 yıllarında görüyoruz ve daha sonra sarnıçlarıyla ve su kanallarıyla Roma akedükleriyle, su yollarıyla Anadolu coğrafyasının medeniyetlerine hem katkıda bulunurken hem de onları beslerken bir başka su kullanım anlayışının gelişmesine de faydaları çok büyük yararları oldu. Bu medeniyetlerin. Dikkat edin bakın sadece su kullanımıyla gitmiyoruz. Bir şeyler geliştirerek gidiyor süreç. Tarihsel akışa devam edelim. Daha sonra Selçuklulara geldi. Selçuklular baktı.

0: Dedi ki bana kervansaraylar lazım, havuzlar lazım, su depoları lazım.
1: İpek yollarını
0: Evet tabii
1: besleyeceksin.
0: ki o yolun oradan geçmesi sadece yolun açılmasıyla mümkün olmadı ki. Suyun oraya katkıda bulunmasıyla suyun o kervansaraylarda tüccarların uzun mesafeler kat eden tüccarların rahat etmesiyle mümkün oldu. Yol artık yol oldu, gerçek yol oldu ve Selçuklu bunu suyu çok iyi geliştirerek, yöneterek geleceğe taşınmasına ve o birikimin, tarihsel mirasın kendilerinde tıkanıp kalmamasına. Yol dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Medeniyet gelir, değil mi? Bugün de,
1: Evet,
0: bugün
1: hala daha
0: bile.
1: yol medeniyettir
0: Evet,
1: deriz, değil
0: yol
1: mi?
0: açıldığı zaman başka şeyler olur. O gelir aklınıza. Ona katkıda bulundu. Selçuklu dönemi de Osmanlı döneminin su medeniyetleri mozaiğine çok önemli parçalar ekledi. Mozaik şekillendi yavaş yavaş. Sonra Osmanlı'ya geldik. Osmanlı dedi ki çok iyi. Ben bugüne kadar bunları aldım. Bugüne getirdim. Yalnız bir şeye ihtiyacımız var. Su yönetimin sürekliliğine ihtiyacımız var. Fatih geldi biliyorsunuz, bu İstanbul'u aldıktan sonra Bizans'ın ve Roma'nın o dönemde İstanbul'a taşıdığı su kanalları, akedüklerle getirdikleri yetmemeye başladı. Fatih ilk defa hemen gitti. İstanbul'a daha fazla su lazım dedi. Çünkü nüfus çok azalmıştı İstanbul'da o dönemde. Benim kitaplardan elde ettiğim verilere göre yaklaşık 50 bin 100 bin arasına düşmüştü. Çünkü biliyorsunuz Batı çok büyük
1: Tabi
0: bir
1: uzun yıllardan beri.
0: istila
1: Evet.
0: etmişti orayı. Açlı ordular ve önemli olan orada hayatın sürmesi için Fatih'in sadece İstanbul'u fethetme vizyonu değil, İstanbul'u geliştirme ve geleceğe bırakma vizyonuna buradan işaret etmek. O vizyon Fatih'te vardı ve kanunu ile devam etti. Kanuni Sultan Süleyman da Veziri Azamını çağırdı, dedi ki ben İstanbul'a gelen su miktarını arttırmak istiyorum. Damat Rüstem Paşa emredersiniz padişahım dedi ama çok da kabul etmedi bunu. Neden? Çünkü kendisi biliyordu ki su
1: Bir
0: gelen yere
1: göç gelecek.
0: göç gelir.
1: O zaman ama o göç o dönem tabii olumlu anlamda yani. Çünkü orada bir medeniyet var. Göç medeniyeti takip
0: Tabii
1: etmiyor mu hocam?
0: ama
1: Suyu ve
0: damat tabii
1: medeniyeti.
0: ama damat Rüstem Paşa dedi ki padişahım, ziraat yapanlar ziraati bırakırlar İstanbul'a ve Hümayun'a, böyle oralara dolarlar ve o nedenle de biz buralarda ziraat konusunda problem yaşarız diye. Bakın ama ne düşünüyor? Vizyon oluşturuyor ve diyor ki yani bugün de ihtiyacımız var bu vizyona ve diyor ki yani sadece bütün alanlar açarak su getirerek her şeyi plansız yapmayalım. O dönemde kafasında bir planlama yapmış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde biliyorsunuz Mimar Sinanlar, yani Osmanlı gerçekten bugüne kalın ve bugünün mühendislerinin hala nasıl oluyor da bu köprüler hala ayakta kalıyor dedikleri, onun dışında işte hanlar, hamamlar, kervansaraylar veya çeşitli su yapıları, 40 çeşmeyi mesela Mimar Sinan getirdi İstanbul'a. 40 adet çeşme ve İstanbul'a Taksim Maksimi, Taksim su dağıtım sistemi, değil mi? Yani bunların hepsi mühendislik işi. Yani Mimar Sinan bugün belki çok daha fazla derinlemesine analiz edilecek
1: Peki
0: bir mimar.
1: Dursun Hocam, sadece tabii biz hep su medeniyet diyoruz ama sanki Osmanlı, Selçuklu ve bu coğrafya hani bu şifa tasları dediğimiz aslında suyun iyileştirici, püripak edici tarafını da o dönemde keşfediyor. Bu da yine biraz hekimlik, tıp bilimiyle de aslında sadece hani su karnımızı doyuruyordan su ruhumuzu da doyuran bir tarafını da görmeye
0: Bizi
1: herhalde
0: itmeli
1: değil
0: tabii ki
1: mi?
0: ve orada şunu
1: Suyla
0: söyle.
1: tedaviyle
0: Ay
1: başlatıyor.
0: tabii. Bakın Osmanlı bütün elde ettiği doğal kaynakları bu işin gelişmesine yönelik olarak ve toplumun refahına yönelik olarak hepsini çok dikkatli bir şekilde kullanmaya ve yönetmeye çalışıyor. Yönetim anlayışında vakıf, çünkü vakıf anlayışının oluşması, oturtulması, bugüne kalan ve suyun kamusal yönetim bakış açısıyla, kamu hizmeti bakış açısıyla yönetilmesinin altyapısıdır. Ve bu vakıflar kendi hukuku vardır. Hiçbir zaman siyasi iradenin etkisi altında değillerdir. İnanılmaz bir altyapıdır vakıflar. Yani sadece suyla da ilgili değil biliyorsun. İmarathaneler, diğerleri falan. Ve vakıf üzerinden bir yönetim anlayışı takdire şayan bir anlayıştır aslına bakarsanız. Ve o bugüne kadar gelen o su kültürünü, su yönetim anlayışının Osmanlı'nın su yönetimine koyduğu son noktadır. Anadolu medeniyetlerinin bugüne taşıdığı ve Osmanlı'nın da son olarak su sürdürülebilir yönetilmeli. Yani bugün var, yarın yok olmamalı. Onun için de vakıf anlayışıyla yönetilmeli. Vakıflar sürekli olmalı.
1: Oradaki anlayış biraz günümüzdeki sosyal etkili işler.

0: Tane bilgi vereyim mi hocam?
1: Evet.
0: Rizeli olduğum için pozitif ayrımcılık yapmıyorum ama Rize Belediyesi şu anda çeşmeler yapıyor ve şehrin hemen her yerinde o çeşmelerden su içilebilir hale getirerek böyle bir standart kendisine hedef koymuş.
1: Mesela bakın bu çok önemli bir husus. Osmanlı bunları yaptı ve daha sonra su yönetiminde çok önemli bir aşamayı, daha doğrusu su yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir sistem oturttu. Sonra Cumhuriyet'e geldik. Cumhuriyet Osmanlı'dan aldığı bu mirası, sadece su kültürü mirasını değil bilgiyi, o bilgiyi yeniden ele aldı ve hızla artan nüfusun su ihtiyaçlarını karşılayabilmek, aynı zamanda sanayinin, tarımın ve doğal çevrenin su ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere kurum ve kuruluşların geliştirilmesi çabasına girdi ve bugüne kadar da Anadolu'nun sularını 25 havzamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliştirerek Türkiye'yi geleceğe taşımak için elinden geleni yapmaya çalışıyor.
0: Şimdi tabii anlatırken aslında havza demişken, şimdi tabii hep mitolojide de şunu konuşuruz ya, hani işte Gap bölgesi aslında dört nehrin sularıyla, bu gözyaşı gibi de düşünebiliriz. Orada medeniyet kuruluyor ama devamında da Kızılırmak var. Ege'ye gittiğimizde yine ırmaklar var. Karadeniz'e gidiyorsunuz. Yani her yerde aslında bu nehirler, ırmaklar medeniyeti destekleyen de değil mi bütün
1: Hatuşaş dediğimiz
0: Türkiye'de?
1: zaman galiba Kızılırmak suyunun dışında bir şey
0: Değil mi?
1: gelmez aklımıza.
0: Değil
1: Büyük
0: mi?
1: Menderes, Küçük Menderes dediğimiz zaman işte Roma İmparatorluğu'nun o
0: Evet, Ege.
1: bölgedeki Ege bölgesinde kurduğu medeniyetler, oradaki yarattığı düzen gelir. Onun dışında işte biraz önce
0: Dünyada da Volga Nehri, Tuna Nehri, bunlar aslında değil mi? Yani bütün dünya aslında suyla beslendiğinde büyüyor, değil mi medeniyet?
1: sayalım Nil,
0: Değil
1: ondan
0: mi?
1: sonra İndus Nehri,
0: Evet, o
1: ondan
0: da.
1: sonra Tuna Nehri. Yani Avrupa Tuna Nehri olmasaydı kim bilir ne olurdu. Hatta şimdi geçenlerde Tuna Nehri'ndeki su seviyesi düşmüş, bir nükleer enerji santrali çalışamaz duruma gelmiş. Şimdi,
0: Kanallar duruyor hocam şimdi
1: evet,
0: nehirlerde
1: bakın
0: düşünce.
1: düşünün 21. yüzyılda Avrupa'nın su konusundaki düştüğü durum. O dönemde nasıl beslemiş ki tarihi, medeniyetleri, su kaynakları hem Avrupa'da hem Anadolu'da bugüne kadar sürdürülebilirliğinin sağlanması veya geçişkenliklerinin çökmeden. Ha peki o zaman su soru gelmiyor mu aklımıza? Hocam hiç suyun medeniyetlerin yok olmasında etkisi olmadı mı? Olmaz olur mu? Tabii ki var.
0: Yokluğu çok ciddi ızdırap değil mi hocam?
1: Kesinlikle ortaya çıkan durum, biraz önce Anadolu medeniyetlerine geriye dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Başlangıçtan itibaren işte Neolitik çağdan, Neolitik devrim çağından başlayarak milattan önce 10 bin yıl öncesine gidiyoruz ve daha sonra medeniyetler içerisinde Hititleri görüyoruz. Hititler barajlar ve taş bentler yaparak suyu topluyorlar. İskitleri görüyoruz, sulama kanalları yapıyorlar. Romalıları görüyoruz, akvedükler ve su yolları yapıyorlar. Bizans'ı görüyoruz, suyu biriktirme ve suyun toplanmasına yönelik olarak çok stratejik bir akıl yürütüyorlar ve sarnıçlar gelir. Selçuklu'yu görüyoruz, kervansaraylar yapıyorlar. Osmanlı'yı görüyoruz, noktayı koyuyor ve diyor ki su böyle yönetilir vakıf anlayışıyla. Öylece ortaya Anadolu'nun suyun kullanımından suyun yönetimine kadar uzanan bir tarihi yolculuğunu başlangıçla ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan Osmanlı'dan geçen bir yol haritasıyla tamamlamış oluyoruz. Peki ne kalıyor geriye? Geriye sadece bir kültür kalmıyor. Sadece bir kültür değil miras şu anda. Bilgi kalıyor. Donanım, deneyim kalıyor. Bakın yani Urartuların yapmaya çalıştığı şeyin sulama kanalının şu anda kullanılabilir halde olması, hatta Side'de, Perge'de,
0: Aspendos'ta, yani hemen
1: Aspendos'ta
0: hemen bütün o Akdeniz Ege havzasındaki.
1: suyun o kentlere, antik dönemde, antik çağda kentlere sürdürülebilir halde ulaşması ve sürdürülebilir halde ulaşmasını hemen bir parantezle tamamlıyorum ve kirletilmeden, israf edilmeden kullanma kültürü ve hukuku
0: Evet.
1: kalıyor.
0: Peki Dursun hocam, aklıma şu geliyor. Şimdi su akıp gider ama üstündeki köprülerde aslında su uygarlığının bir mühendislik harikaları değil midir? Yani Türkiye Çok Gözlü Köprüler, Mimar Sinan Köprüleri, yani köprü de aslında suyun üstüne inşa edilmiş bir uygarlık emaresi değil midir?
1: Kesinlikle öyledir ve şimdi ben size bir soru sorayım. Mimar Sinan'ın yaptığı köprülerden herhangi birinin göçtüğünü veya çöktüğünü gördünüz mü?
0: Ya evet. suyun öğrettiği ve yönettiği mühendislik.
1: Peki bunu sadece hisle mi yaptı Mimar Sinan? Hayır, bilgiyle yaptı. Onu anlatmaya evet. çalışıyorum. Yani Anadolu'dan gelen o kadim Hı-hı. su kültürü, sizin programınızın ismi de hani kökler evet. ya, ya o oradan gelen, o köklerden beslenen bir sadece kültür değil, bir bilgi ve bu bilginin de uygulamaya en verimli şekilde

0: aktarılmasıyla gerçekleştirdi ve ortaya böyle bir tarihin akışına yön veren, medeniyetleri geliştiren, devletlerin kurulmasında ve ayakta kalmasında çok önemli bir rol oynayan doğal kaynağın sadece kullanılması değil, aynı zamanda onun hukukunun da kültürünün de oluşturulmasına yönelik çaba kaldı. Bizlere bilgi kaldı. Osmanlı ne dedi? Osmanlı da su aslında sadece bir kaynak değil. Nedir? Aynı zamanda bir kültür. Neyin kültürü? Su gibi aziz olun kültürü. Yani bir başka manevi değer veriyor Osmanlı suya.
1: Türk kültüründe de aslında atasu dediğimizde bir su kültü de var
0: hemen
1: aslında,
0: ona
1: değil mi
0: şunu
1: hocam?
0: Ekleyeyim. Osmanlı Türk kültürü birlikte suyu bir arada değerlendirdiğinde sadece ekonomik olarak kullanılıp işte ondan sonra tekrar kullanılacak bir kaynak değil. Suya farklı yaklaşıp onu bir yaşamın devamı olarak ele alıp, bunda İslam hukukunun, İslam kültürünün de çok önemli etkisi var. Temizliğin bizim yaşantımızdaki öneminin de çok etkisi var. Otomatikman ona verdiği değeri gerçekten daha önceki uygarlıklardan biraz farklılaştırdığını görüyoruz Osmanlı'nın.
1: Evet, yani biraz şifa, biraz aziz ol diyor, biraz onu evin içine, kültürün zeminine de koyarak aslında.
0: Ve vergisiz ve bedelsiz sağlamaya yönelik bir yönetim anlayışını getiriyor, oturtuyor. Bu da çok önemli.
1: Yani gıda hakkının da aslında tamamlayıcısı su hakkı.
0: Gayet tabii. Çünkü bütün Osmanlı padişahları Fatih'ten başlayarak su konusunda çok önemli adımlar attılar. Ve bu adımlar devletin ayakta kalmasına, Osmanlı'nın 600 yıl boyunca çok önemli bir cihan imparatorluğu olmasında büyük bir rol oynadı diye düşünüyorum.
1: Sanırım bir süredir suyun ne kadar kıymetli olduğunu, damarlar olduğunu aslında unutmuştuk ama yeniden galiba işte Hititlerin binlerce yıl önce yönetmeye çalıştığı sudaki sürdürülebilirliği şimdi tekrar gündemimizde. Belki başka bir programda günümüzde suyu nasıl yeniden algılamamız gerekiyor? Su sustuğunda medeniyeti nasıl susabileceğini belki devamında konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Maalesef zamanımız doldu. Su gibi aktı gitti
0: Evet,
1: diyebiliriz
0: aynen öyle.
1: Belki de. Bugün köklerimizin peşinden, aslında suyun peşinden gittik. Hem de tarihin başlangıcına tanıklık eden, tarihe kalıcı izler bırakan Anadolu coğrafyasındaki kadim sularımızı, nehirlerimizi birazcık konuştuk. Ve kimle konuştuk? Su politikaları uzmanı ve Hidropoetik Akademi Direktörü Dursun Yıldız'la konuştuk. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Bu programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tolga Kökten ulaştırdı. Ve ben sunucunuz Mine Ataman. Bu sohbete sadece eşlik ettim. Su gibi yine çok kıymetli bir kökümüzü konuşacağız. Önümüzdeki kadim köklerde buluşmak üzere. Su gibi aziz olun.
2: Kadim Kökler.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, "Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir," dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reform edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu ABD'de İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Al-Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor," ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkat çekti. "El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York'a hareket etti. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Yapay zeka çocukların hayatına hızla giriyor ancak devletler endişeli, frene basılmasını istiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki zirvede de çocukları yapay zekanın risklerinden korumak için yeni yol haritası açıklandı. Fransa, İspanya, Kenya ve Avustralya

edilsin, riskleri ölçülsün. Ve spor futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul yağmurlu 16 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Bern 21. Yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü, Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 23 derece ve güneşli olmak üzere Kerkük 40, Lefkoşa 30 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türk elinden, kart elinden. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından, Türk elinden, Tart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir günde programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Programımızı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 27 Eylül 2020 yılında başlayan ve 44 gün süren Vatan Savaşı'nın ilk günüdür. Azerbaycan'da bu tarih, vatan uğrunda hayatını kaybeden şehitlerin aziz hatırasını anmak üzere her yıl anım günü olarak kaydediliyor. Bugün Azerbaycan'ın yakın tarihinde derin bir yeri olan Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan 27 Eylül anım gününü konuşacağız. Savaşın kısa tarihi çerçevesine bakarken Karabağ'ın hafızasını müzik üzerinden anlamaya çalışacağız. Çünkü bir halkın acısı da ümidi de çoğu zaman en kalıcı ifadesini türkülerinde, muğamında ve sazının sesinde buluyor. Efendim, her bölümde olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk elinden, tart elinden başladı. Abdullah Hocam, bugün 27 Eylül anım gününü konuşacağız. Neler söylersiniz?
1: Ben öncelikle bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 27 Eylül vesilesiyle vatan uğrunda canından geçen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum. Bugün hem hüzün hem de halkımızın hafızasında yaşayan vatan sevgisini müzikle anlatmaya çalışacağız.
0: Evet. Peki Abdullah Hocam, 27 Eylül'ün Azerbaycan halkı için taşıdığı anlamı nasıl ifade edersiniz?
1: Evet Mustafa Bey, bu tarih sıradan bir takvim günü değildir. Her şeyden önce kaybettiğimiz evlatlarımızı, onların ailelerini ve geride bıraktıkları emaneti hatırladığımız gündür. Anım gününde sevinçten önce saygı, sözden önce hatıra geliyor. 8 Kasım zafer günüdür. 27 Eylül ise o zafere hangi bedellerle ulaşıldığının unutulmaması gereken bir gündür.
0: Evet. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Değil mi?
1: Doğrudur.
0: Eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır.
1: Evet.
0: Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz.
1: Evet.
0: Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun ki zaten cennet şehitlerimizin yeri.
1: Amin.
0: Gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyoruz.
1: Amin.
0: Abdullah Hocam,

0: Öyleyse ilk eserimizi bu hatıraya saygıyla dinleyelim.
1: Evet.
0: Kenan Bayramlı, Savaşın Tarihi Çerçevesi diyelim.
1: Evet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'den, Tartel'inden canlı yayını devam ediyor. Efendim, bugün 27 Eylül Anım Günü'nü konuşuyoruz sevgili Abdullah Alper Kurbani hocamla. 27 Eylül 2020'de geniş çaplı çatışmalar başladı. Azerbaycan'da Vatan Savaşı adı verilen bu dönem 44 gün sürdü. Uzun yıllar çözülemeyen Karabağ meselesi, halkın hayatında yalnızca siyasi bir başlık değildi. Yurdundan ayrılmak zorunda kalan insanların evlerine, mezarlıklarına ve çocukluk hatıralarına duyduğu hasret de bu meselenin içindeydi. Savaş boyunca Cebrail, Fuzuli, Zengilan, Kubadlı ve çok sayıda yerleşim yeniden Azerbaycan'ın denetimine geçti. 8 Kasım'da Şuşa'nın işgalden kurtarılması savaşın belirleyici dönüm noktalarından biri oldu. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı üçlü bildiriyle 10 Kasım 2020'de ateş ve askeri faaliyetlerin durdurulması ilan edildi. Ardından 2 Aralık 2020 tarihli kararla her yıl 27 Eylül'ün anım günü olarak kaydedilmesi kararlaştırıldı. Abdullah Hocam, savaş ve anma konuları müzik programında ele alınırken sizce nasıl bir dil kullanılmalı?
1: Evet Mustafa Bey, böyle bir günde yüksek ve gösterişli böyle sözlerden çok daha doğru, ölçülü sözlere ihtiyacımız vardır. Müzik de aynı şekilde seçilmelidir. Acıyı büyüten değil, hatırayı taşıyan eserler tercih edilmelidir. Biz şehitlerimizi anarken onların ailelerinin duygusunu da düşünmeliyiz.

0: değiliz. Bir eser bazen uzun bir konuşmadan daha etkili olur. Fakat o eserin yeri, makamı ve icrası doğru seçilmelidir. Ben şimdi demin dinledik, bir çok güzel bir uzun hava dinledik.
1: Evet.
0: Kenan Bayramlı Bay Çiraz Muğam
1: Çok da
0: üzerinde.
1: güzel, çok da yanık bir sesi var.
0: Evet, vatan sevgisini anlatan bir gazel okudu orada. Ben onu gözlerinden öpüyorum.
1: Selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
0: Evet. Ben Kenan'ın babasını çok yakından tanıyorum. O da Azerbaycan'ımızın çok ünlü ses sanatçılarından biridir. Teyyar Bayramlı ve bu yakınlarda da Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir konser vardı. Orada davetliydiler, gelmişler ve burada Teyyar Bey çok başarılı kendi grubuyla bir konser verdi. Ben buradan da Teyyar Bey'e selamlıyorum ki böyle bir güzel evlat yetiştirmiş Kenan Bayramlı gibi.
1: Türkiye'ye bir
0: Evet.
1: sonraki gelişlerinde programımızda konuk
0: Evet.
1: etsek ne güzel olur, değil mi?
0: Valla güzel olur. Zamanlama bazen uymuyor, biliyor musunuz? Onlar
1: Evet.
0: hemen gelip gidiyorlar. Mesela geçen bir konser oldu burada. Çok başarılı bir konser oldu. İleride ona da değineceğiz. Yani sanatçıların burada zamanlaması uymuyor. Yani oradan
1: Evet.
0: gelenler. Uydukları zaman da mutlaka şey yapacağız. Bir program
1: Değerlendirelim.
0: yaparız.
1: Evet.
0: Değerlendiririz.
1: Şimdi eser dinleyelim mi?
0: Evet, bir eser dinleyelim şimdi. Biz bir seslendilerin canlı ya eser
1: Evet.
0: Esenyeller ve Vatan Yaxşıdır. Bu Xudayar Təsnifi olarak da tanınan eseri seslendireceğiz. Vatan Yaxşıdır türküsünün söyleyişiyle tanınan şehit Xudayar Yusufzade
1: Evet.
0: 1988'de Berde'de doğdu ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti'nde görev yaptı. 2020'deki bu vatan muharebesi sırasında çekilen türkü videosuyla da halkın kalbinde yer aldı. 22 Ekim 2020'de Zengilan ilinin Ağbent kasabası yönündeki çatışmalarda şehit oldu ve Berde Şehitler Hıyabanı'nda defnedildi. Buradan Hudayar'a Allah'tan rahmet diliyoruz, şehidimize. Ve bu türkü aslında sözleri Ali Ağa Vahid'indir. Müziği Ali Baba Mehmetoğlu'ndur. Hudayar bunu okuduktan sonra Hudayar'ın türküsü olarak böyle geçiyor. Hudayar manası onun adıyla artık anılıyor.
1: O halde hocam keyifle sizi dinliyoruz.
0: Evet, biz öncelikle
1: Esen
0: Esenyeller.
1: yerler ve vatan yahşıdır.
0: Evet, Esenyeller bana diyeceğiz.
1: Buyursunlar efendim.

0: Siz var olunuz, çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun Mustafa Bey, sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Sakine
1: ederiz.
0: Hanım, ayrıca sizin sesinize sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan iki güzel eser dinledik canlı canlı.
1: Evet.
0: Esen Yeller ve Vatan Yahşı'dır.
1: Evet,
0: çok güzel eser.
1: Bu Dayan'ın türküsü, evet. Sağ olun.
0: Efendim bugün Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan 27 Eylül Anım Günü'nü konuşuyoruz. Abdullah Hocam, Karabağ denildiğinde müzik bakımından nasıl bir coğrafyadan söz ediliyor?
1: Evet, Mustafa Bey, Karabağ Azerbaycan musikisinin en önemli ocaklarından biridir. Şuşa başta olmak üzere bu bölgede hanendelik, tar, kamança geleneği çok güçlüdür. Hı hı. Muğam yalnızca belirli perdelerin

0: veya şöbelerin sıralanması değildir. Yaşanmışlığın sese dönüşmesidir muğam. Karabakan endelerinin okuyuşunda da geniş nefes, yani ses aralıkları genişti
1: Evet.
0: onların. Nefesleri maşallah güçlü bir nefes sahiptiler. Güçlü ifade ve sözün manasına bağlılık hemen hissediliyor. İsterseniz gelin şimdi gene biz bir Karabağ'dan bahsederken benim dostum Mensum İbrahimov'un sesinden bir Karabağ şikestesini dinleyelim. Tam
1: Evet.
0: yerinde olur.
1: Hı. Tabii programımızı dünyanın dört bir yanından dinleyen kıymetli
0: Evet.
1: dinleyicilerimiz var.
0: Evet.
1: Ankara'dan da bizi dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimiz var. Ali Kuş, Nurel Dilmen ve Osman Bektaş
0: Evet.
1: selamlarını, sevgilerini göndermişler. Sizleri keyifle dinliyorlarmış.
0: Sağ olsunlar.
1: Bunları
0: Sağ
1: da
0: olsunlar.
1: iletmiş olalım. Onlar için de gelsin o halde şimdi
0: Evet.
1: dinleyeceğimiz eserler.
0: Azerbaycan'a da geçsin. Bizi
1: Evet.
0: Moskova'dan da dinleyen Melodya grubu var.
1: Tüm dinleyicilerimize.
0: Tüm dinleyicilerimize hepsine geçsin.
1: Birlikte dinliyoruz.
0: Dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkiye'linden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve biraz önce Mansum İbrahimov'un sesinden Karabağ Şikestesini dinledik. Abdullah Hocam, nasıl bir ses, nasıl bir ciğer, nasıl bir gırtlak var? İnsanı hayran bırakıyor kendisine.
1: Mansum İbrahimov, Azerbaycanımızın halk artisti, profesör, konservatuvar yani Xanendelik bölümünün başkanıdır. Ve benim de çok yakın dostumdu. Şuradan ben kendisine selamlarımı gönderiyorum. Benim de 65 yıllık buradaki jübileğimde emekliye ayrıldığımda bir konser ayarlandı. Türkiye Cumhuriyetlerinin her tarafından da sanatçılarımız gelmiştiler. Mansum İbrahimov ve Elçin Haşimov, sonra Elnur Ahmetov, ritim Çamuran ritim sazımız. Bunlar sağ olsunlar gelmişler burada konserde beraber olduk. Çok güzel bir konser oldu. Ve ben burada özellikle bu Karabağ hakkında biz konuşurken Mansum İbrahimov'un sesinin burada olmasını istedim ve çok da güzel oldu ve dinleyicilerimiz de herhalde sevmişler bunu. Şuşamızın yani yani Karabağımızın fakridir. Ben onlarla övünüyorum. Şuşa'dan çok büyük sanatçılar çıkmış ki biri de Mansum İbrahimov'dur.
0: Az önce Mansum İbrahimov'un sesinden dinlediğimiz Karabağ Şikestesi'nin Karabağ'la bağını ve müzik yapısını kısaca anlatır mısınız?
1: Karabağ Şikestesi aslında bir zerbi mugamdır. Zerbi mugam ne demektir? Ritmik. Ritim içerisinde uzun hava okunuyor. Ondan dolayı yani usullü, ritmik bir zemin üzerinde hanendenin mugam okuyuşu yükselir burada. Tar ve kemança da burada ona eşlik ediyor. Yalnız eşlik etmiyor. Hanendenin söylediği fikre onun yaptığı o şirinliklere, boğazlara cevap veriyorlar. Bu yapıda hem yiğitlik hem hasret hem de içten gelen bir çağrış vardır. Onun için Karabağ Şikestesi dinlendiğinde insanın zihninde yalnız bir melodi değil Mustafa Bey. Bir coğrafya canlanıyor. Bu da ki bizi bu Karabağ'ımızı anlatıyor. Ben burada yani Şuşa ile Karabağ'la ilgili konuşuyoruz ya. Karabağ'ımızdan çıkan büyük sanatçılarımız var.
0: Mesela bunlardan biri Mirnofel Hasanov. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. 14 yaşında yetenekli bir sanatçı.
1: Mirnofel de çok yetenekli bir sanatçımızdır. Ben kendisinin dedesiyle tanışıyoruz. Biz Azerbaycan'da burada baba atadır. Azerbaycan'da dede diyoruz. Dedeye de baba diyorlar orada. Neyse ben o Mirnofer'in babasıyla da yakından tanışıyoruz. Reşit Bey'le sağ olsun beni kaç kere aramıştı. Bura konsere geldiler. Biz de burada birkaç ay önce Mirnofer'i anlatmıştık. Onun nasıl bir tarzen olduğunu, inşallah ileride Azerbaycanımızın gururu olduğunu anlatmıştık ve burada onu ispatladı.
0: Abdullah Hocam, Azerbaycanlı sanatçıların sesinde ayrı bir yanıklık var. Havasından mı, suyundan mı?
1: Ya da hepsi var, hepsi var. Ben şimdi bir haşiye çıkayım. Şimdi siz havasından diyorsunuz. Karabağ'ın havasından da ve suyundan da. Gerçekten de Karabağ'da.

0: Oraya gittiğinizde sesiniz değişiyor. Oksijen bolluğu vardı. Dünyanın en bol oksijeni olan üçüncü bir yerdir Karabağ. Ben
1: Evet.
0: şimdi Minnofel'e döndüm. Minnofel geçen ayın 19'unda burada bir konser verdi. Yani bir solist olarak katıldı. İki eser çaldı. Ve bu eserleri çok başarıyla icra etti. Ben konserine gittim. Kendisini kutladım. Beraber olduk birkaç gün. Bu konser iki devlet bir sahne kardeş ezgileri adı altında yapıldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi ile birlikte beraber yapmışlar. Çok sanatçılar da katılmışlar. Burada Minnofer'in çıkışı çok güzel bir eserler çaldı. Ben ondan bir ses kaydı almıştım burada seslendirmemiz için ama Şule
1: Evet.
0: Hanım haklı olarak yani sesin net olmadığını, temiz olmadığını karar verdiler. Onun için onu seslendiremeyeceğiz.
1: Evet.
0: O konserden kısa bir şey, birkaç dakikalık bir çalgısı var. Onu bir seslendirelim, bir dinleyicilerimiz de dinlesinler.
1: Evet, birlikte dinliyoruz.
0: Evet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan 27 Eylül Anım Günü'nü konuşuyoruz. Kendilerinden hem stüdyomuzda güzel eserler dinliyoruz, bir yandan da banttan eserler çalıyoruz.
1: Evet.
0: Abdullah Hocam, neler eklemek istersiniz bugüne dair?
1: Evet, ben de gene Mirnofer'e döneyim. Bu kısa bir şey, biz kaydı bulduk. Yani uzun bir kayıt yoktu burada seslendirmeye. Onu hiç olmasa burada bir seslendirelim dedik. Ben buradan gene Mirnofer'le ilgilenen Moskova'da olan Melodya grubu, özellikle bu çocuk hakkında onun tanıtıyorlar. Beni de aramışlar, dinletmişler. Ben ondan sonra bu programda ondan bahsetmiştim. Onlara da gruba hepsi güzel sanatçılardı, virtüöz sanatçılardı Melodya grubunda. Hepsine buradan selam gönderiyorum. O grubun başkanı Zührab Nuraniye'ye de selam ve sevgilerimi gönderiyorum ki böyle genç müzisyenleri bulup üze çıkartıyorlar ve biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ben
0: Ya
1: şimdi
0: Azerbaycan
1: evet.
0: da böyle yetenekleri çok güzel destekliyor, değil mi?
1: Çok çok yani yani bunun gibi Mirnofer gibi çok sayıda Azerbaycan'da sanatçılarımız var.
0: Evet.
1: Yani ister tar sanatçısı olsun, kemançı olsun, piyanist olsun, keman olsun. Çok yeni yetmeler yetişiyor. Hepsi de virtüöz sanatçılardı. İnşallah ileride onların yani sahnelerde olduğunu, büyük sahnelerde olacaklarını göreceğiz biz de.
0: Evet. Tabii Mirnofel gibi sanatçılar sanat aşkıyla yanıp tutuşan çocuklarımıza, gençlerimize de güzel örnekler. Zaten sanatçı dediğimiz sadece sesiyle sanatkar olan değil,
1: Doğru.
0: duruşuyla, kimliğiyle, karakteriyle, değil mi?
1: Aynen.
0: Bütünüyle.
1: Aynen. Minofel'de de ben onu gördüm. İlk
0: Onlar var, evet.
1: defa yakından görüştüm. Çok terbiyeli, işinde usta olan, başarılı bir delikanlımız diyelim. Gencimiz
0: Evet,
1: diyelim.
0: sayılarının artmasını diliyoruz.
1: Evet. Biz demin Karabağ'dan bahsettik, konuştuk. Ben gene Karabağ'ın meşhur hanendelerimiz Han Şuşuneski, Seyit Şuşuneski kimi dahi sanatkarlarımız var. Biz gene Karabağ'ı, Şuşa'yı bir anan bir Türk mahnıyla, bir türküyle dinleyicilerimize seslenelim. Bestesi Han Şuşuneski'ye ait, söz ve müziği. Şuşa'nın dağları mahnısını çalacağız ve ona bağlı olarak da güzel bir mahnımız var. Laleler mahnısını onu seslendireceğiz.
0: Dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen,
1: Evet.
0: Türkistan'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz için geliyor. Buyursunlar
1: Evet.
0: efendim.

0: Efendim şahaneseniz, var olunuz, teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun Mustafa Bey.
0: Gönüllerinize sağlık.
1: Canlı yayında biraz bazı şeyler olabiliyor.
0: Olabilir.
1: Evet, aflarını diliyoruz.
0: Biz evet, sevgili dinleyicilerimizin affına sığınıyoruz, evet, yaptığımız hatalar için. Canlı yayın. Bugün 27 Eylül anım gününü konuşuyoruz. Abdullah Hocam, yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak neler eklemek istersiniz?
1: Bugün 27 Eylül'ü konuştuk, Karabağ'ı konuştuk. Ben şehitlerimize bir daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize can sağlığı diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum. İnşallah ki bu galebemiz, bu bizim cephedeki kazandığımız bu zafer hep böyle devam etsin. Hep Karabağ Azerbaycan'dır diyelim. Öyle de kalsın.
0: Evet, Karabağ Azerbaycan'dır. Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli sanatçılarımız, Abdullah Alper Kurbani, Sakine Kurbani, Rafik Askerzade ve Eldeniz Musa Beyli bizimle birlikteydi. Kendilerinden çok güzel eserler dinledik yine her zaman olduğu gibi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Bugün 27 Eylül'ün tarihi anlamını, Karabağ'ın müzik hafızasını, Şuşa'nın sanatımızdaki yerini konuşmaya gayret ettik dilimiz döndüğünce. İnşallah verdiğimiz bilgilerden, çaldığımız eserlerden memnun olmuşsunuzdur. Önümüzdeki hafta tekrar sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Abdullah Hocam, programımızı kapatırken yine bir iki eserle veda edelim mi dinleyicilerimize?
1: Evet, evet. Bir iki eser seslendirelim. Biz yine günün...

0: anlamına uygun bir eserlerimiz var. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım diyelim.
1: Hı hı.
0: Ve ona da yine güzel bir eser Yaşa Benim Halkımla programımızı noktalayalım. Ben buradan dünyanın neresinde olursa olsun bizi dinleyen bütün soydaşlarımıza ve müzik dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için.
0: Sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden'in bu haftaki bölümünde Azerbaycan'ın yakın tarihinde derin bir yeri olan Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan 27 Eylül Anım Günü'nü konuştuk. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafi

Sanatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, "Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir," dedi. "Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reform edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir, dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu ABD'de İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Al-Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor," ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkati çekti. "El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York'a hareket etti. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öne çıkan başlıklarından biri de Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Yapay zeka çocukların hayatına hızla giriyor ancak devletler endişeli, frene basılmasını istiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki zirvede çocukların yapay zekanın risklerinden korunması için yeni yol haritası açıklandı. Fransa, İspanya, Kenya ve Avustralya öncülüğündeki koalisyonun talebi net. Yapay zeka çocuklara sunulmadan önce test edilsin, riskleri ölçülsün. Spor futbolda milli mesai başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul yağmurlu 16 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Bern 21. Yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü, Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 20.

0: 23, güneşli olmak üzere Kerkük 40, Lefkoşa ise 30 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Balkanlara yolculuk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başladı sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Sevgili dinleyenler, Batı Trakya Türk azınlığının temel hakları ve özellikle din özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlar uluslararası platformlarda gündeme taşınmaya devam ediyor. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Batı Trakya Türk azınlığının dini özerkliğine yönelik müdahaleler ve din özgürlüğü alanındaki sorunları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 63. olağan oturumunda gündeme taşıdı. Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığının dini özerkliğine devam eden müdahale ve din özgürlüğü ihlalleri başlıklı bildiri çerçevesinde yaşanan sorunları ve azınlığın taleplerini konuşacağız. Hattımızda Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu var. Sayın Habipoğlu, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Tülin Hanım, iyi günler, hoş bulduk. Dinleyicilere selamlarımı sunarım.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Habipoğlu, öncelikle Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunda Batı Trakya Türklerinin dini özerkliği konusunu gündeme taşıma ihtiyacı neden doğdu? Bunu dinlemek isteriz sizden.
1: Efendim, bilindiği gibi bizim Batı Trakya Türklerinin Lozan Antlaşması gereği dini ve eğitim özerkliğimiz söz konusu. Ancak bunları ülkemiz Yunanistan eğitim ve dini konumuzu dikkate almıyor özelliğimizi. Gel gelelim bir devlet mekanizmasına oluşturdu. Dolayısıyla dini özelliğimizi yanı sıra ayrımcılık yapıyor. Niçin, nasıl ayrımcılık yapıyor? Diğer ülkemizde bulunan Ortodoks Kilisesi'nin yanında aynı anda Yahudiler, Katolik ve Protestan dini cemaatlerin iş çalışımı ve lider seçiminin yanı sıra bırakıyor, serbestçe, hür şekilde uygulayabiliyorlar. Ancak bizim Batı Trakya'daki Türklerimize geldiğinde bir, seçmiş olduğumuz müftümüzü makama oturtmuyor. İki, bize ayrımcılık yapıyor o konuda. Bu yönden ihtiyaç duyduk. Bir de tabii birkaç hafta önce bir cuma namazı sayesinde tayin edilmiş müftüler İskeçe'de Çınar Camii'mize geldiler. Namaz kılmak istediler müftü sıfatıyla. Tabii bizim seçmiş olduğumuz müftü cemaat tarafından içeride hazır oluyorlardı. Kısacası provokasyon bir eylemdi ülkemiz Yunanistan tarafından yönetilen müftülük. Dolayısıyla bunun akabinde de dört arkadaşımız biraz müdahale ettiler. Bunun için de kendileri mahkemeye verildi ve cezalandırıldı. Bunun için de ihtiyaç duyduk yani. Ve kaybettiler ülkemiz Yunanistan'da. Dört arkadaşımız cezalı durumda şu anda. Ancak tabii itirazda bulundular. Umarım önümüzdeki yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne getiririz. Bildiriniz... Bunun dolayı ihtiyaç duyduk yani. Bunu da Avrupa Birleşmiş Milletleri'nde dile getirmekte.
0: Evet, bildirinizde özellikle dini özerkliğe devam eden müdahale ifadesini kullanıyorsunuz. Burada söz konusu olan müdahaleler neler peki?
1: Burada müdahale edilen, demin ifade ettiğim gibi bizim Atina Antlaşması ile ve Lozan'a dayanarak eğitim, dini özerkliğimiz var. Bir, iki, diğer din gruplarının demin de saydığım gibi dini özerkliklerini yaşayabiliyorlar ama bize karşı ayrımcılık yapıyorlar. Bu iki. Üç, bizim seçmiş olduğumuz müftü dolayısıyla müftülük makamı oturulması gerekiyor. Oturtulması gerekiyor. Artı 1927'de imzaladığı ülkemiz Yunanistan Ulusal Azınlıklar Korumasına çerçeve sözleşmesinde oynanmasını bekliyoruz bir an önce. Hı hı.
0: Müftülüklerin yalnızca dini bir makam olmadığını, aynı zamanda Batı Trakya Türk toplumunun tarihsel ve hukuki yapısı içerisinde önemli bir konuma sahip olduğunu biliyoruz. Müftülerin, evet, dini yetkileri ve toplum içerisindeki konumu açısından yaşanan sorunlar neler peki?
1: Şimdi efendim, Müftüler tabii geleneksel olarak geçmişten, geleneksel hukuk diyoruz. Burada evlenme, boşanma ve ayrıldığında çocukların kime şu bırakılacağı ile ilgili bir geleneksel hukuk sistemimiz var. Tabii bunu biz uygulayamıyoruz. Biz seçmiş olduğumuz müftülerimiz elinde değil. Bunlar tayin edilmiş müftülerin elinde. Zaten bu konuya dayanarak da ülkemiz Yunanistan diyor ki yargıç yetkileri olduğu için müftülük makamı, bunun için biz de yargıçları nasıl tayin ediyorsaydık bu müftüleri de böyle tayin etmemiz gerekiyor diyerekten buraya sığınıyor yani. Halbuki bizim seçmiş olduğumuz İskeçe'deki müftümüz Sayın Mustafa Trump'a ve Gümrüce'deki müftümüz İbrahim Şerif halk tarafından seçildi. Bu tür yetkileri sahip değil ve dolayısıyla zaten demin de ifade ettiğim gibi geleneksel bir hukuk sistemine dayanarak da ülkemiz Yunanistan bu gerekçeyleydi tayin etme ihtiyacını diyor. Burada genel olarak ülkemizde yaşayan bizler Batı Trakya Türkleri nikah yani evlenme konusu olduğunda resmi nikaha gidiyoruz. Anlaşmazlık olduğunda miras konusunda veyahut da boşanma konusunda resmi hukuki sisteme başvuruyoruz. Yani genellik olarak bu geçmişte bir gelenek. Ama pratikte de uygulanmıyor. Ama bunu ülkemiz Yunanistan gerekçe göstererek bizim seçmiş olduğumuz müftüler makamını oturtmuyor. Onun yerine tayin edeceğim diyor. İlaveten Tülin Hanım, müftülük makamımız bir devlet memuriyeti oldu yani. 140 tane din adamları görevlendirdi devlet memuru olarak. Artı müftülük makamlarında çalışan birçok Yunanlılar var, hukukçular var. Dolayısıyla demin de ifade ettiğim gibi bir devlet kamu alanı oldu. Olmuş bunu. Halbuki özellik olması gerekiyor. Aynı diğer dini grupların olduğu gibi kendi idaremizi kendimiz yönetmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani bunun buyurun.
0: Sayın Habiboğlu, camilerin ve vakıf mallarının da yönetimi konusunda sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Bu alandaki evet. Temel anlaşmazlıklar neler peki?
1: Şimdi bizim de demin ifade ettiğim gibi geleneksel hukuk sistemi olmasıyla birlikte müftülük makamımız İskeçe'de, Gümülcüne'de müftülük makamına bağlı olan bütün köylerimizde ve şehirlerimizde vakıflarımız var. Vakıf idare heyetlerimiz. Bu vakıf idare heyetlerimiz köylerimizde yasalar çerçevesinde, anlaşma çerçevesinde belirleniyor, seçiliyor. Bazı köylerde 3 tane, bazılarında 2 tane ve bunların da kamu yararlanacağı bir imzaları, yetkileri var. Yani örneğin ben Murat'tan geliyorum. Murat'ta köyün camisi var, malı mülkü var. Zengin birisi bağışta bulunuyor. Bunun idaresini, bağışta bulunuyor köy cemaati. Bunu söz konusu vakıf idare heyeti yönetiyor. Nedense İskeçe'de, Gümülcüne'de, Dedeağaç'ta, Dimotoka'da zengin olan bölgede cemaatlerimizin idaresi tayinle ediliyor. Cemaat idare ediliyor. Niye? Kontrol edebilsin.
0: Evet.
1: Ticaret, güç, para demek güç demek. Güç dedikten sonra tabii o zaman kendi idaremiz diyelim, kendi halkımıza yönelik kullanabilme ihtimalimiz var. Efendim amaç bu. Ve müftülük makamı da denetliyor. Denetleme hakkına sahip.
0: Evet. Sayın Habiboğlu, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu bu konuyu daha önce de Avrupa kurumları ve Birleşmiş Milletler mekanizmaları önünde gündeme getirdi. Bu uluslararası girişimlerin önemi nedir sizce?
1: Şu an gayet bahsettin Tülin Hanım. Ülkemiz Yunanistan bizi duymuyor. Duyuyor da duymak istemiyor.
0: Maalesef.
1: Onun için yurt dışında olan kurum kuruluşlarımızı ile birlikte

0: birlikte topyekün Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda, Birleşmiş Milletler'inde, hatta bütün Avrupa kıtasında olan azınlıkların bir çatı kuruluşu FUEN'de ve hatta diğer benzer çatı kuruluşlarında sorunlarımızı dile getirmek. Tabii bundan rahatsız oluyor ülkemiz Yunanistan. Konu olduğu olan bu Birleşmiş Milletler'in sunmuş olduğumuz tebliğe hemen akabinde ülkemizin Yunanistan'da basını Habiboğlu tekrar canlandı gibilerde böyle abartıp bir manşet ataraktan kısacası şikayet ettiğimizi, Yunanistan'ı kötülediğimizi dile getiriyor, haber yapıyorlar. Yani rahatsız oluyorlar anlaşılan.
1: Evet. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu olarak peki Yunanistan makamlarından bu konuda öncelikli olarak hangi adımların atılmasını bekliyorsunuz?
0: Demin de ifade ettiğim gibi ülkemiz Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığının dini özelliklerini yeniden tesis etmesini ve kendi müfredi seçme hakkını tanımasını talep ediyoruz. Bir bu. İki, atanmış olan bu 2022'de atama yasası, müftülerin atama yasasının geri çekilmesini istiyoruz. İki, üç de demin de ifade ettiğim gibi 1997'de imzaladığı ulusal azınlıkların korunması ilişkin çerçeve sözleşmesini Birleşmiş Milletler'inde onaylamasını istiyoruz.
1: Sayın Habiboğlu, son olarak şunu sormak istiyorum size. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde yapılan bu girişimin ardından federasyon olarak önümüzdeki dönemde izleyeceğiniz yol haritanız nedir acaba?
0: Önümüzdeki günlerde yani pazartesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin paralelinde lobi çalışmasını yapacağız. Akabinde tekrar Birleşmiş Milletler'in toplantısına iştirak edip orada ikili görüşmelerde bulunacağız. Bunun arkasında da her zaman yaptığımız gibi Berlin'de, Brüksel'de lobi çalışmalarında bulunmak istiyoruz.
1: Sayın Habiboğlu, süremizin sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz size.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habiboğlu vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Romanya'ya gidiyoruz şimdi. Yüzyıllardır kültürel zenginliğini ve kimliğini korumayı başarmış özel bir coğrafyayı, Dobruca'yı ve Romanya'daki Türk-Tatar varlığını konuşacağız. Konuğumuz bu toprakların tarihini hem akademik bir titizlikle inceleyen hem de bizzat o kültürün içinden gelen değerli bir isim, tarihçi ve akademisyen Doktor Metin Ömer. Kendisiyle hem Romanya'daki soydaşlarımızın dünden bugüne uzanan serüvenini hem de kaleme aldığı bu alandaki en kapsamlı eserlerinden biri olan Romanya'da Türkler ve Tatarlar kitabını konuşacağız. Sayın Ömer, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Sayın Ömer, ben de Romanya'dan göç etmiş bir Kırım Tatarı olarak sizinle konuştuğum için çok çok memnunum. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Türkiye burslarıyla Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yaptığınızı da biliyoruz. Bir söyleşinizde de Ankara'da geçirdiğiniz yılların hayatınızın en güzel dönemlerinden biri olduğunu anlatmışsınız. Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?
1: Evet, Sultan Abdülmecit tarafından kurulan Kırım Tatarları göçmenler için kurulan Mecidiye şehrinde doğdum, Dobruca'da. Kırım Tatarı bir aileden geliyorum. Atalarım 19. yüzyılın ortasında Çarlık Rusya'nın baskıcı politikaları yüzünden Kırım'dan göç edip o zaman Dobruca Osmanlı olduğu için Dobruca'ya yerleştiler. Doktoramı dediğiniz gibi YTB'nin burslusu olarak Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Evet, Ankara'daki yıllarım hayatımın en güzel dönemlerinden birisidir. Onu çok açık diyebilirim. Bu dönemde çok değerli tarihçiler ve uzmanlarla tanıştım. Onlardan çok şey öğrendim. Aynı zamanda çok sevdiğim dostlar edindim. Ve benim için özel bir yeri var Türkiye'deki yıllarımın. Romanya'dan Türkiye'ye göç edenler ve onların torunları beni aileden biri olarak bağırlarına bastılar. Bu sıcaklık doktora tezime de yansıdı. Çünkü ben göçleri çalıştım. Romanya'dan Türkiye'ye göçleri çalıştım ve bu bağlamda göçleri sadece belgelerden değil, yaşayan insanların hikayelerinden de anlamaya çalıştım. Ayrıca Ankara'daki yıllarımda Kırım Derneği'nin etkinliklerinin de yetişmemde ayrı bir yeri var. Orada davasına gönül vermiş harika insanlarla tanıştım. Onlara çok selam gönderiyorum bu vesileyle. Günümüzde işte bugün Romanya Akademisi Güneydoğu Avrupalaştırmaları Enstitüsü'nde ve Köstencovic Üniversitesi'nde çalışıyorum. Dobruca'daki Türk-Tatar toplumu üzerinde dersler veriyorum. Araştırmalarım da genelde göç, kimlik ve azınlıklar üzerine yoğunlaşıyor.
0: Romanya

0: Türkler ve Tatarlar kitabınız hem tarihsel derinliği olan hem de geniş kitlelere hitap eden çok önemli bir çalışma. Sizi bu kitabı kaleme almayı iten temel motivasyon ne oldu? Literatürde nasıl bir boşluğu doldurmayı hedeflediğiniz desek neler söylersiniz?
1: Fikir Dobruca Türk Tatar tarihi üzerine ders vermeye başladığımda doğdu. Çünkü ilgi beni çok şaşırttı. Sadece derslere sadece topluluktan değil, Romen kamuoyundan da gelenler oluyordu. Ve dersler sırasında bir şey daha fark ettim. İnsanların bildiği tarih çoğu zaman bizim tarihimiz değil, bizim hakkımızda anlatılan bir tarihti. Bildiğiniz gibi Balkanlardaki milliyetçi tarih yazımları uzun süre Türkleri sadece Fatih, işgalci ya da boyunduruk olarak gösterdi. Oysa Dobruca'nın hikayesi çok daha zengin. İşte Osmanlı döneminde Mecidiyeplanlı bir şehir olarak kuruldu. İmparatorluğun ilk demir yolu Boğaziçi ile Köstence arasında buradan geçti. 1878'den sonra Türkler ve Tatarlar Romanya'nın sadık vatandaşları oldular. Roman ordusunda savaştılar, şehit verdiler. Ve bu insanlar tarihin sadece nesnesi değil, öznesidir. Bu yüzden kendi tarihimizi kendimiz anlatmamız gerekiyordu ama milliyetçi bir karşı anlatıyla değil, belgelere dayanarak.
0: Daha gerçek bir
1: Literatür de
0: tarih değil
1: çok.
0: mi?
1: Evet, literatür de çok azdı bu konuda. Mevcut sentezler eksik kalıyor. Mesela komünist dönemi hiç işlenmiyordu ki komünist dönemi çok önemli bir dönemdir bizim tarihimiz için. Ben hem uzmanın hem de işte dediğiniz gibi geniş okurun daha çok okuyabileceği bir eser yazmak istedim.
0: Evet, kitabınızın içeriğinden söz edersek Hunlardan ve Sarı Saltuk döneminden başlayan çok uzun bir tarihsel kesiti ele alıyorsunuz. Romanya coğrafyasındaki Türk-Tatar varlığını düşündüğümüzde bu toplulukların bölge kültürüne ve kimliğine vurduğu en belirgin damga sizce ne oldu?
1: Bence en belirgin damga bir arada yaşama kültürüdür. Dobruca'nın etnik bir arada yaşama modeli olduğu haklı olarak söylenir. Ama bu modelin sadece Romanya Devleti'nin Türk-Tatar azınlığına yönelik akıllıca politikasına dayanmadığını da unutmamalıyız. Bu model aynı zamanda bir Osmanlı mirasıdır. Çünkü millet sisteminde her dini topluluk kendi inancını özgürce yaşayabiliyordu. Bu sayede bugün Dobruca'da sadece camiler değil, Osmanlı döneminde inşa edilmiş kiliseler de ayakta. Bu mirası yer adlarında da görüyoruz. Günümüzde Dobruca'yı gezerseniz veya bir haritaya bakarsanız Babadağ, Mecidiye, Tekirgölü, Karasu gibi yerleşim yeri görebiliyorsunuz. Ayrıca Babadağ'da Gazi Ali Paşa Medresesi'nden gelen Müslüman seminerinde de Dobruca'nın en köklü eğitim geleneğidir bu topraklarda. Günümüzde bu okulun devamı Kemal Atatürk Koleji'dir.
0: Evet, Romanya'daki Türk varlığından ve kimlik mücadelesinden söz etmek istiyoruz biraz da. Romanya Devleti tarafından Türkler ve Tatarlar iki ayrı resmi azınlık olarak kabul ediliyor. Bu iki toplumun Romanya'nın çok kültürlü yapısı içindeki yeri ve diğer topluluklarla ilişkileri tarihsel süreçte nasıl şekillendi desek kısaca neler söylersiniz?
1: Şimdi belgelere bakarsak, tarihe bakarsak 1878'de Türkler ve Tatarlar Dobruca'da çoğunluktaydı. 1878'de Dobruca Osmanlı toprağı olmaktan çıkıyor ve Roman sınırlarına giriyor ve o tarihte Türkler ve Tatarlar çoğunluktaydı. Sonraki göçlere rağmen güçlü ve birlikte kalan bir topluluk oldular. Bu birliğin merkezinde dini kurumları olmuştur. Müftülük, camiler, cemaat komiteleri ve eğitim kurumu olarak Müslüman semineri. Fakat bu arada Romanya'nın sosyal, ekonomik ve siyasi hayatına da entegre oldular. Romen ordusunda savaştılar. İki Dünya Savaşı arasında parlamentoya milletvekili ve senatör gönderdiler. Romen basını onları sadık vatandaşlar ve dürüstlük örneği olarak adlandırıyordu. Ama bence en iyi dönem 1999'dan sonraki dönem. Çünkü bu dönemden sonra parlamentoda temsilci, belediyeden valiliklere ve bakanlıklara kadar her düzeyde görev alan Türk ve Tatar bulabilirsiniz. Başarılı iş insanları ve Romanya'nın kültür hayatında aktif sanatçı ve aydınlar var. Ve artık Türk Tatar toplumu sadece

0: bulunan bir yazılımcı değil. Romanya'nın yönetimine ve girişimine katkı veren bir topluluk diyebiliriz.
1: İki Dünya Savaşı arası dönemde Dobruca'dan Türkiye'ye yaşanan kitlesel göçler üzerine de çok kapsamlı bir doktora çalışmanız ve kitabınız var. Bu göçler Romanya'da kalan Türk-Tatar nüfusunun sosyo-kültürel dengesini nasıl etkiledi peki?
0: Şimdi sadece İki Dünya Savaşı arası dönemde benim tahminlerime göre 115 bin Türk ve Tatar Romanya'dan Türkiye'ye göç etti. Okullar ve camiler öğrenci ve cemaat kaybetti ve öğretmen ve imam bulmak zorlaştı. Kalanlar sayıca azaldı ama Roman toplumuna daha fazla entegre olabildiler. Bugün bu göçlerin sonucunu çok açık görüyoruz. Romanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu tek bir köy kaldı. Fıntına Mare Romencesi, Başpınar Türkçesi. Ama 1878'deki gibi çoğunluk olmasak da Türk-Tatar toplumu Köstence ilinde hala önemli bir oran oluşturuyor. Ve Dobruca'nın kimliğine de görünür ve canlı bir yerimiz var.
1: Günümüzde Romanya'daki soydaşlarımızın dil, din ve kültürel varlıklarını koruma noktasında karşılaştığı en büyük avantajlar ve zorluklar neler? Genç neslin bu mirasa sahip çıkma oranı sizce ne düzeyde?
0: Aralık 1989'da komünist rejimin çöküşünden sonra en önemli gelişme toplumumuzun kimlik açısından bağlı olduğu iki coğrafyayla yani Kırım ve Türkiye ile yeniden bağ kurabilmesiydi. Türkiye bu kimlik yeniden doğuşunda temel bir rol oynadı. Türk diplomasisi, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve son yıllarda YTB gibi kurumlar hem dini hayatın hem de ana dilin canlanmasına belirleyici katkı sağladılar. En büyük zorluk hala dil bence. Şehirleşme ve karma evliliklerle ana dil evde giderek daha az konuşuluyor. Elbette gençlerle ilgili sorunlar da var. Ama şunu söyleyebilirim. Romanya'daki Türk-Tatar gençleri çok enerjik bir grup. Kimliklerine sahip çıkıyor, kültürel etkinliklere katılıyor ve değerlerini yaşatmak için gerçek bir çaba gösteriyorlar.
1: Sayın Ömer, son olarak şunu sormak istiyorum. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Bükreş Şube Başkanı olarak da aktif görev yapıyorsunuz. Sivil toplum düzeyinde ve iki ülke akademik ortaklıklarında bu bağları güçlendirmek adına önümüzdeki süreçte ne gibi adımlar atılmalı sizce?
0: Şimdi bence aslında gerekli araçlara zaten sahibiz. Dediğim gibi TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar sahada, Romanya'da çok iyi çalışıyorlar. Toplumumuz için çok iyi çalışıyorlar. Romanya ve Türkiye'deki üniversiteler arasında güçlü ortaklıklar var. Birlikte konferanslar, sempozyumlar ve etkinlikler düzenleniyor. Bunların hepsinin üstünde Ankara ile Bükreş arasındaki ilişkiler tarihin en yüksek seviyesinde diyebiliriz. Yani çerçeve mükemmel. Bize düşen bu imkanları sonuna kadar kullanmak. Daha çok yayın yapmak, daha çok etkinlik düzenlemek, birbirimizi daha sık ziyaret etmek, bu tür ortak projeler hem hafızamızı korur hem de iki toplumu birbirine daha da yaklaştırır.
1: Sayın Ömer, süremizin sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Köstence Ovidius Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Metin Ömer vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculuk devam ediyor. Stüdyomuzda Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim Gil var. Kendisiyle Bulgaristan'da Türk nüfusun yoğun olduğu Kırcaali'deki ve Eğridere'deki yani Ardino'daki Osmanlı mirası eserleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: 19. yüzyıl salnamelerine göre Eğridere kazasında 42 cami, 127 mescit, 6 medrese ve binden fazla çeşme kayıtlıyken bugün ayakta kalan veya belgelenen eserler hangileri desek neler söylersiniz hocam?
1: Şimdi bölge olarak Kırcaali, Ardino, Eğridere olarak yani biz Eğridere diyoruz Türkçe'de fakat 1980'de de ismi Ardino olarak dönüştürülmüş. Arda Nehri'nin geçtiği bir bölge ve Doğu Rodoplar olarak adlandırdığımız bu bölge Osmanlı'da sultan yeri olarak geçer. Yani sultanların dinlendiği yer Edirne, Osmanlı'nın payitahtı iken bu bölgede padişahlar dinlenme yeri olarak tercih ettikleri için sultan yeri olarak da ismi geçiyor. Ama coğrafi olarak Doğu Rodoplar olarak adlandırıyoruz. Burada Kırcaali merkez olmak üzere 6 tane kazası var. Eridere yani bugünkü ismiyle Ardino, Koşukavak, Kumovgrad, Mestanlı, Momçilgrad, Darıdere, Zlatograd. Yani isimler hep değişmiş ama Türkçe isimler var. Yani Türkçe isimleri de geçerli. Yani bu geç dönemde değiştiği için isimleri. Bu kazalar var. Yani
0: Özel bir coğrafya mı hocam? Neden
1: bu
0: sultanlar burada dinlenmeyi tercih
1: niye dağlık
0: etmişler?
1: arazi, dağlık bir arazi ve sürekli yamaçlar ve orman, av olarak kullanılan bir yani sayfiye yeri diyelim. Hem suların bol olduğu. Nitekim günümüzde Ardino'dan Arda Nehri geçtiği için baraj var. Hep duyuyorsunuz televizyonlarda duymuşlardır dinleyicilerimiz. Hep seller oluyor. Yani o baraj dolduğu zaman kapakları açtığı zaman Edirne'de sel oluyor. Çünkü bu bölge 1900 yani Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar Edirne'ye bağlı. Yani Kırcaali'nin Ardino dediğimiz Eridere, Mestanlı, Cebel, bu 6 ilçe Cebel de var. Bu 6 ilçe Edirne'nin kazaları olarak geçiyor. Fakat sonradan 1912'den sonra sınırlar belli, Birinci Dünya ve Balkan Savaşları'ndan sonra sınırlar belli olunca Doğu Rodoplar Bulgaristan'da kalıyor, Batı Rodoplar ise Yunanistan'da. Yani bugün Batı Trakya dediğimiz Batı Rodoplar olarak geçer. Bölgede nüfus olarak yani baktığımızda nüfusun %90'ı Türk veya Pomak. Yani Rodoplar kuzeye doğru devam ettiğimizde Başmaklı yani bugünkü Smolen dediğimiz kasaba ve Sofya'ya doğru o hat tamamen Pomaklar ve Türkler ve Müslüman nüfus var. Bulgar nüfus burada sadece takriben %10'dur. En fazla %10'dur. Yani neredeyse

0: şeyi yok,
1: Hemen
0: nüfus yok.
1: hemen Türkler
0: Tabii Türkler
1: tarafından.
0: tarafından, belediyeler de Türk belediyeler, yani Türkler idareci olarak, çünkü nüfus Bulgar olmayınca belediyeler de Türkler HÖK Partisi'nin belediye başkanları yürütüyor. Burada Eğridere'de diğer bir önemli husus nedir? Arda Nehri üzerindeki Via Egnatia, Anadolu'dan İpek Yolu'nun Roma'ya giden güzergahında buradan geçiyor. Bu güzergahtan, yani Eğridere üzerinden geçip devam ediyor. İşte Gümülcine, ondan sonra Selanik'e doğru devam ediyor.
1: Tek yol, tek hat yol.
0: Tek hat yol. Bu yolu Osmanlı da kullanmış belli dönemlerde. Yani
1: Hala da sanki tek hat yol olarak kullanılıyor, değil mi?
0: son dönemde biliyorsunuz Bulgaristan Sovyetler Birliği'ndeyken tamamen kapalıydı kapılar. Fakat 2000 yılından sonra Gümülcine ile Ardino arası, yani Eğridere arasında yol yapıldı, yol açıldı, gümrük kapıları açıldı ve oradaki Ardino'daki, Eridere'deki Türklerle Gümülcine'deki Türkler birleşti daha doğrusu. Ve karışık evlilikler de, yani oradan evlenen, oraya giden sürekli şey olduğu için, kapılar da açıldığı için neredeyse birleştiler. Yani Doğu Rodoplarla Batı Rodoplar insan nüfusu olarak hem ticari anlamda hem de kültür anlamında eskiden bir 80 yıl kapalı olan, duvar olan şey açılınca işte birleştiler.
1: Tek tip, tek kültür gibi
0: Yani
1: görünüyor
0: tek
1: şu an.
0: kültür gibi gözüküyor. Yani bu nüfusun Türklerden yoğun olarak olması bölgede dikkat çeken bir husustur. Yani bütün belediye başkanları hepsi Türk. Örnek verecek olursak, yani Kirkova olarak adlandırdığımız bölge, yani belediye başkanı da, Koşukavak'ın belediye başkanı da, kültür merkezleri hepsi Türk kültür merkezleri ama Bulgaristan Devleti'nin idaresinde. Yani HÖK Partisi'nin işte seçimlerde HÖK Partisi'nin denetiminde oluyor. Diğer bir husus, bu bölgede sizin de bahsettiğiniz gibi bizim tespitlerde, arazideki tespitlerde yaptığımız şeyde 37 vakıf eseri Ardino ve köylerinde şu anda ayakta. Yani şu anda da ayakta. Yani camiler işte 1991'den sonra kapalı olan camiler tekrar restore edilip ibadete açılıyor. Burada dağlık arazi olduğu için şöyle bir sıkıntı var. Çoğu Yörük Türkleridir. Yani bu güney kısmında yaşayanlar Yörük Türkleri, kuzey kısmında yaşayanlar Pomak Türkleri. Bizim bahsettiğimiz Eridere, işte Kuşukavak, bu Yörük Türkleri. Buradaki dağlık arazide, yani sert yamaçlarda küçük köyler olduğu için hep ormancılıkla, hayvancılıkla uğraşan bir kesimden bahsediyoruz. Yani ekonomik olarak bu kesim, bu portföy yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye birçok nüfus göçü yaşandı. Bu 1989'daki bildiğimiz Zhivkov döneminden önce de
1: Göç
0: göç vardı. Ha, bugün ise göç durdu belki. Belki de geriye göç, yani o 89'da göç edenler geriye dönenler de oldu. Onlar Türkiye'de bir 10 yıl yaşadıktan sonra onlar da diğer Türkleri, yani oradaki Bulgaristan'dan çıkmayan Türkleri de hem dini kimlik hem de milli kimlik olarak hazırladılar. Yani o da bir her şeyde bir negatif ve pozitif yönleri var. Eğer olayın burada da pozitif yönleri bu. Bulgaristan'da özellikle Eğridere'de, Ardino'dan Türkiye'de siyasi göç edenler de siyasi ve ekonomik olarak önemli iş adamları, siyasetçiler, üst bürokratlar da yetişti. Yani bu

0: hem siyasetçiler açısından, üst bürokrat açısından bölgeden epey bölge Türkiye ile bağını koparmadı Eridere.
1: Evet.
0: Eridere'de ve civarındaki köylerle birlikte büyük bir kasabadan bahsetmiyoruz. Yani 35 bin nüfuslu bir kasaba aslında. Fakat köyleri ile birlikte bu 60 bin 70 bine kadar çıkabiliyor. Bunun yanında Cebel'de neredeyse hiç Bulgar yok yani.
1: Tamamen Türklerden oluşuyor.
0: Mestanlı dediğimizde orada da Bulgar nüfus yok. Bulgarlar da bunu biliyor yani ve fakat kendi nüfusları olmadığı için bir şey de yapamıyor. O komünizmin en sıkı döneminde buradan Türkleri alıp işte Vidin falan o taraflara sürmeler yani sürgünler yapılmış. Fakat yine de oradan tekrar buraya gelmiş. Çünkü alıştığı yer burası, doğduğu
1: Evet.
0: yer burası. Şimdi bahsettiğimiz Gümülcine, Kırcalı merkeze bağlı Cebel, yani bugün de ismi Cebel, Eridere Ardino olarak adlandırılıyor. Kızılağaç, Kirkovo, Koşukavak, Kumovgrad, Mestanlı, Momçilgrad ve Darıdere, Zlatograd. Yani en sonu Darıdere oluyor. Darıdere'de hemen hudut zaten. Karşısında Gümülcine gözüküyor zaten. Yani öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz.
1: İç içe geçmiş bir
0: İç içe
1: coğrafya.
0: geçmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce orada da bir Türk Cumhuriyeti kuruluyor. Doğu Rodoplarla Batı Rodoplar bir yıllık bir ömrü oluyor. Sonradan sınırlar belli olunca işte o bölge Doğu Rodoplarla Batı Rodoplar işte Bulgaristan'la Yunanistan arasında paylaştırılıyor. Koşukavak ilçesi Osmanlı döneminde orası bir vadi ve biraz düzlüğü ovası da var Koşukavak'ın ve Sultan Yeri de geçiyor. Yani bahsettiğim sadece Koşukavak değil, hepsi Sultan Yeri. Yani bu 3-4 bölgeden bahsettiğimizde. Eridere ve civarında Türk eserleri, Türk kültür mirası ne vardır bugün bakacak olursak? Dediğimiz gibi 37 yapı şu anda vakıf eseri ayakta.
1: Ayakta.
0: Ardino'da Çarşı Camii var. 16. yüzyılda ve 16. yüzyıl eseri 1706'da arşiv kayıtlarında bir onarım geçirdiği ve kitabesinde o yazılı. Yani bölgede ben arazi çalışması, taraması yaptığımda bunları hepsini tek tek yerinde gördük. 2000 yılında tekrar bir onarım geçiriyor ve ikinci bir minare ekleniyor. Yani cami iki minareli
1: Hale
0: oluyor.
1: geliyor. Orijinalinden çıkıyor.
0: Çıkıyor. İki minareli merkez cami olduğu için. Ardino Ömerler Köyü veya Ürpek. Ömerler Köyü ben yerinde yapıyı inceledim. Hem projesini de hazırladım. Yani hem cami var hem de mektebi var. Mektep ve medresesi var. Ben de dikkatimi çeken oraya ulaşmak için araçla epey mesafe dağların arasında asfalt yok. Patika yoldan arabayla ancak çıktık. Çıktık yukarıda müthiş bir camiyi ve külliyeyi görünce ya burada bu eserin ne işi var diye yani

0: Şeytan Köprüsü. Ama 16. 15. yüzyıl bir Osmanlı, şu andaki Osmanlı Köprüsü.
1: Hala ayakta.
0: Hala ayakta, fakat şu anda yol falan oradan kimse geçmiyor. Çünkü yol da yok. Yani ben bahsettiğim o köye çıkmak için, o yere gitmek için belli bir yere kadar araçla gidiyorsun, sonra yürüyerek gitmek zorundasın. Ve köprü müthiş bir köprü. Üç gözlü, orta göz daha geniş ve iki tane ayağı var ve ayaklarda tahliye kemerleri var. Tam bir harpuçta böyle, yani Mostar Köprüsü'nde veya Trebinye'deki Aslanağa Köprüsü'yle yarışacak mimari tarzda bir köprü. Köprünün ayaklarında da bekçi odaları var. Yani böyle bir köprüden bahsediyorum. Köprüyü çekmek için Arda Nehri biraz şey akıyor, hızlı akıyor ve suyu boldur. Alttan köprüyü çekmek için nehire indim ve birden makinelerle suya battım. Makineler de suyun içine girince proje durdu. Mecburen Sofya'ya gittik, makineleri tamirden geçirdik, tekrar geriye geldik. Yani hatıralar, bir de Ürpek'teki cami veya Ömerler Köyü olarak da şimdi sen yönetmenimiz de bana bir göndermişti. Ömerler Köyü, halbuki ben gittiğimde bana Ürpek Köyü olarak dediler. Projesini ben hazırladım, oradaki müftüye bıraktım ve 26 Haziran'da, pardon, 6 Temmuz'da 2026'da atıl olan cami, medrese, mektep onarılmış. Bizim Filibe'deki başkonsolos, Kırcali müftüsü, işte Sofya'dan baş müftü yardımcısı falan hem medreseyi, hem mektebi, hem de caminin açılışını yapmışlar. Ondan gazetelere, işte şeylere bahsedilmiş. Ve özellikle orada İzzet Şaban'ın, Kırcali müftüsünün bir güzel bir konuşması vardı. Yani bölgedeki bu yapıyla ilgili. Yapı 18. yüzyıl. Sonradan Sultan Abdülhamit döneminde de restore edilmiş ve bakımı yapılmış. Hem medrese, hem mektep. Köyler, küçük köyler olduğu için, bunlar yörük köyleri olduğu için bütün köylere hitaben bir okul yapılmış. Yani mektep yapılmış ve okul, yani idadi okulu yapılmış. Bütün köyler buraya bağlı. Yani köyler köye bağlı. Niye? Her köyde yapamıyor ya. Merkezi köy olarak burasını seçiyor. Çünkü bu daha uygun ulaşımı. Dolayısıyla öyle bir özelliği vardı. Ve özellikle Ardino'da Ahamatlar Köyü'nde, yani Prahovo dedikleri köyde, orada da aynı bir eser, cami, medrese, mektep. Bu da 2000'li yıllarda restore edilmiş. Ardino'da Çamdere. Bak, dikkat ederseniz köyler hep şey,
1: Dere ismi geçiyor.
0: Dere ismi geçiyor. Çünkü dereler Arda Nehri'ni besleyen ırmaklar diyelim. Ve her derenin bir yamacında bir köy. Ve birbirinden ulaşmak için inip tekrar çıkman lazım. Böyle tepeden bütün köyleri görüyorsun. Ama ulaşmak için bayağı mesafe ve yaya şeklinde dolaşman lazım. Onlar alıştığı için orada normal.
1: Normal.
0: Fakat biz de dolaşırken dağın içinde hayvanları görüyorsun, ormanın içinde. Hayvanlar da orada rahatça işte otluyor falan filan. Diğer bir husus, burada dağlık arazi olduğu için şöyle bir sıkıntı var. Cuma camileri yapılıyor. Niye? Çünkü her köy 10 haneli, 15 haneli olunca cuma kılınamıyor. Ve ne yapılıyor? Bir merkezi suyun, bir çeşmenin olduğu yerde merkezi cami yapılıyor. Orada bayram ve cuma namazları orada kılınıyor. Örnek Kayakçıbaşı köyleriyle diğer köyler arasında Kavaklı falan, bu köylerde cuma cami yapılıyor. Ve özellikle postallar Mlečino dedikleri köy, Gornja Prahova'da hepsinde camiler mevcut.
1: Evet.

0: Sayın İbrahimgil, süremizin sonuna geldik. Anlatacaklarınız eminim daha vardı ama diğer
1: Anlatacak tabii
0: programımızda devam ederiz
1: inşallah.
0: inşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ağzınıza
1: teşekkür ederim.
0: Sağlık.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculuğun bu hafta da sonuna geldik. Haftaya aynı saat ve aynı günde sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, "Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir," dedi. "Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya 5'ten büyük tür ülkesine göre reform edilmesi gerektiğini söyledi. 5 ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir, dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu ABD'de İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum, onunla uğraşamazsınız," dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Al-Sani, Suriye Devlet Başkanı Şarak katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İran'da arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor," ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkat çekti. "El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York'a hareket etti. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda öne çıkan başlıklardan biri de Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirten Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak," dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'le görüşebileceğini ancak Rusya liderinin buna hazır olduğunu düşünmediğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise Rusya'ya yaptırımları 3 yıl uzatıyor. Yapay zeka çocukların hayatına hızla giriyor. Ancak devletler endişeli, frene basılmasını istiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki zirvede de çocukları yapay zekanın risklerinden korumak için yeni yol haritası açıklandı. Fransa, İspanya, Kenya ve Avustralya öncülüğündeki koalisyonun talebi net. Yapay zeka çocuklara sunulmadan önce test edilsin, riskler ölçülsün. Ve spor, futbolda milli

0: Sahi başlıyor. A milli takımımız Uluslar Ligi ilk maçında Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Mücadele 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul yağmurlu 16 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Bern 21... Yağmurlu olmak üzere Sofya 25, Tiran, Bakü, Üsküp 29, Berlin 19, Brüksel 18, Saraybosna 23, güneşli olmak üzere Kerkük 40, Lefkoşa ise 30 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, başkentimiz Ankara'dan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimizi yürekten selamlıyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programında her hafta olduğu gibi yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Melih Demirezer ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben spikeriniz Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21. Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor. Efendim, stüdyomuzda her zaman olduğu gibi program danışmanımız, Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar, Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Ve bugün bir de sürpriz konuğumuz var. Bildiğiniz gibi Türkmen elinin tarihini, kültürünü, folklorunu, müziğini ve geleneklerini konuşuyoruz. Bugün sıra Türkmen eli mutfağına geldi. Biz de ekip olarak ne yapalım, nereden başlayalım derken işi erbabına soralım dedik. Mahir hocamızın kıymetli eşi Müzeyyen Nakip hanımefendi bu davetimizi kırmadı ve şu anda stüdyolarımızda. Efendim sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Müzeyyen Hanım, mutfağa dair sorularıma geçmeden önce istiyorum ki sizden dinleyelim. Kimdir Müzeyyen Nakip? Buyurunuz efendim.
3: Müzeyyen Nakip, 1959 Kerkük doğumluyum. 1979'da Türkiye'ye geldim. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde okudum. 20 yıl Milli Eğitim bünyesinde öğretmenlik yaptım. Şu anda emekli öğretmenim.
1: Evet. Efendim bir kez daha yeniliyorum. Sizleri burada ağırlamaktan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ailesi olarak büyük bir mutluluk duyduk. Hemen bu arada hocama dönüyorum. Kıymetli hocam, Türkmen eli mutfağı sadece yemeklerden ibaret değil. Orta Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan bin yıllık bir tarih ve coğrafya köprüsü. Peki hocam, tarihsel bağları ve coğrafi etkileşimleri düşündüğümüzde Türkmen eli mutfak kültürünü nasıl bir sınıflandırma içinde ele alabiliriz? Bu lezzet haritasını bizlere nasıl tasnif edersiniz?
2: Tabii ki her milletin kendine göre bir maddi ve bir manevi kültür şeyi vardır, potansiyeli vardır. Bu maddi kültür içerisinde her zaman mutfak çok önemli bir yer tutar.
1: Evet.
2: Yemekler bir milletin zevkini, tarihini, geleneklerini ondan sonra yaşatan ve besleyen bir kaynaktır. Dolayısıyla günümüzde de artık yemek kültürü işte Türk mutfağı, Fransız mutfağı diye adlandırabiliyoruz. Evet, bunun için tabii Türklerin çok farklı bir serüveni vardır. Bir kere bu kadar az nüfusla dünyanın bu kadar geniş coğrafyasına yayılan ikinci bir millet yoktur. Öyle olunca bu ister istemez Türklerin daha farklı mutfaklarla, daha farklı coğrafyalardan değerler toplayarak bugün Anadolu'da bunun adeta bir muhasilesini çıkarmışlar, bir sentezini yapmışlar. Sadece Anadolu değil, yani Orta Doğu'yu kastediyorum. Dolayısıyla ama ana eksen nedir Türk mutfağında diye sorarsak ettir.
1: Evet.
2: Ettir. Hangi et? Koyun eti. Tabii Orta Asya'da at eti, yılkı eti dediğimiz, o da bunun bir devamıdır. Türk

0: Türkler Orta Asya'dan Müslümanlığı kabul ettikten sonra özellikle hem manevi olarak doğuya şeye doğru, batıya doğru daha doğrusu yönelmeleri, hem de yeşile hasret olmaları, oradaki olan kıtlık, yokluk. Biliyorsunuz Orta Asya'da bugün Kazakistan coğrafyasına bakın sebze pek gelişmiyor. Dolayısıyla biraz da yeşile hasret olmak üzere Türkler önce bugünkü Özbekistan coğrafyasına inmişler.
1: Evet.
0: Yani Semerkant, Buhara, Hive bölgelerine. Orada bir mutfak farklılaşması var. Ne var orada? Bir Fars mutfağı var. Bir Hindistan mutfağı var. Baharatlar var. Dolayısıyla Türkler onlardan bir pay almış. Özellikle de Oğuzlar, Oğuz boylar. Derken Horasan'a gelmişler. Bunlar 1 yılda 2 yılda olmuyor Orhan Bey. Bunlar yüzyıllar geçiyor arada.
1: Evet hocam.
0: Horasan bölgesinde bugünkü Türkmenistan, Kuzey İran vesaire coğrafyalarında yine bir konaklama söz konusu. Bu sefer Fars yemekleriyle tanışmışlar. Ama her zaman dediğim gibi eksen Türk yemeklerinde bu şeydir, ettir.
1: O da koyun etidir.
0: Koyun eti başta olmak
1: Evet.
0: üzere. Evet. Sonra orada bir şubeleşme başlıyor. Bir kısım Türkler Irak'a yöneliyor. Türkmeneli oluşuyor. Bir taraftan da Anadolu'ya geliniyor. Bu coğrafya da çok zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Yani Akdeniz mutfağı çok meşhurdur. Bu arada Kuzey Irak ve Orta Irak baktığımız zaman da orasında da Dicle Fırat Nehri yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Orada da bir bitki örtüsü var. Dolayısıyla Türkmenler mutfaklarını Kuzey Irak'ta oluştururken bunların hepsinin bir özetini çıkarmışlar. Birçok kelimeler, terimler Orta Asya'dan izini kalmış hala bırak orada yaşatıyor. Birçok gelenekler olduğu gibi devam ediyor. Ama dediğim gibi o bölgeden de değerler aldıkları çok bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Onun için bugün Irak'ta Türkmen mutfağı dediğimiz zaman hem etkilenmiş hem etkilemiş. Yani bir kere tabii Orta Doğu'nun 3 büyük milleti Türkler, Farslar ve Araplardır. Arapların mutfağı hiç yok denecek kadar azdır.
1: Evet.
0: Farslarda bir mutfak var ama asla Türk mutfağı kadar zengin değil. Dolayısıyla Türklerin mutfak zenginliklerini Anadolu'da gördüğümüz kadar Irak'ta da görebiliriz. Nitekim şu anda Türkmenlerin nüfus problemleri olduğu halde Irak'ta ama her zaman Arapları da Kürtleri de Türkmenlerin mutfağından söz etmeden duramazlar. O bakımdan bugünkü Irak'taki olan Türkmenlerin mutfak kimliği, yemek kimliği birinci derecede söz konusu edilen bir kültür unsurudur diyebiliriz.
1: Evet hocam. Tabii sözü bu arada hemen Müzeyyen Hanım'a devredelim istiyorum. Kerkük'te kış kapıyı çaldığında sofralarda en çok hangi ağır yemekler baş köşeye oturur? Hangi çorbalar kaynar? Soğuk kış günlerinin o sıcak sofralarını bize anlatır mısınız?
2: Evet. Türkmen elinde kış her ne kadar hafif geçerse de orası sıcak bölgesi ya
1: Evet.
2: ama yine kendini gösterir. Anadolu'da gösterdiği gibi değil de ama orada yine kendini gösterir.
1: Kısa
2: Biz de
1: süreli.
2: ona göre yemeklerimizi hazırlarız. Mesela kelle paça yemesi var. Biz yemeği var. Kelle paça, Türkiye'de kelle paça diyorlar. Biz kelle küpe deriz ona.
1: Evet.
2: Kelle küpe bu genellikle kuzu etinden olur. Kellesi, paçası onlar haşlanır bir tencerede. Sonra o haşlanıp piştiği zaman suyundan alınır. Dövülmüş sarımsak ve sarımsak ve sumak. Onunla kaynatılır. Bir sos hazırlanır. Diğer taraftan da kuzu işkembesi böyle paket halinde, kese halinde dikilir veya iğne iplikle dikeriz. Onun içine içli pilav doldururuz. Pirinç, badem, et, üzüm, tarçın, bir takım baharatlar.
1: Mumbar gibi mi?
2: Evet, mumbar değil de kese gibi olur.
1: Kesinlikle.
2: Ve onu gevşek dikilir. O haşlanan et suyunu içine atılır. Onu atıldığı zaman tabii ki pirinç pişir ya, o torbalar, keseler kabarır. O da küpe deriz biz.
1: Evet.
2: İşte oradan kelle küpü olmuş. Bir de kelleyi tam olarak tencereye attığımız için adı kelle küpü olmuş.
1: Kelleye küpe
2: Yeme,
1: diyoruz.
2: evet.
0: Evet.
2: Yeme şekli de tabii ki farklıdır. Özel tabaklarımız var bunun şeyi için mesela. Bir tabakımız var. Bizim bildiğimiz Ramazan pidesinin 5-6 tanesini doğrayabilirsiniz. Çünkü orada bu yemek tek başımıza yemeyiz. En az 4 aile yer. Her dördünde 4 çocuğu varsa düşünün sayıyı. Bu emeğimiz çok önemlidir kışın. Mesela cırbı aşı var, bulamaç var, pirinç pilavı, bulgur pilavı, bulgur köftesi, içi köfte dediğimiz aynı bizim Sivas usulüdür. Aynı Sivas köftesine benzer, içi köftesine benzer bizim içi köfte.
1: Anadolu'yla benzer lezzetler.
2: Benzer, evet. Tabii.

0: da pazı çorbasında içi köftemiz var. Bu da bizde sık sık yapılır. Belki haftada bir yapılır kışın. Aynı ıspanak yemeği yapıyoruz ya.
1: Evet.
0: Türkiye'de pirinçle.
1: Evet.
0: Biz o daha sulu olur.
1: Pazı yaprağıyla mı efendim?
0: Pazı yaprağıyla.
1: Evet.
0: Sulu olur. İçine haşlanmış nohut atılır. Ekşili olur. O piştiği zaman yan tarafta da içli köfte hazırlamışız. O içli köfteleri bunun içine atarız. Kaynar, hemen anında servis yapılır.
1: Evet.
0: Bu yemeği de çok severiz ve tek başına yenilir. Başka bir şey yapmayız yanında. Pirinç köftesi, biz gelin budu deriz. Sizin kadın budu köftesi var ya.
1: Evet.
0: Ona benzer ama içlidir. Onu da sık sık yaparız. Bir de zilbiye var. Zilbiye, bu Türkiye'de görmedim onu ama Türkiye'de mücvel gibidir. Hmm. Sizinkinde burada Türkiye'de
1: kabak mücveri gibi.
0: Kabak ama bizim yağlı kıyma girer ona. Hmm. Yağlı kıyma, soğan, maydanoz, biraz domates, un, biraz maya atılır ve yağda kızartılır. Bunu da çok severdim,
1: evet,
0: küçükken. Bu yemeklerimiz oluyor. Bir de şalgam kaynatması. Bu çok önemli. Şalgam kaynatması, yine bu Türkiye'de görmedim bu yemeği. Bu daha fazla şifa niyetinde olan bir yiyecektir. Saat 10'dan sonra yeriz. Pekmez, hurma pekmezi suyla kaynatılır. Şalgamlar şöyle enine kesilir. İçine atılır, kaynar. Uzun süre kaynar ve onun suyu siyah olur, farklı olur. Ve çocuklarımıza onu içiriz. Nasıl Kayseri'de pekmez içirirler,
1: evet,
0: çocuklara.
1: Evet.
0: Biz de onu içiriz.
1: Evet.
0: Şifa niyetine. Türkiye'de kışın bozacı gece, saat 10'dan sonra gezer ya.
1: Evet.
0: Bizde de şalgamcı gezer sokaklarda.
1: Kerkük sokaklarında,
0: evet,
1: şalgamcı,
0: evet,
1: gezer.
0: Şalgamcı gezer.
1: Güzel bir kültür. Evet.
0: Bir de neyimiz vardı burada? Termiye. Termiye dediğimiz, haliyle bilirsiniz, Türkmen eli, orası hurma yeridir. Onu değerlendiririz. Hurmayı çekirdeğinden ayırıyoruz. Tereyağında, yağda ezeriz. Macun haline getiririz. Kimi zaman içine tuzsuz peynir, Urfa baş peynirleri var ya,
1: evet,
0: kelle peynir,
1: evet,
0: onlardan rendeleriz. Kimi zaman yumurta kırılır, kimi zaman ceviz. Ama bunu yaparız. Hem de fakir fukara yemeğidir, ucuzdur.
1: Evet.
0: O her evde bulunur.
1: Bu saydığınız son lezzetler Kerkük'e özgü,
0: evet,
1: lezzetler hocam.
0: Kışın,
1: çok güzel tariflerdi.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Bir Kerkük türküsü dinleyelim mi hocam?
0: Olur.
1: Efendim, sırada güzel bir Kerkük türküsü var. Kerkük türkülerine gönül vermiş çok kıymetli bir isimden dinleyeceğiz. Salih Turhan sizler için seslendirecek. Saçı sırmalı kız diyecek sevilen sanatçı.

0: Efendim Irak'tan Yakın Türkmeneli programındasınız. Konuklarımız Kerkük Vakfı Sözcüsü, Araştırmacı Yazar Profesör Doktor Mahir Nakip ve kıymetli eşi Müzeyyen Nakip Hanımefendi ile söyleşimiz devam ediyor. Hocam hızlıca size dönmek istiyorum. Efendim biliyoruz ki günümüzde de Irak'taki o çoklu yapının en önemli unsurlarından birisi kadim Türkmen kültürü. Bu kadar kadim bir kültür mutfak anlamında nelerden etkilenmiş ve nerelere etki yapmıştır?
1: Şimdi takdir edersiniz ki bu maddi kültürün en masum unsuru mutfaktır.
0: Evet.
1: Yani dile benzemez, ne bileyim tarihe benzemez, tartışması yok, siyaset bulaşmaz. O bakımdan masum kabul ediyorum ben mutfağı ve herhalde yumuşak güç olarak da her zaman başka kültürlere nüfuz etme, başka kültürlerden etkilenme derecesi en yoğun olan bir kültür unsurudur. O bakımdan Türkler Orta Asya'dan çıkıp işte az önce anlattığım gibi Horasan bölgesinden geçerken tabii ki Fars mutfağı çok zengin olmamakla beraber bir kökü var. En azından terminolojisi var. Mesela az önce Müzeyyen Hanım'ın anlattığı kelle paça, kelle Farsçadır, paça da Farsçadır kelime itibariyle.
0: Evet.
1: Ama dilimize girmiş, bizim malımız haline gelmiştir. Dolayısıyla adlandırmalar muhtemelen, ya muhtemelen değil, Farsçadır ama terkip Türk'ün terkibidir. Dolayısıyla bu terkibi siz Kuzey Irak'a kadar getirdiyseniz elbette siz getirmişsinizdir. Çünkü orada Fars unsuru yoktur. Siz bunu oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla etkilenmemek mümkün değil. Kuzey Irak, biz Türkler oraya geldiklerinde orada da o insansız değildi oralar. Orada da bir Keldani kültürü vardı, Süryani kültürü vardı, Asuri kültürü vardı. Hatta Musul'a çıktığınız zaman şey kültürü var, Bizans kültürü var. Halep'ten etkilenmiştir, Halep'te Bizans kültürü var. Bunlardan bu coğrafyaların etkilenmeme ihtimali yok. En önemli örneği de tatlılardı. Baklava mesela. Baklava kültürü bizde de var. Kerkük'te de var. Hatta güzel baklavalar. O kuru baklavası meşhurdur Kerkük'ün. Fakat evlerde pişmediği için Müzeyyen Hanım onlara temas etmedi. Dolayısıyla bu gibi etkilenmeler tabii ki olmuştur. Yerel malzemeler var. Mesela Orta Asya'da siz pazı bulamazsınız.
0: Evet.
1: Maydanoz yoktur. Efendim ne bileyim marul yoktur. Bunların hepsini biz bu coğrafyada öğrendiğimiz için belki birçoklarının adlarını kendimiz koymuştuk. Mesela havuca Anadolu'da havuç diyoruz. Şeyde Kerkük'te yer kökü diyoruz. Bakın mahalli bir adlandırma koymuşuz biz ona. Bu etkilenmeler. Ama etkilemeler, başkalarını etkilemeler daha çoktur. Bağdat kozmopolit bir şehirdir. Kozmopolit bir kültürdür. Bağdat Abbasilerden tabii ki pay almıştır. Zaten Abbasiler kendileri heterojen bir toplumdur, bir medeniyettir. Küçümsenmeyecek kadar büyük bir medeniyettir. Orada Türk'ü de var, Fars'ı da var, Arap'ı da var. Hatta Bizans'ı da var. Mesela doktorların çoğu şeylerin, halifelerin Yahudidir, Keldani'dir, Süryani'dir. Felsefede mesela Süryaniler önemli bir hizmet bulunmuşlardır. Dolayısıyla onları etkilememek mümkün değil mutfağında. Türklerin özellikle mutfağında. Bağdat yemeklerine baktığınız zaman dolma kelimesi mesela Türkçeden alınmadır zaten. Fiil olarak da Türkçedir. Hatta bugün Yunanistan'a kadar uzanmış o. Ondan sonra kelle paçayı Farslardan almamış Bağdat. Türkmenlerden almıştır mesela. O şekliyle vardır. Birçok bu unsurları Bağdat sofralarında bulmak mümkündür. Irak'taki olan Arap kültürü dediğim gibi Bağdat'ta kozmopolit olmakla beraber güneye gittikçe biraz daha Arap kimliğini oluşur. Ama yine mesela ileride bahsedeceğimiz birçok mesela külçe dediğimiz bir yemeğimizin bütün Araplarda da yaygın olduğunu pekala görebilmekteyiz. O yönüyle Bağdat özellikle Irak'taki olan Arap kültürünün bir zenginliği var, onu kabul etmek lazım. Biz Kuzey Afrika'da da bulunduk. Onların neredeyse mutfakları yok denecek kadar zayıftır. Mısır çok eski bir medeniyettir ama mutfakları çok zayıftır. Neden? Evet. Çünkü çok fazla unsurlar oraya gitmemiştir. Bağdat kadar kozmopolit olmamıştır. O bakımdan benim kanaatim Kerkük ve Kuzey Irak'ta yerleşen Türkmenlerin mutfak kültürünün en

0: çok etkilediği coğrafya birinci derecede Bağdat ve Bağdat civarındaki olan Arap toplumudur.
1: Arap coğrafyası. Evet efendim. Hocam Bağdat tatlısı var bir de. Burada satılan o ince ince baklava dilimi şeklinde. O Türkmenlerin mi yoksa Araplara mı ait?
0: Yok, sonradan öyle Türkiye'de mi? İcat edilmiş bir şeydir.
1: Irak'a özgü bir
0: yok,
1: şey değil.
0: Yok, hayır. Irak'ta böyle bir şey söz konusu değil. Irak, Bağdat'a has bir tatlı varsa o da menesime dedikleri bir tatlı var. Bu da aslında Yahudilerin bir tatlısıdır. Evet. Çünkü bu Kur'an'da geçen el menne ve selva kelimesinden geliyor. Bu en güzel Bağdat'ta yapılır. Maddeleri daha çok Kuzey Irak'taki ağaçlardan elde edilir.
2: İran'da
0: da var. Tabii şeyde de Zagros dağları eteklerinde de var. Dolayısıyla o öyle bir yemekleri var. Yoksa dediğim gibi Bağdat'ın yerli kültürleri çok şeydir. Yani derleme kültürdür. Kabul
1: evet.
0: etmek lazım.
1: Evet. Şimdi tam da bu noktada sözü mutfağın esas sahibine Sayın Müzeyyen Nakib'e devredelim ve Türkmen mutfağının o nefis lezzetlerini kendisinden dinlemeye devam edelim. Az evvel kış yemeklerinden bahsettiniz. Irak'ın kavurucu ve sıcak yaz günlerinde neler yapılır? Hangi lezzetler tercih edilir efendim?
2: Evet, yazın tabii ki sebze bol olduğu için bizde birinci derecede bamya çok önemlidir. Bamyayı çok sever Kerkükler. Haftanın 3 günü bamyayı pişirirler. Bamya mutlaka yine kuzu etiyle olur. Türkiye'den farklı Türkmen elinde sarımsaklı olur. Ekşili sarımsaklı olur. Bamyayı çok severler ve haftanın 2-3 günü yaparlar. Dolma var. Dolma da aynı Antep dolması. Karışık soğan, patlıcan, biber, kabak, patlıcan hepsi bir arada aynı tencerede sarımsaklı, ekşili, baharatlı ve kuzu etiyle altına da kaburga döşenir. O şekilde pişirilir. Evet. Antep'e çok benzer dolması. Bir de bizim mev yaprağı deriz. Mev herhalde Farsçadan gelmiş. Evet. Yani asma evet. demektir. Evet. Bizim bildiğimiz yaprak. Bu da yaz yemeğidir. Bu dolma yine etli, etsiz yemeğimiz yoktur. Yine kuzu etinden yağlı etle olur. İçine zerdeçal atılır. Salça girmez buna.
1: Evet.
2: Tek bir tencerede pişer. Yoğurt sarımsakla yenilir. Genellikle bunu böyle pikniğe, gezilere gittiğimiz zaman yaparız bir yemeği. Bazen de okuldan geliriz bir anda bir küçük bir tencere pişmiş hemen bir gölgede, bahçenin bir gölgesinde ters çevirip hemen yeriz.
1: Evet.
2: Yani sevdiğimiz bir yemektir bunlar. Bir de dombalanlı çeme pilav var. O belli bir mevsimde oluyor. Aynı mantar gibi bir şeydir. Pilavla yenir, pilav üstü. Güzel diyebilirim ama ben sevmem. Yani evet. güzel sevenler var. Bir de bakre içiyle dereotlu pilavımız var. O da çok güzeldir. Ona da yine köri atarız, sarı kök atarız. Dereotlu hakim gelir bakre içi. O da bizim özel bir yemeğimizdir. Fakat Kerküklerin veya Türkmenlerin sulu kebabı var. Tavsiye ederim Türkiye'de soydaşlarıma.
1: Sulu kebap mı dediniz efendim?
2: Sulu kebap.
1: Evet.
2: Sulu kebap nedir? Kuzu eti haşlamalı doğranır. Güzelce o pişer. Piştikten sonra o etleri alırız, yağda kızartırız. Üzerine zerdeçal atarız. Diğer taraflarda ekmek doğranır, pide. O et suyu gelir, o ekmeğin üzerine dökülür. Sonra etler üzerine dizilir, yoğurt sarımsak dökülür. Aynı İskender kebap gibi.
1: Aa, evet.
2: Bu Türkmenli bu yemeği çok sever. Evet. Perde pilavımız da var, bilirsiniz perde pilavı.
1: Siirt'teki perde pilavıyla benzerlik aynen, gösteren benzer. Tavuk etiyle yapılan değil
2: tavuk
1: mi efendim?
2: Tavuk veya bazı etli de olur, etsiz de olur yapılan perde pilavı kadının kalmış evet. maharatına. Öyle bir yemezi ama bamya
1: vazgeçilmez.
2: Hatta bizim için mesela annemler geliyor Kerkük bamyası getirirler.
1: Göreye özgü.
0: Her bamyayı evet, beğenmeyiz.
2: Beğenmeyiz.
0: Yani.
1: Adam evet. küçük bamya hocam.
0: Yok iridir.
2: İri çok iri değil. Böyle,
0: ortaca.
2: Farklıdır yani Türkiye'dekinden farklı ama biz alıştık tabii. Geldiği zaman hayır demiyoruz.
1: Mahir hocam hangi lezzetleri seviyor efendim? Hangi yemekleri
2: bamyayı
1: seviyor?
2: Bamyayı çok sever. Sulu kebabı sever. Mev yaprağını sever. Pilavlı fazla şey.
1: Yöreye özgü lezzetlerin hepsini seviyor
2: evet,
1: anladığım
2: sever,
1: kadarıyla.
2: Evet.
0: Milli yemekleri birinci derece tercih.
2: Yani çocuklarım evet. da burada doğdu, burada büyüdü. Alışkınlar. Yani yaşatırız o kültürümüzü. Evet. Yani dikkat
1: daim edelim. Olması dileğimizde evet. inşallah
2: bu
1: o kültürün.
2: Bu yemekler de yani düşünün sadece bizim mutfağımıza kalmamış. Yani Araplar da etkilenmiş
1: evet.
2: bu yemekten. Yani bu yasaydığım yemeklerin hiç 8-9 tanesini kendileri kullanıyor. Aynı isimle.
1: Evet aynı isimle
2: Türkçe,
1: kullanıyorlar.
2: Türkçe
1: zaten siz de az evvel bahsettiniz
2: hocam. Çok mutlu oluyoruz gerçekten.
1: Evet,
2: mutlu
1: kesinlikle.
2: Oluyoruz.
0: Yalnız Türkmen mutfağının bir özelliği var. Bizde soğuk yemek yok.
2: Evet.
0: Salata var. Yani zeytinyağlı yemek Türkmen

0: sofrasında yoktur.
1: Mesela o Urfa'daki soğuk çorbalar filan
0: Yok.
1: sizde sıcak
0: Yani
1: coğrafya olmasına
0: ayran
1: rağmen
0: sofranın
1: ayran aşı.
0: ayrılmaz ay, evet
1: Aynen.
0: ayrılmaz bir içeceğidir ayran.
1: Evet.
0: Ya özellikle yaz günü koyun yoğurdunu yapılan ayran birinci derecede tercihimizdir. Zaten sığır şeyinden
1: Dana eti.
0: yapılan dana etinden yapılan etleri de bile birinci derecede tercih etmeyiz.
1: Evet.
0: İkinci derecede tercih edilir. Yoğurdunu da ikinci derecede tercih edilir. Ama koyun yoğurdu olmazsa olmazdır
1: Bizim
0: yani.
1: evde yenmiyor hocam, kokuyor diye yemiyorlar.
0: Bizim
1: Evet.
0: kızlar da pek yani sıcak bakmıyorlar ama
1: Evet.
0: maalesef bugünün
1: Türkülerimize de
0: çocukları.
1: yansımış. Aman aman kasap. Evet
0: Canım
1: canım.
0: ömrüm
1: Evet,
0: kasap. Getir koyunları görelim
1: evet.
0: kasap.
1: Doğru. O
0: Orada
1: zaman bir
0: koyundan bahsediyoruz.
1: evet. Bir türküyle devam edelim o zaman. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan sözleri ve bestesi Abdurrahman Kızılay'a ait güzel bir türkü var sırada. Cerrev'in Kulpu Burma. Elif Avcı sizler için seslendiriyor.

0: Bu güzel Kerkük türküsünün ardından Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Peki hocam, biraz da misafir ağırlama geleneğine gelmek istiyorum. O eski sofra kültürü, misafire hürmetin nişanesi olan ikramlar ve o büyük toplu davet yemekleri nasıl organize edilirdi? Düğünlerde, bayramlarda ya da toplu buluşmalarda kurulan sofraların arkasında nasıl bir toplumsal dayanışma ruhu vardı? Bu köklü geleneği sizden dinleyebilir miyiz?
1: Yine Orta Asya'dan biraz bahsetmemiz lazım veya Türk'ün geleneğinden bahsetmemiz lazım. Toplu yemekler bizim adetlerimizden başında gelir. Adetlerimizin başında gelir. Bugün Kazakistan'da, Özbekistan'da da bile gittiğimiz zaman çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte düğünlerde mutlaka yemek var. Yaslarda mutlaka yemek var. Bayramlarda mutlaka yemek var. Ramazanlarda mutlaka davetler var. Şimdi bu batıya doğru gittikçe azalan bir meseledir. Yani batıda hiçbir zaman dini bir münasebette kimse yemek verilmez. Avrupa'da,
0: Evet,
1: şurada,
0: evet.
1: burada. Bunlar daha çok bizde tebarüz eden özelliklerdir. Dolayısıyla aynı bu geleneği biz Türkmenistan coğrafyasında da görebiliyoruz. Hatta biraz da abartıya kadar gidebiliyor yani. Mesela bir insanın, yani genç yaşta bir evladı da ölebilir, yaşlı da ölebilir. Hadi yese yaşlılarınki belki çok fazla insanları etkilemez ama genç insanların bile ölümü ister istemez sizi bir sorumluluk altına sokar.
0: Evet.
1: Komşuların dayanışması, komşuların yardımlaşmasıyla mutlaka yemekler verilir.
0: O acıyı hafifletme anlamında tabii.
1: Hafifletme bir de şey, yani ölüye mesela Fatiha okunmasını sağlamak
0: Evet.
1: ve onu iyilikle yad etmek, bunlar çok önemli şeylerdir.

0: Türkmen elinde şeyler, taziyeler erkekler camilerde toplanır. Orada yemekler verilir. İkindi namazından akşam namazına kadar. Kadınlar ise evde olur. Şimdi dolayısıyla evde kadınlar için ayrı yemek pişer. Camilerde erkekler için ayrı yemek pişer. Ve mutlaka etli yemeklerdi. Yani yine
1: Evet.
0: kuzu etleri falan olur, pilav olur. Çay ikram edilir, kahve ikram edilir, Murra kahvesi ikram edilir. Bunlar çok önemlidir. Bu taziyeler için. Düğünler zaten hiç demeyin onu ya. Hakikaten düğünler mecburidir. Mutlaka koyunlar
1: Şölen
0: kesilir.
1: havasında geçiyor değil mi
0: Şöyle
1: hocam?
0: havasın, davul zırnasıyla. Tabii Kerkük'ün etrafındaki olan köylerde bunlar daha halaylar çekilir vesaireler. Oralarda yemekler ikram edilir. Bu toplu yemekler. Ramazan'da ise hatta birçok gelenekler şu da var. Mesela ben büyüklerimizden hatırlarım. Esnaflı olan büyüklerimiz öğleye doğru eve geldiği zaman pazarda çarşıda arar. Kim tek başınadır, kim yoksuldur, kim işte ne bileyim yolcudur, başka yerden gelmiştir. Buyurun bizim evde yemeğe gel derler. Onlar da yani muhtaç sütü lokanta yok o tarihlerde, eski tarihlerde. Her zaman her evde bir iki tane dışarıda misafir var. Bu Türk'ün geleneğidir. Batı dünyasında böyle bir şey yok. Ben de yurt dışında bulundum. Böyle bir gelenek bizde olmaz.
2: Evet, mesela Kerkük'te esnaf, usta yanında çalışan çırağını öğle yemeğine getirir.
1: Evet.
2: Tabii, mutlaka yemek yedirir ona,
1: O da
2: öğle yemeğini
1: aile kültürünün bir
2: yedirir. Evet,
1: parçası değil mi hocam?
2: evet.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bunun haricinde bir de şeyleri de var. Yani münasebetlerde, yani nasıl bir münasebet? Diyelim dini münasebetler. Muharrem ayı çok
1: Evet.
0: önemli bir aydır. O Muharrem ayında var. Ramazanlarda dediğim gibi toplu iftarlar var. O toplu iftarlar daha çok fakir fukaraya yönelik olan iftarlardır. O bakımdan bu gelenek bence günümüzde biraz abartılı olarak devam ediyor. Bütün hızıyla devam
1: Etsin
0: ediyor.
1: hocam,
0: Evet.
1: güzel hastalıklar
0: Gayet tabii
1: bunlar.
0: evet. Çünkü kaynaşmanın
1: Evet.
0: çok önemli şeyidir, vesilesidir yani. Evet.
1: Efendim, bu noktada yine sözü Müzeyyen Hanım'a tekrar bırakacağım. Mutfağın bereketine getireceğim. Kerkük Türkmen mutfağında Ramazan'ın ilk iftarından bayram sabahının ilk kahvaltısına, Muharrem ayının o paylaşım ruhuna kadar sofralarda neler değişir? Bugünlere has yemekler, tatlılar ve ikramlıklar gündelik lezzetlerden nasıl farklılaşır?
2: Evet. Şimdi Ramazan'da saymış olduğumuz yemekler tabii ki ana yemeklerdir. Türkmen elinde hava sıcak olduğu için bizde çorba kültürü yoktur fazla. Fakat 30 gün Ramazan biz mercimek çorbası içeriz.
1: Evet.
2: Tarhana çorbası da var bizde ama o bir yemektir. Yani siz Türkiye'deki gibi değil, Anadolu'daki gibi değil. O bir yemektir. Fakat
1: Çorbanın yanında tarhana çorbası bir yemek
2: o
1: olarak.
2: yemektir. O
1: Evet.
2: ayrı.
1: Evet.
2: Ramazan'da da yapılmaz o
1: Evet
2: aslında
1: efendim.
2: ama bir çorbadır. Fakat 30 gün mercimek çorbası içeriz. Hiç kimse şikayet etmez. Çünkü bir yıl, 12 yıl ayda hiç çorba yapılmaz.
1: Evet.
2: Biz de evde çorba piştiği zaman kim hastadır acaba diye sorarız. Hastaya çorba veririz.
1: Evet.
2: Yani bizde hasta evde varsa çorba yapılır. Tabii ki Ramazan'da o saydığımız yiyecekler hepsi devreye giriyor. Bayramda ise Türkmen elinde hemen hemen hepsi %100'ü diyelim. Hep bütün evlerde kuru fasulye, letke, kayısı yemeği, pilav. Bu üçü hem de sabahleyin olur.
1: Bu kayısı yemeği de mi etli bir yemek?
2: Evet
0: Evet,
2: evet.
0: şimdi
2: Kayısı
0: onu
2: da Malatya kayısı gibi değil. Bu ekşili olur.
1: Evet.
2: Kahverengi ekşili. Yine et pişer. Et kavrulur. Onunla beraber kavrulur. Bademle kavrulur. Su verilir. Şeker verilir. Sulu fazla olmaz böyle. Kısık ateşte pişer. Sevmeseniz de bayramda onu yemek
0: Yani
2: zorundasınız.
0: tatlı bir yemektir ama adeta mecburidir onu
2: Gelenektir. Bir
0: yemek. Evet.
2: karşılıkla onu alacaksınız. Yani yiyeceksiniz. Ben küçüktüm, yemezdim.
1: Sanki
2: Babaannem
1: biraz Osmanlı lezzeti gibi değil mi?
2: evet,
0: Yok
2: evet, evet.
0: tabii. Evet.
2: Yiyeceksin. Bu bayram yemeğiydi. Mecbur etinden, suyundan ben tadardım. Bugüne kadar hep etin suyunu yemişim.
1: Evet.
2: Ama yiyeceksiniz ona.
1: Evet.
2: Pilav da pilav üstü badem, üzüm, tavuk eti kızartılır, konulur. Genellikle sabahleyin. Sabah namazına gider babalarımız, büyüklerimiz. Ev ahalisi hepsi kapıda bekler. Namaz dönüşü ellerini öperiz büyüklerin.
1: Evet.
2: Direkt sofraya otururuz. Yani saat 6-6.30-7'de biz o yemeği yeriz. Bütün Kerküklerde bu yemek vardır. Ve Türkmenlerinde vardır. Bu şeydi. Telhafer'de
1: Vazgeçilmez. Evet.
2: bulgur şeyde. Onlar bayramda pilav yandı bir de bulgur pilav yaparlar. Ha, bizde yok.
1: Evet.
2: Yani Kerkük

0: de yoktur ama Telafer'de o var.
1: Evet.
0: Bir de bayramda bizim bir külçemiz var. Bu bir bayrama mahsus bir tatlıdır. Pasta çeşidi. Dışı hafif tuzlu, içi şekerli.
1: Zıt lezzetler.
0: Evet, evet. İçine ceviz, şeker, tarçın, dışı tereyağlı un işte hamur yapılır. Kenarları böyle poğaça gibi şekil verilir ama kenarı böyle
1: bükülür mü?
0: Bükülür. Bükülür. Bu külçe aslında şeyde de var. Azerbaycan'da da. Oradaki soydaşlarımız da külçeyi yapar. Adı şekerbura diyorlar. Fakat bilirsiniz oradaki soydaşlarımız sanata, estetiğe çok evet. düşkünler ve o pastalarına da yansımış. Çok güzel yapmışlar. Şekli çok güzeldir. Ama bir şeyi itiraf etmeliyim ki bizimkinin tadı daha güzeldi ondan. Buradan sevgi saygılarımı gönderiyorum oradaki soydaşlarımıza.
1: Evet, bizler de evet. sevgi ve saygılarımızı
0: yani bu
1: oluruz.
0: Bütün evlerde olur. Herkes külçe yapar. Bu sefer bunun bir dedikodusu da olur. Aa falancanın külçesi daha güzelidir. O gel dayımlarınki daha güzel, teyzenin daha güzel böyle bir dedikodusu
1: rekabet
0: da
1: ortamında
0: olur.
1: Doğru evet. efendim doğru.
0: Muharrem ayında ise helise dediğimiz aslında biz halim aşı deriz buna. Bir adı da helise de. Halim aşı da aynısı da Kazakistan'da var. Elim aşı dedikleri. Bu buğdaydan yapılır. Buğday geceden veya sabahtan ıslatılır. Et pişer. Et tencereye konulur, et haşlanmaya başlayınca buğday atılır içine ve o buğday ezilene kadar o pişer ve o çevrilir. Yani bizim aşuramız da odur.
2: Aşuranın burada, etsiz, etli kısmı yani.
0: Etli kısmıdır. Üzerine yağ dökülür, isteyen şeker de.
1: Keşkekle de bir
0: keşkek,
1: şey.
0: Evet,
2: keşkek zaten
0: evet.
2: içindeki
0: ama
2: keşkek.
0: Buradaki bizim bu helisenin maksat mesela bir mahallede 20 hane var ise 10 aile bunu pişirirse herkes birbirine ikram eder. Yemek zorundadır. Yemek zorundadır. Çünkü oradaki ikram değil. Oradaki önemli olan Ehl-i Beyt'i anmaktır.
1: Evet.
0: Çünkü nasıl Anadolu'da, Türk dünyasında Ehl-i Beyt'e bir sevgi, hürmet varsa Kerkük'te de, Türkmen elinde de aynı evet. havayı teneffüs edersiniz. Bizim için Ehl-i Beyt çok önemlidir. İnşallah Rabbil Alemin kıyamet gününde Peygamber Efendimiz'i evet. ve Ehl-i Beyt'in şefaatine bizi nail eder.
1: Amin. Amin. Amin. Çok güzel dualar ettiniz hocam. Evet. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Efendim güzel bir Kerkük türküsüyle birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hocam, gelenek dediğimiz şey aslında geçmişle gelecek arasında kurulan en güçlü köprülerden. Türkmenlerindeki o büyük davet sofraları aslında bir toplumun birbirine nasıl sıkı sıkıya bağlandığının en güzel göstergesi. Peki Türkmen yemek davetlerinde genel olarak nasıl bir gelenek ve işleyiş hakimdi?
1: Tabii Türkmenlerin Irak'ta hayat seyirlerine baktığımız zaman çok farklı zigzakları vardır. Yani bir kere Osmanlı zamanındaki olan rahatlık vardı. Fakat 1918'den itibaren bu rahatlık maalesef bir şeye döndü, bir çileye döndü. Ve bir baskı unsuru uygulandı. Ta işte 2003 yılına kadar bu devam etti. Burada toplumun adeta nefes aldığı yer davetler oluyordu. Dolayısıyla bu da bazen bilerek davetler tertiplenirdi. Sırf Türkmenler bir araya gelsin, işte dertlerini dertleşsinler, konuları veya strateji çizsinler kendilerine.
0: İstişare yapsınlar.
1: İstişare yapsınlar. Hatta bölgeler arası, mesela şimdi Saddam zamanında, hatta Saddam'dan önce de bu böyleydi. Sizin evinizde bir Kerkük'lünün evinde bir telaferliye misafir etmek siyasi sorumluluk getirirdi size. Şimdi bunu ancak bir davetle telafi edebilirsiniz, gündeme getirebilirsiniz. Dolayısıyla davetler bizim için bir menfezdi, bir çıkış yoluydu, bir kaçış noktasıydı. Türkmenler o yönüyle bunu çok iyi kullandılar. Bu birinci nokta üzerinde durmak istediğim son kol olarak. Bir de şunu unutmamak lazım. Mesela Türkmenlerin coğrafyasına baktığınız zaman bugün aşağı yukarı 6 ayrı vilayetin içerisine dağılmışlar. Bu 6 ayrı vilayetin içerisinde çok farklı demografik özellikler var. Musul'a baktığınız zaman mesela Hristiyan unsurlar var. Bu Hristiyan unsurlar Irak'ın asli unsurlarıdır. Keldaniler, Süryaniler, Asuriler, Yezidiler vesaire. Türkmenler bunlarla da kerhen de olsa bir kaynaşma mecburiyetinde oldukları olabiliyordu. Dolayısıyla mesela telaferde kendilerine has bir takım gelenekler de oradan etkilenerek oluşabilmiş. Mesela bulgur kültürü Kerkük'te var. Müzeyyen Hanım saydı onları. Ama oradaki olan mesela bulgur köftesi bizdekinden daha farklıdır. Bu da yöredeki olan etkileşimden kaynaklanıyor. O bir taraftan mesela diyelim Hanekin'e baktığımız zaman İran sınırında orada da müthiş baharatlı yemeklerin daha hakim olduğunu görebilirsiniz.
0: Acı seviliyor mu hocam?
1: Türkmen mutfağında acı yoktur. Evet, acı yoktur ama baharat çok yaygındır. Neden? Çünkü baharat İngilizler zamanında, İngilizler bütün askerleri Irak'ta edebilmeleri için yetmezdi sayı olarak. Hindistanlıları getirmişlerdi. Mesela Kerkük'te de fotoğraflar var. Birçok Hindistanlı asker var. Bu Hindistanlı askerler geldiklerinde yanlarında türlü türlü baharatlar
0: Baharatlar.
1: getirerek ticaret yapılır. Mesela kaküle kültürünü biz onlardan almışız.
0: Evet.
1: Mesela şeyin mango turşusu. Mesela mango turşusu belki Müzeyyen Hanım onu daha güzel anlatabilir. Mango turşusu Bağdat'ta çok yaygın bir kültürdür ve Türkmenlere de yansımıştır. İçinde köri var vesaire.
0: Biber.
1: Biber var. Bunlar mesela yemeklerin özellikle şey yemekler, etli kavurmalı yemeklerin yanında bir garnitör olarak çok yaygın olarak bulunurdu. Kısacası yani Türkmen mutfağı hem etkilenmiş hem etkilemiş
0: Etkilenmiş,
1: arkadaşlar.
0: evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Müzeyyen Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok
2: Teşekkür ederim.
0: keyifli ve güzel bir sohbet oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümümüzde Irak Türkmen mutfağına konuk olduk. Yöreye özgü o eşsiz lezzetleri, köklü yemek kültürünü, dünden bugüne taşınan davet ve ikram geleneklerini çok kıymetli konuklarımızla birlikte dilimiz döndüğünce, gönlümüz el verdiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Bizlere bilgilerini ve

Gönül pencerelerini açan program danışmanımız Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza ve mutfağın o yaşayan ruhunu bizlerle paylaşan Sayın Müzeyyen Nakip hanımefendiye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kulaklarınızın bizde olduğu, sofralarınızın bereketle, hanelerinizin huzurlu

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Turkuaz.
3: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Erdoğan, bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, insani bir meseledir dedi. Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya beşten büyüktür ilkesine göre reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Beş ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne adildir ne de güveni tesis edebilir dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, "Erdoğan çok çetin biri ve iyi dostum. Onunla uğraşamazsınız." dedi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Al-Sani, Suriye Devlet Başkanı Şara katıldı. Mısır, Lübnan ve Irak temsilcileri de masadaydı. Trump, özel temsilcilerinin İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme yaptığını belirtti. "Bence bir anlaşmaya varmaları için büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le bir araya geldi. Bakan Fidan, ev sahipliği yaptığı Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında da mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesinde Türk iş insanlarının rolüne dikkati çekti. El birliğiyle ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan...
2: C2 konuşmuyorlar. Biz insanlar olarak utanç içinde kalırdık onlar konuşsalardı. Onlara yaptığımız eziyetleri ağızlarından duyunca hiç de iç açıcı, hoş olmayan şeyler yaşardık.
3: Haklısın ama ben hayvan kütüphanesine döneyim.
2: Evet.
3: Bu kütüphane Amerika Birleşik Devletleri'ndeymiş. 1950'li yılların başında Sacramento kentinde açılmış. İçinde 40 hayvan türü var. Fareler, tavşanlar, yılanlar, sincaplar, kirpiler, kokarcalar. Şehirdeki çocuklar aileleriyle birlikte kütüphaneyi ziyaret edebiliyor. Orada bulunan hayvanlar hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Dahası çocuklar bu canlıları kütüphaneden ödünç alabiliyor.
2: Kitap ödünç verir gibi hayvan mı ödünç veriyorlarmış?
3: Evet, hayvanlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar seçtikleri canlıları evlerine götürebiliyor. Onlarla bir arada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tecrübe edebiliyor.
2: Aslında nasıl güzel bir uygulamaymış değil mi? Düşünsene, şimdi de insanlar bir hevesle evlerine kedi, köpek, kuş alıp sonra bakımı zor gelip ya sıkılıp sokağa atıyorlar ya da işte bir başkasına veriyorlar. Yazık oluyor o canlara. Ama böyle bir kütüphane olsa çocuklar, hatta yetişkinler bu hayvanları ödünç alıp evlerinde birkaç hafta bakıp sorumluluk alıp alamayacağını anlasa güzel olmaz mıydı?
3: Çok güzel olur. Bu kütüphanenin de diğer kütüphaneler gibi kuralları var, onu da hatırlatalım. Kütüphaneden hayvan ödünç almak isteyen çocukların 7 yaşından büyük olması gerekiyor öncelikle.

0: birlikte ailelerinden izin almaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren çocuklar evlerine fare, tavşan, sincap, kokarca ya da kirpi götürebiliyor. Çocuklar evlerine fare götürüyor. Kirpi götürüyor. Yani
1: Enteresan.
0: Türkiye'de pek olmayacak bir şey. Tavşan da çok eve götürülen bir şey değildir. Ama
1: Zaten bu kütüphane de Amerika Birleşik Devletleri'nde ya yani.
0: yine de fare götürmek de bir tuhaf.
1: Geride kalmış. Şimdilerde yok herhalde anladığım kadarıyla, değil mi?
0: Bugün bunu tartışmak ya da yapmak da zor. Bir de fareyi götürmek gerçekten bana da bir farklı geldi.
1: Niye canım? Bizde de hamsterlar beslemiyorlar mı
0: Evet doğru, öyle
1: çocuklar?
0: baktığında
1: Yani
0: doğru.
1: tabii.
0: Hayvan kütüphanesindeki canlılar yalnızca bir haftalığına ödünç alınabiliyor. Bir haftanın sonunda canlıların kütüphaneye mutlaka teslim edilmesi gerekiyor. Teslim tarihini uzatanlarsa her gün için 10 sentlik bir para cezasıyla karşı karşıya
1: Güzel bir
0: kalıyor.
1: uygulama. Hayvanı bir haftalığına alıyorsun. Hem kendini de test ediyorsun. Ben bakabilir miyim? Bu sorumluluğu alabilir miyim diye. Ha, alamayacağını anlayınca da bence çok güzel bir uygulamaymış. Keşke
0: Devam
1: devam
0: etseymiş.
1: etseymiş. Müzik arası verelim mi?
0: Elbette.

0: Hemen soracağım. Evinde bir kütüphane var mı?
1: Yok. Kitaplık var.
0: Evet,
1: Çünkü
0: bu
1: evet.
0: soru hep yanlış
1: Yanlış
0: sorulur, değil mi?
1: sorulur. Evet,
0: Çünkü
1: evet.
0: evde kütüphane olmaz. Kütüphane bir kitapların okunduğu merkezdir. Oysa ki evde bir kitap
1: Kitaplık
0: köşesi,
1: vardır.
0: kitaplık vardır.
1: Evet.
0: Peki senin evindeki kitaplık nasıl?
1: Koridor boyunca bir kitaplığım var. Romanlar, şiir kitapları, tarih kitapları, felsefe kitapları, çocuk kitapları vardı. Çocuklar büyüyünce onları dağıttık. Sözlükler var, kişisel gelişim.

0: İletişim kitapları var. Ansiklopediler vardı
1: Ansiklopediler?
0: eskiden ama artık onlar da yok.
1: Yok.
0: Onları da verdik.
1: Peki her evde böyle kitaplık var mı?
0: Yok tabii ki. Var mı?
1: Ben olmayanı gördüm ama her
0: Tabii.
1: evde var mıdır diye
0: Yok.
1: sorayım yine de
0: Belki
1: sana.
0: evde okula giden çocuk varsa onların kitaplarının olduğu bir bölüm vardır çocukların odalarında.
1: Peki evinde kütüphanesi ya da kitaplığı olanların hepsi gerçekten ciddi bir okur mu?
0: Hayır tabii ki. Kitaplığa mobilya muamelesi yapıp evin dekorasyonuna göre kitap ciltlettirip koyanları biliyorum ben. Hem de tek satırını okuyamayacakları, okumayacakları kitapları.
1: Neden böyle davranıyorlar ya da neden böyle?
0: Entelektüel görünmek, bilgiliyim süsü vermek için kendine.
1: Verebiliyorlar mı?
0: Karşısındaki de onun gibi hava atma kütüphanesi ya da kitaplığı sahibi ise ikisi de bilgisiz olduğu için birbirlerini kandırabilirler yalan yanlış bilgilerle.
1: Hava atma kitaplığı mı var?
0: Oo, kaç çeşit kütüphane var. Hava atma kitaplıkları önünde fotoğraf çektirmeye uygun, içinde yabancı dilde yazılmış kitapların da olduğu, hatta bazı kitapların ters, eğik ya da yamuk koyulduğu kitaplıklardır. Ama bir dakika, yani ben de eğik yamuk koyuyorum. Çünkü düz düz koyunca bazen sığmıyor. Yanında kalan boşluğa aşağıdan yukarıya tepeleme diziyorum. Onu da böyle görseli güzel olsun diye hafif
1: Canım ben
0: çapraz yapıyorum yani.
1: kitaplar bu arada tabii ki farklı şekillerde kitaplıklara konulur ama burada amaç o değil anladığım
0: Ha,
1: kadarıyla.
0: anladım, evet.
1: Hemen de sorayım niye ters ya da eğik koyuyorlar kitapları?
0: İnternette öyle görmüş, havalı olsun diye. Ama ben havalı olsun diye değil, sığdırmak için
1: Ama
0: öyle
1: sen ters
0: koyuyorum. Ters
1: koymuyorsundur.
0: koymuyorum tabii,
1: Yani.
0: hepsi görünüyor yani.
1: Şimdi senin anlattıkların aslında kitapla işi olmayıp kitap okuyormuş süsü verenlerin kitaplığı. Böyle diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz tabii. Gerçek kitap severin kitaplığı ise bunun tam tersi oluyor. Kitaplar kullanıldığı için yıpranmış oluyor, formları biraz bozulmuş oluyor. Kitapların arasında ayraçlar oluyor. Hiçbir düzen yok kitaplıklarda. Kitaplar alt alta, üst üste bile olabilir.
1: Bu kütüphane sahipleri, kitaplık diyoruz ama kütüphane ifadesini kullanalım çünkü program kütüphane ağırlıklı
0: Evet,
1: olacak. Yani
0: evet.
1: yanlış da olsa bu alışılmış da bir ifade bu. Bu kütüphane sahipleri kitabı dekor olarak görmeyip gerçekten okuyan, seyahatleri bile yanında iki kitapla çıkan insanlar bence. Hatta yanında kitap olmayınca kendini eksik hissedenler.
0: Evet, prestij kütüphaneleri var mesela. Bu amaçla kurulan kütüphane salonun tam ortasında olur. Ha, benimki koridorda olduğuna göre prestij kütüphanesi değil demek ki. Kitapların renkleri, boyları uyumludur. Kitaplar hiçbir yıpranmışlık izi taşımaz. Bu insanlar kitap okumaktan çok kitap sahibi olmayı sever.
1: Bunlara tusun doku diyorduk. Kitap almayı hastalık haline getiren insanlar aslında. Yani kitap alıyor ama okumuyor. O kitapları süs olarak değerlendiriyor ve sürekli kitap satın alıyor. Kitap almaktan kendini alamıyor yani bu insanlar.
0: Belki ama daha çok gösterişi seviyorlar da diyebiliriz. Duygusal kütüphane sahibi.
1: O ne? Duygusalı da mı var kitap
0: Evet.
1: severlerin ya da kitap?
0: Aldıkları ilk kitabı, üniversite yıllarından kalan kitapları saklayıp, hatta içinde o yıllardan kalan biletleri, notları, siyah beyaz fotoğrafları muhafaza edenler, bazı kitaplarda çay lekeleri, gözyaşı izleri bile olur duygusal kütüphanedeki kitaplarda. Ama bir şeyi unutmuş Feray burada yazarken, kurumuş kırmızı gülleri unutmuş. Kitapların içinde onlar da olurdu.
1: Bunlar kitapları yol arkadaşı gibi görüp aslında belleklerini, anılarını saklayanlar, nostalji severler de diyebiliriz.
0: Diyebiliriz, evet. Bir de aile kütüphaneleri var. Dededen babadan kalan, anneannelerin fotoromanlarının saklandığı, torunların masal kitaplarının yanına yerleştirildiği, bol miktarda fotoğrafların da çerçevelenip koyulduğu kütüphaneler. Her yıldan, her konuda, her çeşit kitap vardır bu kütüphanelerde.
1: Bunlar atmaya kıyamayanların, aile hatıralarına sadık kalanların, nesiller arası aktarımın güzel olduğu insanların evlerindedir muhtemelen.
0: Peki, sana bir soru. Sence kütüphanelerin devri bitti mi?
1: Tam bitti diyemem ama malum artık hepimizin elinde cep telefonları var, önümüzde de bilgisayarlar var. Merak ettiğimiz ne varsa hepsini internetten öğreniyoruz. Bunun içinde kütüphane

0: kütüphaneye gitmeye çok ihtiyaç duymuyoruz ama öğrenciler kütüphaneyi biraz rahat ders çalışabilecekleri mekanlar olarak
1: Artık
0: görüyorlar.
1: onların evet biraz daha değişti. Öğrenciler oralarda çalışmayı
0: Sakin
1: tercih
0: dershane gibi.
1: ediyorlar. Hem üniversitelerin kitaplarında hem de daha farklı kütüphaneleri kullanarak.
0: Ben de bir soru sorayım o zaman sana. İnternetten aldığın bilgiye ne kadar güveniyorsun? Doğru olduğundan emin olabiliyor musun?
1: Hayır. Eğer internete bakarsam Türkçe bütün şiirleri Can Yücel yazmış. Bütün özlü sözleri de Mevlana söylemiş.
0: Can Yücel yazmadıysa Orhan Veli yazmıştır.
1: Niye kesin?
0: Mevlana söylemediyse de Yunus Emre söylemiştir.
1: Evet.
0: Ama elinde kitap olsa, ansiklopedi olsa şüphelenir miydin?
1: Ben artık yazılı kitaba da güvenmiyorum. Bence internet onları da bozdu. Eskiden insanlar kitap yazıp ünlenirdi. Şimdi ünlüler kitap, fenomenler kitap yazıyorlar. Ne kadar doğru yazıyorlar emin değilim. Hatta internetten derleyip yazıyor da olabilirler.
0: Onlar internetten mi yazıyor bilmiyorum ama yazılı kitaplara güvenmemek konusunda sana katılıyorum. Çünkü yalan yanlış bilgi yaymak internette başlamamış aslında. Neredeyse yazı bulunduğu zamanda başlamış.
1: Yok artık. Neden yapmışlar ki böyle bir şey?
0: Çünkü yalancılık insanların genlerinde var, duramıyorlar diyorum.
1: Hmm, çok ilginç.
0: Daha ilgincini de söyleyeceğim sana sayın tarih
1: Söyle.
0: uzmanım. Yalan kütüphanesi var. Kaç yüzyıllık yalan yanlış şeylerin yazıldığı kitapları barındıran hem de. Adı da tam olarak bunu karşılıyor. Yalan Kütüphanesi. Bibliotheca Fictiva. John Hopkins Üniversitesi bünyesinde.
1: Kütüphane kuracak kadar yalancı kitabı nereden bulmuşlar acaba?
0: Arthur ve Janet Freeman adlı İngiliz bir çift var. Bunlar nadir kitaplar konusuna çok meraklı. Antika kitaplar satın alıyorlarmış. Arthur 1950'lerin sonunda meşhur edebi sahtekarlardan John Payne Collier'ın peşine düşüyor. Önce Collier'la ilgili eserleri toplamaya başlıyor. Sonra madem bir sahtekar var, başka sahtekarlar da vardır diyerek araştırmaya başlıyor ve buldukça bu kitapları satın alıyor. Koleksiyon zamanla yaklaşık 2000 eseri kapsayan dünyanın en kapsamlı edebi ve tarihi sahtekarlık koleksiyonuna dönüşüyor. Ve üniversite 2011 yılında açıklanmayan bir fiyata bu kitapları satın alıyor.
1: Neden?
0: İnternet ve sosyal medya sayesinde bilginin ve yalanın büyük bir hızla dünyayı dolaşmasını daha iyi anlayabilmek için. Bu kadim yalanlar bugün büyük bir hızla ortalıkta dolaşan yalanları anlamak ve daha doğru yönetmek için bize rehberlik edebilir diyorlar.
1: Neler varmış kitaplar arasında?
0: Sahte dini metinler var mesela. Uydurma tarih kitapları, sahte peygamberlik ve kehanet kitapları, başka yazarların adına yayınlanmış eserler, siyasi propaganda amacıyla üretilmiş belgeler, sahte bilimsel iddiaların yer aldığı eserler de var.
1: Peki, ulaşmışlar mı hedeflerine?
0: Onu bilmiyorum ama hedefleri bir bilgiye neden inanıyoruz sorusunu sordurmak.
1: Sordurmuşlar mı?
0: Evet, araştırmacılar öğrencilere sahte tarihi bir belge hazırlamalarını ve sınıftakileri bunun gerçek olduğuna ikna etmelerini istemişler. Böylece insanlar kandırılmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenebiliyormuş.
1: Artık her şeye olan inancımı kaybettim. Yazılı, basılı, tarihi kitaplara da inanmayacağım.
0: O kadar da abartma. Zaten sen tarih uzmanısın, inanmak zorundasın. Ama ben senin yazdıklarına
1: Niye
0: ne kadar
1: inanmak
0: inanırım
1: zorunda olayım? Benim
0: onu...
1: bilgilerim yeter.
0: Ortada bir bilgi kirliliği var ama tüm inancımızı kaybedecek kadar değil, onu
1: Olsun,
0: söyleyelim.
1: yine de bir hayal kırıklığına uğradım ben. Bak artık sosyal medyadan yayın yapan gazeteciler, akademisyenler var ya, onlara da biraz güvenimi kaybettim.
0: Niçin?
1: Çünkü onlar da hep bir kütüphane önünden yayın yapıyorlar ya. Ben bunu hep düşünmüşümdür biliyor musun? Benim kitaplığım koridorda ya. Ben böyle bir yayına bağlansam o kitaplığın önünden konuşamayacağım. İşte salonda, odada bir yerde konuşacağım.
0: Oraya bir
1: Arkamda
0: masa koy.
1: kitaplık o.
0: Kitaplığın önüne
1: Nereye?
0: masa koy.
1: Koridora.
0: Ne olacak? Kim bilecek ki onun
1: Banyonun
0: koridor
1: karşısına.
0: aldı.
1: Ama biraz
0: Sen
1: loş
0: yeter
1: oluyor ya
0: ki bunu
1: orası.
0: hedefle. Yani kütüphanenin önünden de mutlaka yayın yapacaksın.
1: Peki, bizim bilinçaltımıza biz bu kitapları okuduk, yazdık, yani bildiğimiz çok şey var. Bize güvenin mesajı veriyorlardı. Ya onların okudukları kitaplar da yalan yanlış bilgilerle doluysa?
0: Allah onun için insana akıl fikir vermiş Nilgüncüm. Sen kendin okuyacaksın, takip edeceksin olayları. Hiç kimsenin söylediğine peşin peşin inanmayıp bunları sorgulayacaksın.
1: Peki, sence arkalarındaki o kitaplarla bize mesaj da veriyor olabilirler mi? Hiçbirisi arka fonda diyet kitabı.

0: kitapları ya da güzellik sırları kitabı ile çıkmıyor karşımıza.
1: Tabii ki veriyorlar bir mesaj. Arkalarına dizili kitaplardan dünya görüşlerini ve siyasi görüşlerini anlayabiliyoruz. Hatta koydukları biblolardan bile anlayabilirsin bunu.
0: Bir de objeler oluyor değil mi bu kütüphanelerde?
1: Objeleri en çok, en güzel sen yorumlarsın tabii. Ben sana sorayım. Mesela biri arkasına dünya küresi koyuyorsa ne demek istiyordur?
0: Bence senin kütüphanende vardır kesin. Malum tek hayalin dünyayı gezmek ya. Kitap alırken her seferinde çevirip bakıyorsundur. Ya da parmağını koyuyorsundur burası neresi falan diye.
1: Bizim evde bir yerküre var ama kütüphanede, kitaplıkta değil. Çocuklar için
0: Çocukların
1: aldık,
0: odasında.
1: evet.
0: Evet.
1: Zaten dünyayı gezmek için ona basmam, ona dokunmam ben. İnternet var.
0: Bak
1: Haritalara
0: işte sen de
1: bakabiliyorum.
0: internetten bakmaya başladın. Peki.
1: Bu konudaki yorumunda ne kadar doğru bilmiyorum.
0: O zaman ben bütün dünyayı takip eden çok geniş ufku olan biriyim demek istiyordur.
1: Yani yine yorumun var. Onu
0: Var
1: gördük.
0: tabii.
1: Peki eski bir daktilo varsa arkada?
0: Çağ ayak uydursan da ah nerede o benim gibi gazetecilerin az ve değerli olduğu yıllar. Şimdi herkes gazeteci olmuş, herkes yorumcu.
1: Arka planda küçük heykelcikler varsa?
0: Ben de var onlardan birkaç tane. Ama ben değil. Benim ev halkımdan birileri gidip getirdiler. Ben çok gezdim, dolaştım. Bu filli figürü Hindistan'dan, bu baykuşu Ormanistan'dan, şu ağacı Falanistan'dan aldım demek istiyor.
1: Bir daha soracağım. Ormanistan? Ormanistan neresi?
0: Ben de bilmiyorum. Kafiye olsun diye uydurdum. Evet.
1: Hindistan'la kafiyeli.
0: Tabii.
1: Bir de baykuş dedin. Baykuş niye?
0: Bilgelik simgesi.
1: Kütüphanedeki kitapların rengi mesaj verir mi? Onu da sorayım sana.
0: Rengine göre kitap alanlar varsa verir. Prestij kütüphanesi sahibi ise yani.
1: Neymiş merak ettim o mesajları. Yine mesajlar geliyor renklerle alakalı.
0: Kahverengi ahşap, geleneksel ve akademik. Renk renk kitaplar, yaratıcı ve neşeli. Siyah ağırlıklı kitaplar, ciddi ve karizmatik.
1: Yorum yapmam gerekiyor herhalde.
0: Evet.
1: Feray benim için yorum yapmış. Mantıklı.
0: Kısacası günümüzde internetten seslenen gazeteciler ve arkalarındaki kütüphaneler mesaj kaygılı olabilir.
1: Bence kendine güvenen gazetecinin böyle kaygıları olmaz. O sözüne bakar, arkasına bir destek koymasına gerek yoktur, birilerinden destek almasına da gerek yoktur. Fikirlerini açıklaması yeterli olacaktır.
0: Yılların habercisi olarak tecrübe konuştu diyebilir miyiz?
1: O kadar abartmayalım ama diyelim.
0: O zaman ben de üzülmeyeyim. Kitaplığım koridorda önünden yayın yapamayacağım diye. Bak
1: Rahat
0: sen ne
1: rahat
0: güzel
1: yaparsın.
0: söyledin. Hayır söyledin ya. Gerek yok dedin.
1: Bu arada gerçekten gerek yok. Arkanda duracak şeye kimse bakmaz. Senin söylediklerine bakar. Onu
0: Bakarlar diyorsun.
1: dinlerler.
0: Peki.
1: Şimdi bir kütüphaneye gittin. Başladın raflar arasında dolaşmaya. Ve bir kitap gördün, ilgini çekti. Korkusuzca elini uzatıp o kitabı alıp açıp içeriğine bakar mısın?
0: Aa, evet bakarım. Niye korkayım ki?
1: Ya o tuttuğun kitabın cildi insan derisi ise?
0: Ay hemen atarım elimden. Niye insan derisi olsun? Ceylan
1: İnsan
0: derisidir
1: derisinden korkuyorsun da ceylan derisinden niye korkmuyorsun
0: o.
1: dedin?
0: Genetik kodlarım öyle. İnsan derisi yok benim kodlarımda ama ceylan derisi var. Hatta ceylan derili turuncu koltukları olan bir meclisimiz bile var. Onu boş ver de niye insan derisiyle cilt demişler kitapları?
1: Hemen açıklayayım sana. 17. ve 19. yüzyıllar arasında yapılmış bu işlemler. Doktorlar inceledikleri kadavraların derilerini bazen ders kitaplarını kaplamak için kullanmış. Birileri ölen yakınından hatıra olsun diye ciltlettirmiş kitaplarını. Bazen de idam edilen suçlunun derisinden ibret olsun diye kitaplar ciltlenmiş.
0: Şimdi olsa sevdiklerinin derisinden kitap ciltlettirmek için ölmelerini beklemelerine gerek kalmazdı.
1: Neden?
0: Estetik ameliyatla yüz gerdiriyorlar ya ya da vücutlarını toplatıyorlar ya.
1: Evet.
0: İşte onlarla ciltlettirirlerdi.
1: Bu kadar korkunç bir olaydan sonra bunu da düşünebildin ya. Nasıl düşündün bunu merak ediyorum.
0: Ben kova burcuyum. Zihin işletim sistemim böyle.
1: O zaman sana daha korkunç bir şey anlatacağım. Bakalım zihnin buna ne bağlantı kuracak Kova Burcu'nun ilk gün. Harvard Üniversitesi Kütüphanesi'nde Ruhların Kaderi adlı bir kitap var. 1880 yılında bir Fransız doktor sahipsiz bir hastası ölünce onun derisiyle kaplamış bu kitabı. Ve şöyle demiş. İnsan ruhu üzerine yazılmıştır.

0: yazılmış bir kitap, insan derisinden bir kapağı hak eder.
1: Sahipsiz insan her çağda sahipsiz. Kadının anası, babası, evladı olsa doktor buna cesaret edebilir miydi? Üzüldüm kadına.
0: Bu bağlantıyı mı kurdun?
1: Evet, yazık değil mi kadına ya?
0: Yazık tabii ki.
1: Kitap hala duruyor mu acaba? Duruyorsa gömüp kadının ruhunu huzura kavuştursam.

0: tespit edildikçe zaten kaldırılmış ve ciltleri sökülmüş. Bu kitabın da cildi 2024 yılında çıkarılıp deri güvenli bir depo koyuluyor.
1: Ruhu huzur bulsun rahmetlinin o zaman.
0: Bir de zehirli kitaplar var. İyi ki sen 19. yüzyılda yaşamamışsın, bunu söyleyeyim. Kütüphaneye gittiğin anda zehirlenme ihtimalin çok yüksekti
1: Aa,
0: çünkü.
1: neden?
0: Çünkü o yıllarda özellikle koyu ve parlak yeşil renk çok moda.
1: Hmm.
0: Kitap kapaklarında kullanılan emerald green, yani zümrüt yeşili pigmentinin içinde de arsenik bulunuyor.
1: Her güzelliğin bir bedeli var işte.
0: Hala güzellik peşindesin ve hala zümrüt yeşili diyorsun.
1: Severim ben zümrüdü.
0: İşte bunun için diyorum ki o yıllarda yaşamaman iyi olmuş. Yoksa gider rengi güzel diye o kitapları alıp zehirlenirdin. Yani Allah muhafaza.
1: Merak etme sen, ben o yeşilin zehrini bilir, dantelli eldivenlerimle
0: Hemen de
1: tutardım
0: çözüm buldun,
1: onu. Bulurum,
0: dantelli
1: ben kova burcuyum dedim ya. Ne yapmışlar? Zehirli ama güzel ciltli kitapları.
0: tespit etmeye çalışıyorlarmış. Zehirli olanları belirledikçe özel poşetlere koyup eldivenlerle inceletiyorlarmış. Bak bak, biliyor.
1: Ya evet. El yazması kitapları da eldivenle inceleyebiliyorlar insanlar. Onlar zehirli değil ama çok değerli. Düşünsene, tek bir nüshası var. Zarar gördüğünde telafisi yok.
0: Onlara da çok özel muameleler yapılıyor. Bir kere onlar nemi, ışığı özenle ayarlanmış odalarda korunuyor. Öyle her isteyen alayım, bakayım diyemiyor. Özel izinlerle ancak o kitaplara erişebiliyorlar. Sayfalarını da tamamen açamıyorsun. Belli bir açıya kadar açabiliyorsun sayfayı.
1: Bu halka kapalı özel odalarda el yazması kitaplarla beraber çok nadir kitaplar, yasaklanmış eserler, tarihi belgeler, milyonlarca liralık koleksiyonlar bir hazine gibi muhafaza ediliyor.
0: Gibi değil. Bu ifade doğru değil. Gerçekten insanlığın ortak hazinesi.
1: Aslında kendi evlerimizde olan kütüphaneler de bizim hazinemiz gibi ve bizim gibi insanları değil de profesörleri, yazarları, siyasetçileri düşünsene, onların kütüphanelerini.
0: Birçok akademisyenin sadece kitaplarını koymak için başka evleri olduğunu duymuştum bir gün. Ve onlar vefat edince kütüphaneleri de genelde bağışlanır. Yani onların kitapları, o kütüphane içindeki eserler bir yere bağışlanır ve çoktur yani.
1: Bizim bir yakınımız vardı, odalarının birini sadece kitapları ayırmışlardı. Hiçbir şey yoktu. Yerden insan boyuna kadar kitaplar, yerden insan boyuna kadar kitaplar. Kitapların arasından böyle bir geçiş vardı. Ama inanın ben şaşırmıştım. Ama ailecek iki tane oğulları vardı. Ailecek inanılmaz kitap okurlardı ve okurken altlarını tek tek çizerler, notlar alırlar. Farklı bir okuyucuydular onlar. Yani ben bir oda dolusu kitabı
0: İlk kez orada
1: yerden tavana
0: gördüm.
1: kadar onlarda görmüştüm. Evet, bu bağışlanan kütüphanelerdeki kitaplardan çok ilginç malzemeler çıkabilir aslında, değil mi?
0: Ne gibi?
1: Mesela kitap arasında unutulmuş 80 yıl önce yazılmış bir aşk mektubu gibi. Hem de çok edebi cümlelerle süslü bir aşk mektubu.
0: Sen okur musun o mektubu bulsan?
1: Aa, okurum elbette. Niye okumayayım?
0: Mahreme girer. Okumaman gerekir. Yani.
1: 80 yıl önce yazılmış ve bağışlanmış kütüphanedeki kitabın arasından çıkan mektubun artık mahremiyeti kalmaz ki. O tarihi ve edebi belge olur.
0: Peki anlayabilecek misin? 80 yıl önceki Türkçe ile yazılmış.
1: Mesela şöyle bir mektup olduğunu düşün, o zaman anlarım. Ruhu revanım, nuru aynım diye başlayıp, hasretinle kalbim nihayetsiz bir hicran içindedir. Bu fani dünyada yegane tesellim, gözlerindeki o müstesna parıltıdır. Senden ırak kalmak ruhumu eritir. Muhabbetimin nişanesi olan bu satırları kabul buyurmanızı istirham ederim diye devam eden bir mektubu anlayabilirim. Sen de
0: Daha önce
1: anladın.
0: okuduğum bir kitaptan bir alıntı mıydı, okuduğum bir mektup muydu, yoksa şu anda mı uydurdum bunu?
1: Demiştim ben sana kova burcuyum diye. Bu işler benim için çocuk oyuncağı.
0: Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum ve soruyorum, sadece aşk mektubu mu çıkar o kitapların arasından?
1: Hayır, para da çıkabilir. İsmi lazım değil. Bizim bir yapımcımızın kütüphanesini oğlu bağışlarsa, kütüphaneciler sayfaların arasından dolarlar, avrolar bulabilirler.
0: Nasıl bulacaklar?
1: Çünkü dövizlerini onların arasına saklıyormuş. Sonra da koydu.

0: kitabı unutup bulamıyormuş ve her sayfaya bir adet koyduğu için dışarıdan bakınca da fark edilmiyormuş.
1: Yok artık.
0: Evet, ama Feray tek değil. Bunu
1: İsmi
0: başka.
1: lazım değil deyip Feray'ı bu kadar afişe edemezsin.
0: Ama yani anlamışlardır dinleyicilerimiz diye düşünüyorum. Bunu başka insanlar da yapıyormuş. Sadece Feray değil. Yani banknot saklayan çokmuş.
1: Başka ne çıkıyormuş peki sayfaların arasından?
0: Dört yapraklı yoncalar, eski biletler, saç telleri, çocukların yaptıkları resimler, vasiyetnameler.
1: Biraz önce söyledin, bir kırmızı kurumuş gül de olabiliyor.
0: Tabii.
1: Kırmızısı kalmamıştır ama kurumuş gül
0: Yok,
1: diyelim.
0: kırmızısı kalıyor, bordolaşıyor,
1: Aa, koyulaşıyor
0: kalıyor.
1: diyorsun. Hepsini anladım da saç teli ne alaka?
0: Hiçbir şey bilmiyorsun sen de. Sevgilinin saçından alınmış iki tel saç. Adam öpüp öpüp koklayıp kitabın arasına koymuş. Anlamayacak ne var bunda?
1: Hiçbir şeyi bilmiyorsun sen de yorumun ve vurgulamandan sonra yine cahilliğimle yüzleştirdiniz beni. Çok
0: Estağfurullah,
1: teşekkür ediyorum.
0: estağfurullah. Cahillik değil de realistliğiniz ve romantizm olan mesafeniz demek daha doğru olur diye
1: O
0: düşünüyorum.
1: zaman reele, gerçeklere dönelim hemen ve kütüphanelerde işlenen suçlara bakalım.
0: Ödünç alınan kitapların sayfaları kopartılıyormuş.
1: Onun için yapıyorlarmış.
0: Özellikle üniversite kütüphanelerinde sınav döneminde öğrenciler kaynak kitaplardan, dergilerden işlerine yarayan sayfaları koparıyorlarmış.
1: Yapmazlar diye düşünmek istiyorum ama yapmışlardır.
0: Yapıyorlarmış o zamanlar, hem de çok fazla yapıyorlarmış. Hatta bu konuyla ilgili akademik araştırmalar yapılmış ve kitap mutilasyonu, kitap sakatlama diye özel bir terim bile ortaya çıkmış.
1: Ama kitap gerçekten sakatlanıyor çünkü sayfaları koparılıyor, eksiliyor. Yani bütünlüğü bozuluyor kitabın. Ben yalnız hiç yakıştıramadım. Hele ki üniversite seviyesine gelmiş düzeydeki bu gençler bunu yapmamalı. Kınım kınım kınıyorum diyorum.
0: Ben de. Dünyada düşüncesiz ve bencil insan çok ne yazık ki. Ne zenginlik ne de eğitimle ilgisi var insanların kötülüğünün. Mesela Amerikalı antika harita satıcısı Forbes Simley dünyanın en önemli kütüphanelerinden nadir haritalar çalmış. Üstelik bunların bazılarını kitapların içinden jiletle keserek çıkarmış. Ta ki 2005 yılında bir kütüphanede cebinden maket bıçağı düşene kadar. Maket bıçağını gören kütüphaneciler şüphelenip araştırınca ortaya çıkıyor ki adam milyonlarca dolar değerinde yüze yakın nadir haritayı çalmış.
1: Nasıl kıymış o kitaplara, o haritalara, o atlaslara? Tam bir kitap katili demek lazım bu adama bence ya. Çok kötüymüş gerçekten.
0: Evet, gerçekten öyle. Bir de kitap hırsızı var. Stephen Blomberg, Amerika'nın dört bir yanındaki kütüphanelerden yaklaşık 23 bin nadir kitap çalmış. Üstelik kitapları satmak için değil, koleksiyon yapmak için çalmış. Evinin duvarlarının arkasında ve gizli bölmelerde saklıyormuş. Kendisine Book Bandit, yani kitap haydudu lakabı takılmış.
1: Bu nasıl bir bencillik ya? Kitap sevmiyor bence bu adam. Kitaplara sahip olmayı seviyor. Bu gibi insanlara karşı da tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Orta çağda ne güzel tedbirler alıyorlarmış aslında. O çağlarda kitaplar elle yazılıp elle çoğaltılıyor ya, çok değerli ve çok az. Çalınmasın diye kitapları masalara zincirle bağlıyorlarmış. Hatta bazı el yazmalarının sonuna bu kitabı çalan lanetlensin diye korkutucu bir not yazıyorlarmış. En kötüsü neymiş biliyor musun bu verilen zararların? Özellikle polisiye kitaplarının ilk sayfasına katilin kim olduğunu
1: Çok
0: yazıyorlarmış.
1: kötü değil mi ama
0: Ay evet ya,
1: gerçekten?
0: katil uşak. Kitabın tüm hayatını elinden almışlar yani.

0: Kütüphane yangınları var bir de. Bir ülkenin kültürünü yok etmek, geçmişle bağlarını kopartmak, yozlaştırmak istiyorsan kültürel katliam yapmak gerekir. Bunun da en etkili yollarından biri kütüphaneleri yok etmek. Tarih boyunca çok sayıda değerli kitap yakılan, yıkılan kütüphanelerle birlikte yok olup gitmiş.
1: Mısır'da İskenderiye Kütüphanesi var mesela. Antik dünyanın en büyük bilgi merkezi olan yapı. Yüzyıllar içinde Jules Caesar'ın kuşatmasındaki kazara çıkan yangından bağnaz rahiplerin saldırılarına kadar birçok kez yıkıma ve yangına uğruyor.
0: Persepolis Kütüphanesi var İran'da milattan önce 330. Büyük İskender ve askerleri şehri fethettiğinde kütüphane kasten yakıldı. Zerdüştlüğün 12 bin manda derisine yazılı kutsal metinleri dahil tüm Doğu belleği kül oldu.
1: İspanya'daki Endülüs kütüphaneleri. Endülüs Emevi Devleti yıkılınca Engizisyon rahipleri liderliğindeki İspanyollar, Müslüman ve Arap izlerini Avrupa'dan tamamen silmek amacıyla yüz binlerce değerli el yazması kitabı kasten yakıyor.
0: Polonya'da 1944'te Krasinski Kütüphanesi Varşova ayaklanmasının bastırılmasının ardından Nazi Almanyası'na bağlı özel birlikler Polonya kültürünü kökten yok etmek amacıyla kütüphanedeki en değerli nadide eserleri ve el yazmalarını kasten ateşe verdi.
1: Sri Lanka'da Jaffna Halk Kütüphanesi var. 1981 yılında yanıyor. Güney Asya'nın en büyük ikinci kütüphanesi. Bölgedeki azınlık Tamil halkının kültürel mirasını ve tarihi bağlarını yok etmek isteyen sivil polisler ve saldırgan bir güruh tarafından kasten yakılıyor. 95 bin cilt eser yok oluyor.
0: Bosna Hersek'te Saraybosna Ulusal Kütüphanesi, Saraybosna kuşatması sırasında Sırp güçleri kütüphaneyi yangın bombalarıyla hedef alıyor. Bosna'nın çok kültürlü geçmişini ve kimliğini yok etmeyi amaçlayan bu saldırıda milyonlarca kitap ve arşiv yok ediliyor, bina tamamen çöküyor 1992 yılında.
1: Ben burayı gördüm şimdi söyleyeceğimiz kütüphaneyi ve yandıktan, yağmalandıktan sonra gördüm. Gerçekten korkunç bir tabloydu. Bağdat Ulusal Kütüphanesi ve Arşivi. 2003 yılında yakıldı, yağmalandı ve o tarihte ben haberini de yaptım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali sırasında kütüphane yağmalandı. Saddam Hüseyin yanlıları tarafından rejim karşıtı veya kendilerini suçlu çıkarabilecek istihbarat belgelerini ve arşivleri yok etmek amacıyla yaktılar. Ciddi bir eser yok oldu. Kütüphane de bayağı zarar gördü.
0: Ama çok ilginç bir durum var. Biz kahramanları hep askerlerden çıkar diye düşünürüz ya. Öyle kahraman kütüphaneciler çıkmış ki tarih boyunca bunlara kitap koruyucuları demişler.
1: Saraybosna Ulusal Kütüphanesi Sırp havan toplarıyla vurulup alevler içinde kaldığında kütüphaneciler, üniversite öğrencileri ve halk keskin nişancı ateşine ve tepelerine çöken tavanları aldırmadan içeri dalıyor. Kurulan insan zinciriyle binlerce nadide el yazmasını kurtarıyorlar. Hatta bu kurtarma operasyonu sırasında kütüphaneci Ayda Buturoviç keskin nişancı kurşunuyla hayatını kaybediyor.
0: Bosna'daki bir diğer kahraman kütüphane müdürü Mustafa Jazik ve ekibi kuşatma altındaki Saraybosna'da

0: 500 yıllık İslam ve Avrupa el yazmalarını Sırp askerlerinden korumak için kitapları 8 farklı gizli depoya, evlerin bodrumlarına ve hatta muz kutularına saklayarak Gazi Hüsrev Bey kütüphanesinin tamamını kurtarmışlar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali sırasında Basra Merkez Kütüphanesi Müdürü olan Alya Muhammed Baker, kütüphanenin savaşta yok olacağını düşünüp taşıma için hükümetten izin istiyor ama alamıyor. Bunun üzerine her gün kitapları gizlice kendi arabasına yükleyip evine götürüyor. Kütüphane tamamen yanıp küle dönmeden hemen önce 30 bin kitabı, yaklaşık koleksiyonun %85'ini evinde ve komşu bir restoranda saklayarak kurtarmayı başarıyor.
0: El-Kaide bağlantılı radikal örgütler Mali'nin tarihi Timbuktu şehrini ele geçirdiğinde 100 yıllık bilim ve felsefe el yazmalarını yakmaya başlamışlar. Kütüphaneci Haydar'a gizli bir ağ kurarak 350 binden fazla el yazmasını metal sandıklara doldurup bu sandıkları eşek arabaları ve teknelerle güvenli bölgelere kaçırıyor. Kitapların yok edilmesi aslında bizzat savaşın ve siyasi dini çatışmanın bir parçasıymış. Aslında şimdiye kadar
1: Çünkü
0: okuduğumuz olaylara baktığımızda, değil mi?
1: geçmişi ve arşivi yok etmek gerekiyor.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: gerekiyor, oradan kastım olumlu anlamda söylemiyorum.
0: Elbette,
1: Hedefleri
0: elbette.
1: bu. Geçmişi, arşivi, o bilgileri yok edelim ve yeni bir başlangıç olsun. Savaşla beraber pek çok şeyi, tarihi bitirelim amacı güdüyorlar ve bu da maalesef insanlık hazinesi açısından da böyle olumsuz bir tablo ortaya çıkarıyor. Ayrıca savaşların ve işgallerin ortasında resmi kütüphanelerin hedef alınacağını bilen entelektüeller ve direnişçiler kitapları kaçırmak için gizli yeraltı lojistik ağları kurmuşlar tarih boyunca.
0: Naziler Polonya'yı işgal ettiğinde tüm kütüphaneleri kapatıp lehçe kitap okumayı yasaklamış. Polonya Yeraltı Direniş Hareketi evlerin bodrumlarında, kanalizasyon tünellerinde ve gizli depolarda çalışan binlerce gizli kütüphane ağı kurmuş. Kitaplar kıyafetlerin altına saklanarak taşınmış. Bu ağ sayesinde binlerce çocuk işgal altında gizlice kendi dillerinde eğitim almaya devam etmiş.
1: 19. yüzyılda Çarlık Rusyası, Litvanya kültürünü yok etmek için Litvanca kitap basımını ve Latin alfabesini tamamen yasaklamış. Litvanyalı vatanseverler, Prusya'da basılan Litvanca kitapları hayatları pahasına sınırdan kaçıran gizli bir kitap kaçakçıları ağı kurmuş. Kitaplar ormanlarda, yeraltı sığınaklarında ve kilise duvarlarının arkasındaki gizli bölmelerde saklanarak halka dağıtılmış. Bu ağ, dünyada sadece kitap kurtarmak için kurulmuş en organize yeraltı hareketi olarak tarihe geçiyor.
0: Sovyet döneminde rejimin yasaklandığı edebi ve bilimsel eserler, örneğin George Orwell'ın Hayvan Çiftliği veya Boris Pasternak'ın Doktor Jivago'su sansürü aşmak için kurulan devasa bir gizli ağla çoğaltılmış. İnsanlar evlerinde daktiloyla gece boyu karbon kağıdı kullanarak kitapları kopyalar ve bu kopyalar gizli bir dağıtım ağıyla tüm ülkeye yayılırmış. Tek bir yasaklı kitap kopyası yakalatmanın cezası Sibirya'da çalışma kampına gönderilmekmiş.
1: Kitap ve kütüphane konuşulacak çok uzun bir
0: Çok.
1: konu ama bu kadar konuşabileceğiz bugün.
0: Evet, kimi insan dünyayı gezerek öğrenir, kimi bir kitabın sayfalarını çevirerek. Her kitap başka bir hayatın kapısını aralar aslında. Yeter ki o kapıyı açacak merakımız hiç bitmesin diyoruz. Sevgili Feray Uz olduğu sürece bizim hiçbir konuya merakımız bitmez. Teşekkür ediyoruz kendisine ve ben Nilgün Doruk.
1: Ve ben Abdullah Koltuk. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
0: Hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
1: Mola bitti.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Biz bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var, bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci, yazar Bilal Çetin stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizlerle birlikte olacak. Yunanistan'ın gündemini bize aktaracak. Son bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz stüdyomuzda konuğumuz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programı devam ediyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan, bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran gündemli Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Bakan Fidan, Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. İsrail Merkez Seçim Komitesi Filistin asıllı Ebu Şehade'nin seçimlere adaylığını iptal etti. İsrail Merkez Seçim Komitesi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Balat Partisi'nin lideri Sami Ebu Şehade'nin 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde milletvekili adaylığının geçersiz sayılması kararı aldı. Macron, Hürmüz Boğazı krizinde Trump'u eleştirmekten çekindi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda ABD Başkanı Trump'u eleştirmekten çekinerek hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. İran'dan ABD ile temas kurduk ve şartlarımızı ilettik açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın New York'ta Katarlı bir arabulucu vasıtasıyla ABD ile temas kurduğunu ve bu görüşmede ülkesinin şartlarının karşı tarafa iletildiğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Burnham, Gazze ve Batı Şeria'daki duruma sessiz kalmayacağız dedi. İngiltere

Başbakanı Andy Burnham, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü. Çok az yardım bölgeye girebiliyor. Bu durum çok uzun zamandır devam ediyor ifadelerini kullandı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 98,53 dolardan işlem görüyor. Dün 102,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 99,25 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9.30 itibariyle kapanışa göre %0,7 azalarak 98,53 dolar oldu.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Arzu
0: Teşekkür
1: Hanım.
0: ediyoruz. Gündemimizin ilk sırasında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları var. Bu hafta hep Amerika Birleşik Devletleri'ni takip edeceğiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a 16. kez hitap etti ve çok önemli açıklamalar yaptı. Dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi gündeminde Gazze ve Filistin davası vardı. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değil, insani bir meseledir dedi. Tabii dünya beşten büyüktür ilkesine göre Milli Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de reforme edilmesi gerektiğini konuşmasında dile getirdi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması olmak üzere genel kurul toplantılarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları her sene Eylül ayında gerçekleştiriliyor. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. defa hitap etti. Herhalde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kadar uzun süre hitap eden başka bir lider var mı bilmiyorum. Herhalde yoktur. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de verdiği mesajlar, konuşmasında verdiği mesajlar hem Türkiye'de hem de dünyada dikkatle takip edilen mesajlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının son 2-3 yıldır üzerinde önemli durduğu konu Gazze meselesi. Filistin meselesi, Filistinlilerin sıkıntılarını zaten bütün konuşmalarında gündeme getiriyordu. Ama özellikle Gazze meselesini son 3 BM güvenlik toplantı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında gündeme getiriyor ve yüksek sesle dile getiriyor. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar da Gazze meselesini gündeme getiren başka bir lider var mı bilmiyorum Arzu Hanım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği konuşmasındaki dikkat çeken noktalardan bir tanesi şu. Dedi ki dünyanın en büyük çocuk kabristanı Gazze dedi. Bu ifadesi çok önemli. Arkasından şunu da söyledi. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlıkçı, en utanç verici temerküz kampıdır dedi. Gerçekten Gazze'de İsrail'in katliamları, soykırımı neticesinde binlerce bebek ve çocuk katledildi. Ve binlerce bebek ve çocuk da sakat bırakıldı, ampute bırakıldı. Fotoğraflarda görüyoruz, ekranlarda görüyoruz. Gazze'li çocuklar değneklerle yürüyorlar. Bir bacağı kopmuş, bir kolu kopmuş, iki bacağı kopanlar var. Gerçekten Gazze'de bir vahşet yaşandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gazze'de yaşanan bu vahşeti yüksek sesle dile getiriyor. Konuşmasındaki bu ifadeler çok dikkat çekiciydi. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir ifadesi dikkat çekici bir ifadeydi. Erdoğan konuşmasında tabii Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın BM Genel Kurulu toplantılarına 2 senedir katılamadığında altını çizdi. Biliyorsunuz İsrail'in veto etmesi nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas BM Genel Kurulu toplantılarına katılamıyor ve Erdoğan bunun altını çizdi. Öldürmeye doymayan soykırımcı zihniyet ifadesini kullandı İsrail için. Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin. Bu Tayyip Erdoğan şahsi meselesidir, değildir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu ifade etti. Şimdi şunun altını çizelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze ve Filistin meselesine geniş yer ayırırken İsrail'in soykırımcı, katliamcı, terörist lideri Netanyahu'nun adını anmaması dikkat çekti. Bunu neden yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Bunu bilerek yaptı. Çünkü Netanyahu'nun ismini anmayarak onu gündeme getirmek istemedi. Biliyorsunuz İsrail'de seçimler var. İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'nun tekrar kazanmasını istemiyor Türkiye. Ve bu nedenle de Netanyahu'yu görmezden geliyor şu anda. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Netanyahu'nun ismini BM Genel Kurulu konuşmasında anmadı. Bu da dikkat çekici bir noktaydı. Evet. Tabii Gazze meselesiyle ilgili sözlerin ardından dünya beşten büyüktür ifadesini tekrar kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün BM konuşmalarında BM Genel Kurulu'nun ve Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi gerektiğini ifade ediyor. Biliyorsunuz Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke var. 5 ülke bir karar, 5 ülkeden bir tanesi kararı veto ederse hiçbir şekilde karar alınamıyor ve zaten bu yaşanıyor Güvenlik Konseyi'nde. Amerika'nın evet dediğine Rusya hayır diyor. Rusya'nın evet dediğine Amerika hayır diyor. Ve BM Güvenlik Konseyi şu anda işlevsiz bir konumda. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna dikkat çekerek dünyanın 5 ülkenin keyfine bırakılamayacağını ifade etti. İşte İsrail katliamlar yapıyor ama maalesef dünyadan ses çıkıyor, tepkiler yükseliyor ama BM Güvenlik Konseyi karar alamıyor. Neden? Amerika veto ediyor, Fransa veto ediyor, İngiltere veto ediyor. Karar çıkmıyor. Erdoğan yüksek sesle dünya beşten büyüktür ifadesini bir kez daha ifade etti ve reform çağrılarını yeniledi. Erdoğan konuşmasında İsrail'e baskı çağrısı da yaptı. Filistin devletini boğma girişimlerinin hüsrana uğraması gerektiğini, İsrail'e yönelik baskıların arttırılması gerektiğini ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini özellikle altını çizdi. Bunu ifade edelim. Tabii Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert sözler kullanırken BM'deki İsrail heyetinin salonu terk ettiğini hep birlikte ekranlardan gördük. İyi de oldu terk etmeleri çünkü onların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyeceklerini dinlemeye yüzleri yok. Yüzleri olmadığı için salonu terk ediyorlar. Yüzleri olsaydı orada oturup dinlerlerdi. Erdoğan'ın konuşmasının beklenenden uzun sürdüğünü de ifade edelim.
0: 35 dakika.
1: 35 dakika yani 20-25 dakika konuşması bekleniyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ama 35 dakikaya yakın sürdü ve oldukça da uzun bir konuşmaydı. Bir de tabii en çok dikkat çeken nokta Sezai Karakoç'un şiirini okuması oldu. Biliyorsunuz Kudüs şairi olarak bilinir Sezai Karakoç ve Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak" sözlerini alkışladı. Ve Erdoğan'ın bu şiiri okuması hem orada salonda bulunan Türk heyeti hem de ekranları başında bu konuşmayı dinleyen milyonlarca Türk vatandaşını, Gazze'lileri, Filistinlileri, İslam dünyasındaki binlerce vatandaşı gözyaşına boğduğunu ifade edebiliriz Arzu.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dördüncü lider olarak çıktı. Genel kurula hitap etti. Öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kürsüden genel kurula hitap etti. O da önemli başlıklar içeren bir konuşma yaptı. Onun konuşmasını nasıl
1: Evet.
0: değerlendirirsiniz?
1: İlk konuşma, ikinci konuşmaydı Trump'ın.
0: Birleşmiş Milletler Genel
1: Genel
0: Sekreteri
1: Sekreterinden sonra
0: Guterres
1: ikinci konuşmaydı.
0: konuştu.
1: Evet. Şunun altını çizelim. Biliyorsunuz BM Genel Sekreteri Guterres'in görev süresi de sona eriyor. Yeni bir genel sekreter seçilecek orada. Daha sonra Trump çıktı, konuştu.

0: Ona geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında sadece Gazze ve Filistin meselesini gündeme getirmediğini, Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki bütün önemli sorunlara temas ettiğini altını çizelim Arzu Hanım. Özellikle mesela Kıbrıs meselesini gündeme getirdi, Ege'deki sorunları gündeme getirdi, Doğu Akdeniz'deki sorunları gündeme getirdi, Ermenistan-Azerbaycan arasında barışın sağlanması gerektiğini gündeme getirdi. Somali'deki, Sudan'daki, Libya'daki sorunları gündeme getirdi ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin katılımı meselesini gündeme getirdi. Bunlar da önemli başlıklar. Sadece Gazze meselesine değindiği gibi algılanmasın. İşte Mehdi Eker'in Dünya Gıda Örgütü'nün genel sekreterinin aday gösterdiğini ifade edip ona da destek istedi. Bunların da altını çizelim. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının özellikle Yunan basınında ve Güney Kıbrıs Rum basınında da ilgi çektiğini ve Yunanistan'ı ve Kıbrıs'ı tehdit ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığını da belirtelim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın konuşması da uzun konuşmaydı. Ama Trump konuşmasında şöyle bir yorum yapılıyor. Sanki Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda değil de Amerika Birleşik Devletleri'nde halka yapılan bir seçimde meydan mitinginde konuşuyormuş gibi konuştuğu şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Ben de bu değerlendirmelere katılıyorum. Biliyorsunuz Kasım'da Amerika'da seçimler var. Trump da bu seçimlere yönelik bir konuşma yapıyormuş gibi başkanlığı döneminde işte yaptıklarını, Amerika Birleşik Devletleri için yaptıklarını anlattı. Yani BM Genel Kurulu'nda yapılacak bir konuşma değildi Trump'ın konuşması. Ama Trump biliyorsunuz kendine has bir lider. Ve orada da işte dünyadaki 8 savaşı sona erdirdiğini tekrar vurguladı. İran'ı tehdit etti. Bu tür bilinen Trump konuşmasını tekrar etti. Tabii Trump'ın konuşmasından sonra mesela Körfez ülkeleriyle bir toplantı da gerçekleştirildi biliyorsunuz BM kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve Körfez ülkesi liderleri de katıldı. Bu da önemli bir toplantıydı ve bu toplantıda İran meselesi gündeme geldi. Trump'ın
1: ABD İran heyetleri de görüştüler.
0: Evet, ABD İran heyetleri de ABD Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir görüşme yapıldığı ifade edildi. Trump olumlu bir görüşme olduğunu söyledi ama bu sabah saatlerinde İran'a tekrar saldırı yapılması oldukça ilginç yani. Hem görüşüyorsun orada Amerika'da, New York'ta, sonra da sabah İran'ı vuruyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu denir. Ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları dünyadaki sorunların çözülmesi, meselelerin masaya yatırılması açısından oldukça önemli toplantılar. Ve bu toplantılarda da dünyadaki bütün meselelerin masaya yatırıldığı ifade edebiliriz. Tabii Macron konuştu mesela. Macron da İsrail'in Filistin'e yönelik işgalini, Batı Şeria'daki işgallerini ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Bütün liderler Gazze'ye yönelik saldırıları kınadılar. Bu açıdan önemli bir toplantı olduğunu ifade edebiliriz BM Genel Kurulu toplantılarının.
1: Hafta boyu da devam edecek. Biz de takip edeceğiz.
0: Evet, evet zaten toplantılar devam ediyor şu anda. Bugün mesela biz yayına girmeden önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bir konuşma yapıyordu. Öğlen saatlerinde Suriye Devlet Başkanı Şara bir konuşma yapıyordu. Şara'nın ilginç bir açıklaması var. Onu da hatırlatmak isterim. Trump demiş ki Golan Tepelerini İsrail'e ver demiş. Şara da diyor ki New Jersey diyor, Texas eyaleti diyor mesela geniş toprakları var diyor. Sen diyor onları diyor İsrail'e ver mesela diyor. Ondan sonra Golanlarındır, Suriyelilerindir. Oraya kimseye veremez şeklinde bir açıklama kullanmış. O da önemli. Tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da temasları var bu kapsamda. Onları da sorarsanız anlatırım.
1: Dışişleri Bakanları, üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan
0: Evet.
1: Dışişleri Bakanları toplantısı oldu.
0: Tabii şimdi BM Genel Kurul toplantılarına sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, oraya giden bakanlarımız var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Onlar da çeşitli temaslarda bulunuyorlar, mevkidaşlarıyla görüşüyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da temasları önemli tabii. Suriye, Suudi Arabistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Orada bir panelde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a mesela Mekke Anlaşması soruldu. Mekke Anlaşması neden hayata geçmiyor şeklinde. Orada Hakan Fidan James Jeffrey'e döndü. Jeffrey dedi, NATO'nun 5. maddesi dedi 50 yıldır kaç kere uygulandı dedi. Bir kere uygulandı dedi. Hakan Fidan da döndü ki ya Mekke Anlaşması'nı daha biz yeni imzaladık, bir bekleyin bakalım uygulanıp uygulanmayacağını zamanla göreceksiniz şeklinde ifadeler kullandı. Tabii Hakan Fidan'ın bu ikili temasları da önemli, Dışişleri Bakanları nezdinde yaptığı ikili temaslar. Hem Türkiye'nin dış politikası ve bölgedeki sorunların çözümü açısından önemli ve önemli temaslar gerçekleştiriyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bugün ve yarın da temasların olacağını ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikili görüşmeler gerçekleştiriyor BM Genel Kurulu zirvesi toplantıları kapsamında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan da eşlerin katıldığı toplantılarda önemli konuları gündeme getiriyor. Mesela orada çocukların internette güvenliği nasıl sağlanacak konusu masaya yatırıldı. Emine Erdoğan hanımefendi de bu toplantılarda görüşlerini ifade etti. Bunların da altını çizelim.
1: Evet, takip edeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarını hafta boyunca. İç siyasete bakalım kalan 3-4 dakikalık süremizde. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Sosyal medyadan uzunca bir mesaj da, açıklama da yaptı. Onun ardından ilçe belediye başkanlarından da istifa edenler oldu. Bu adımı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Mansur Yavaş'ın istifa etmesi sürpriz mi? Sürpriz değil. Mansur Yavaş zaten istifa edeceğini bir önceki açıklamasında ifade etmişti. Ne demişti? Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti ayrılığından sonra bu ayrılığın olmaması için çaba sarf ettiğini, bu çabalarının sonuçsuz kaldığını ve CHP bağımsız, zaten bağımsız hareket ettiğini ifade etti. Ne CHP'liyim ne Yeni Partiliyim dedi. Bu çabalarının sonuçsuz kaldığını ve CHP ve Yeni Parti olarak ayrılık yaşandığını, eğer bu tutumunun CHP'de ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oluyorsa gereğini de yapacağını ifade etmişti. Bu açıklamasından sonra zaten istifası bekleniyordu Mansur Yavaş'ın ve bugün yaptığı açıklamayla da istifasını resmen açıkladı. Tabii şimdi Mansur Yavaş'ın istifa etmesinden sonra beklenti Yeni Parti'ye katılacak mı katılmayacak mı beklentisiydi. Ama Mansur Yavaş bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi uzun açıklamasının sonunda dedi ki ben dedi hiçbir partiye katılmayacağım. Belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi Mansur Yavaş'ın da CHP'den istifa etmesiyle birlikte biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP'den istifa etti ve yeni partiye katılmadı. Bağımsız olarak yoluna devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP'den istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam edecek. Mansur Yavaş'ın istifa etmesinin ardından Mansur Yavaş'ın CHP listelerinden seçtirdiği belediye başkanları da patır patır istifa ettiler diyebiliriz. Beypazarı Belediye Başkanı istifa etti. Polatlı Belediye Başkanı istifa etti. Ayaş Belediye Başkanı
1: istifa
0: etti.
1: Elmadağ gördüm ben.
0: 7 galiba evet, evet, yanılmıyorsam. Evet. 7 Ankara'nın ilçelerinden 7 belediye başkanı istifa etti CHP'den. Ve bunlar da muhtemelen yollarına bağımsız olarak devam edecekler. Şöyle Mansur Yavaş biliyorsunuz CHP'den belediye başkanı seçilmiş olmasına rağmen bu CHP yeni parti ayrılığında biraz ortada durmaya çalıştı. Ne CHP'li gözüktü ne de yeni partili gözüktü. Kendisine farklı bir rota çizdi. Hatta hatırlarsanız 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüydü. CHP'nin resepsiyonuna katılacak mı katılmayacak mı tartışması varken Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi ortaya çıktı. Ve bu tartışmalardan sonra Mansur Yavaş'ın CHP'de kalamayacağı biliniyordu zaten ve Mansur Yavaş da CHP'den istifa etti. Bundan sonra yoluna bağımsız olarak devam edecek. Yeni partiye katılsın beklentileri orada. Hatta işte yeni partide Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamazsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olabilir söylemleri vardı hatırlarsanız. Ama Mansur Yavaş'ın bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklamasından sonra artık Mansur Yavaş'ın yeni partiden Cumhurbaşkanı adaylığının söz konusu olamayacağını da ifade edebiliriz. Özgür Özel Mansur Yavaş'ın istifasını değerlendirdi. Ama suya sabuna dokunmayan bir açıklama yaptı. Yeni partiye katılması da bu aşamadan sonra söz konusu değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Mansur Yavaş'ı CHP'ye ben kazandırdım şeklinde bir açıklaması olmuştu ama anladığım kadarıyla CHP ile Yeni Parti arasındaki bu ayrımdan Mansur Yavaş'ın rahatsız olduğu net olarak görülüyordu zaten. Ve bu ayrılıktan dolayı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yeni partiye de katılmıyor. Bağımsız olarak yoluna devam edecek.
1: Peki bakalım bundan sonra siyasette neler yaşanacak? Hep birlikte göreceğiz. 1 Ekim'de meclis açılacak. Ondan sonra da gündem daha da yoğunlaşacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de mecliste yapacağı tarihi konuşma olacak. Onun da altını çizelim. O konuşmada vereceği mesajlar da gündemi belirleyecek.
1: Önemli. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizi bekliyor. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyorum.

0: Yunanistan gündeminden başlıklarımızı hemen geçelim. Zira bugün gündemimiz yine epey dolu, anlatacak çok şeyimiz var. Yunanistan'da en önemli gündem uzun süredir Türk-Yunan ilişkileri, biliyorsunuz. Türkiye her daim en önemli gündem maddelerinden biri ülkede, ama son dönemde Türkiye'yle yatılıyor, Türkiye'yle kalkılıyor desek yeridir. Son birkaç gün içinde Türkiye ile ilgili hangi konular manşetlere yansıdı mesela? Çok da detaya girmeden hızlı bir tur atalım öncelikle. İsrail'den 3 milyar avro satın alınan aşırı kalkanı savunma sistemi tartışması Yunanistan'da hala devam ediyor, ama bunun Türkiye'ye karşı kullanılması gerektiği zaman, özellikle de bu füzelerin tedariği konusunda Ege Denizi'ndeki adalarda birçok sorun yaşanacağı tartışılıyor birkaç gündür. Tartışanlar da emekli Yunan generaller. Buradan devam edelim. 51. Tugay, Komando Tugay'ın Aydın'ın Sökü ilçesine konuşlandırılmasını yarattığı endişe vardı Yunan basında geçtiğimiz günlerde. 51. Tugay'ın Türk askeri tarihinde özel bir yere sahip olduğuna ve 2000'den fazla personeli olan Tugay'ın geniş muharebe tecrübesi olduğuna dikkat çekildi sürekli. Buradan da konu Deniz Kurdu tatbikatına geldi. Hala devam etmekte olan tatbikatı. Özellikle Seçkin Gözlemciler Günü etkinlikleri için TCG Anadolu'nun seçilmesine odaklandı Yunan basını. Ege Denizi'nde alarm başlıkları atıldı. Hala atılmaya devam ediyor. Ve Türk Deniz Kuvvetleri bu tatbikatta yeni bir gerçeklik yaratıyor ifadesi de kullanılıyor. Evet, yani Yunan gündemindeki Türkiye gerçekliği, ülkenin en önemli gündemi durumunda. Birazdan yaklaşan seçimler yaklaşıyor ülkede. Yaklaşan seçim döneminde gerginliğin kontrolsüz bir hale gelme potansiyeli de taşıdığını belirtelim. Ve buradan başka bir gündem maddemize geçelim isterseniz. Sıradaki konumuz şu: Atina'da siber güvenlik krizi. Çünkü Başbakan Mitsotakis ve Yunan bakanların telefonları artık internette geziyor, internete düşmüş durumda. Detaylar nedir onu anlatalım. Yunanistan'da gündem devletin en üst kademelerine kadar uzanan çarpıcı bir veri güvenliği iddiasıyla sarsılıyor. Başbakan Mitsotakis dedik, onun yanı sıra bakanlar, üst düzey bürokratlar, askerler ve yani kritik kamu görevlerinde bulunan kişilerin telefon numarası ve e-posta adreslerinin internet üzerinde bu ticari veri platformlarında erişilebilir olduğu öne sürüldü. En basit ifadeyle olay bu şekilde. İddiayı gündeme taşıyan Yunan Tovima gazetesinin haberine göre bu bazı platformlarda bu bilgilere abonelik sistemiyle ulaşılabiliyor. Gazete yaptığı kontrollerde bu birçok numaranın doğrulandığını da bildirdi. Yani Mitsotakis'in numarasını check ettiler ve bu gerçek numarası şeklinde. Yani olay şu, ortada artık ciddi bir güvenlik sorusu var ve gitgide büyüyor olay. Çünkü kamuda bu kilit pozisyondaki kişilerin bilgileri, hani oltalama diye tabir edilen saldırılardan tutun sosyal mühendisliğe kadar pek çok yöntemin önünü açabiliyor. Yunanistan'da şimdi kritik soru şu: devletin en üst kademelerinde görev yapan kişilerin özel iletişim bilgileri kim tarafından toplandı, nereden elde edildi ve kimlere satılıyor? Çünkü tartışılan artık yalnızca kimin telefonu internete düştü sorusu değil, asıl soru devletin en kritik noktalarına açılan bu dijital kapı ne kadar güvenli sorusu. Şimdi bu başbakanın kişisel verilerini platformlara sızdırılması siyasi depreme de yol açtı Yunanistan'da. Muhalefet partisi PASOK hükümetten acil açıklama talep etti. Eski başbakan Çipras'ın kurduğu Elas Partisi de meselenin ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini açıkladı. Yani anlayacağınız bir süre Yunanistan gündeminde bu konu konuşulmaya devam edecek diyelim ve son olarak yine Yunanistan gündemine odağımızı alalım isterseniz, ama Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York'a gidelim. Zira tüm dünyanın gözü bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün kürsüye çıktı ve New York'tan dünyaya bir kez daha seslenerek küresel vicdanın sesi oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de yarın bir konuşma yapacak ve Yunan basınında çıkan haberlere göre Türkiye'ye yönelik şikayetlerini dile getirebilir. Yunan basını Mitsotakis Gürk kürsüden Türkiye'ye şikayet edecek başlıklarını atmaya başladı bile, onu da söyleyeyim. Yunan Başbakanı'nın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir görüşme yapacağı ve bu görüşmenin merkezinde Kıbrıs meselesinin yer alacağı belirtildi. Yunan basını da şöyle diyor: Birleşmiş Milletler ile Kıbrıs konusunda yapılan görüşmelerin şu ana kadar hiçbir sonuç vermediği yorumu yapılıyor. Mitsotakis'in New York'ta Yahudi lobileriyle de görüşmeler gerçekleştireceği gelen arasında. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mitsotakis arasında ise şu an için herhangi bir görüşme planlanmadığını da aktaralım ve bugünlük Yunanistan'ın başkenti Atina'dan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü size devredelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum ben.
1: Sağ olunuz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda.

0: Haydi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Dış gündemi, dış dünyayı konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş
0: programımıza.
1: bulduk. Arzu Türk'ten iyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Tabii gündemimiz Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu. İlk bölümde Bilal Çetin'le de değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını daha çok değerlendirdik ilk bölümde. Ama siz genel olarak genel kurula, toplantılara, verilen mesajlara bakarsanız bu toplantılarla ilgili neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii burada baktığımız zaman Türkiye'nin avantajı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binasına yakın bir Türk evinin olması.
0: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı bu Türk evinde genel anlamda görüşmelerini yürütüyor. Ve bu görüşmelerde de daha çok Türkiye'nin yakın ilişki içerisinde olduğu ya da sık sık bir ülke ziyareti olamayacak liderlerle bir araya gelerek ki Libya başta olmak üzere baktığımız zaman Japonya gibi ki son dönemde bu ülkelerle özellikle savunma sanayi konusunda çok büyük işbirlikler ortaya çıkabilir. Özellikle Japonya konusunda. Bu anlamda Türkiye bir takım anlaşmaları sonuca erdirmeye çalışıyor. Bu Birleşmiş Milletler toplantıları genel anlamda o yılın ya da baktığımız zaman sorunlarının değerlendirildiği bir toplantı olur. Ancak bu sene özellikle sadece Türkiye gibi, Ürdün gibi Müslüman ülkelerin değil, bir takım Avrupalı, işte Fransa Cumhurbaşkanı gibi, ne bileyim İngiltere Başbakanı gibi ülkelerin Filistin ve İsrail konusundaki mesajlarının çok daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz Arzu Türkdoğan. Avrupalı liderler bunu daha önce görmezden geliyorlardı. Ama bu seneki mesajlarında işte Filistinlilerin burada acı çektiğinden, İsrail'in artık hiçbir şekilde yaptıklarının savunulamayacak bir duruma geldiği, uluslararası hukuku, işte son dönemde bu Gazze Anlaşması'nı İsrail'in hiçbir şekilde uygun bir şekilde davranmadığı bu anlaşmaya, hala Gazze'ye gıda ihtiyacının karşılanamadığı gibi önemli mesajlar verdiler. Bu bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne yani Trump'a verilen bir mesaj olarak da görebiliriz. Yani yeter hani Netanyahu'yu çok fazla desteklediniz ve sonuç itibariyle kural tanımaz bir durum ortaya çıktı. Bu kural tanımamazlık küresel sistemi tehdit eder hale geldi. Bunu BRICS zirvesinde Rus lider Putin de vermişti aynı durumu. Bu tür mesajları yani uluslararası hukukun ya da anlaşmaların geçersiz olmasının küresel sistemi çökmeye doğru götürdüğüne dair bir takım şeyler söylemişti. Ona da dediler ki işte Ukrayna'nın siz toprak bütünlüğünü tanımıştınız, siz Ukrayna'ya girdiniz, siz de tanımadınız, siz başlattınız anlamında. Ama onun asıl söylemek istediği Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la olan mücadelesi ya da İran'ı bombalamasıydı aslında. Ya bu genel anlamda bu yılın ana teması
0: Bu.
1: İsrail'e karşı birçok ülkenin bir an önce barışın olmasına yönelik, İsrail'in uluslararası anlaşmaları ve hukuka uygun davranmasına yönelik mesajlardı. Türkiye açısından baktığımızda da hani çok olağanüstü bir şey söyleyemeyiz. Yani olağanüstü bir görüşme vardı diyemeyiz ama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasındaki görüşmenin verilecek mesajların genel anlamda bizim bölgemizle doğrudan bağlantılı olabileceğini söyleyebiliriz. Kaldı ki Trump bir açıklamasında dün yaptığı açıklamada işte Sayın Cumhurbaşkanı'nı kastederek işte büyük bir lider karşımızda duruyor. Çok zor

0: birisi ama biz kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz. Bu anlamda ben kendisini seviyorum bağlamında bir özet olarak söyleyecek olursak bir sözü vardı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Savaşı zirvesine katıldı. O zirve
0: Evet.
1: sırasında söyledi
0: Evet,
1: Amerika
0: evet.
1: Birleşik Devletleri
0: Bununla
1: Başkanı'nın
0: ilgili
1: hatta.
0: mesajlar da verdi. İşte bu mesajlarda aslında İran'a yönelik Trump'ın mesajlarında birçok ipucu verildi burada Arzu Türkdoğan. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleere odaklandığını görüyoruz verilen mesajlarda. İşte ben diyor dağı bombalayacağım. O saklanan işte uranyumun saklanan dağı paramparça edeceğim. Bu diyor İran'a çok büyük zarar verecek. O yüzden bir an önce biz anlaşalım. İşte İranlılar anlaşma istiyor. Aslında ben de istiyorum. Yeter bu savaş bağlamında. Nükleer üzerinde eğer İran olumlu bir cevap verirse Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir uzlaşı olacağına dair burada bir mesaj aldık biz. Ama bugün verilen mesajlara baktığımızda da İran daha önce öne sürdüğü bu 7 şart dediğimiz yani tamamıyla ambargonun kalkacak olması işte bir de o kadar hani ileriye gittiler ki Körfez ülkelerinden Amerika üsleri kaldırsın diyor. Yani bazı şeyleri kabul edilebilir ama bazı şeyler de kabul edilemez. Bu şartlar olana kadar biz hürmüz boğazını açmayacağız. Savaşı devam ettireceğiz. Yani İran bu anlamda kendisini dar boğaza sanki bilerek, isteyerek itiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan ekonomik olarak çok bir kaybı yok. Trump dün şöyle söyledi. Onlar aslında dedi Kasım'daki seçimi hedefliyorlar. Benim düşmemi bekliyorlar ama dedi ben başkanlığı kaybetmeyeceğim. Bir hata yapıyorlar. Kasım'daki ara seçimler başkanlık seçimi değil. Yani yine bombalama kararı varsa bunu ben vereceğim diyor. Yani Kasım'daki seçimler bunu etkilemeyecek. İranlılar yanlış strateji uyguluyorlar diyor. O yüzden bir an önce benim öne sürdüğüm şartları kabul etmeleri kendileri açısından daha mantıklı olabilir bağlamında. Bu aslında bu genel kurul bir çıkış noktası olabilir İranlılar için.
1: Evet, tabii ki zaten bütün dünya umutla bekliyor bu
0: Evet.
1: diplomasi masası kurulsun ve bu savaş sona ersin.
0: Aynısı
1: Nitekim petrol fiyatlarındaki düşüşten belli bu.
0: tabii onu da şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri petrol fiyatlarının yükselmesini de İran üzerine atıyorlar. Yani kendi ülkelerinde 2,5 doları geçti baktığımız zaman. Hani 6 dolara vuran dizel fiyatı var bu anlamda. Şimdi onda suç olarak şeyi görüyorlar. İran'ı gösteriyorlar. Ona da şöyle diyor hani açıklaması. Başkan Yardımcısı Vance'in işte dün Rubio Dışişleri Bakanlığı'nın dün yine bugün Trump'ın açıklamaları. Diyor ki nükleer mi yoksa benzinin artması mı? Düşünün. Yani İran'da şu anda nükleer bir füze olsaydı diyor bu füzeyi bize fırlatırdı diyor. Ya da İsrail'e fırlatırdı diyor. Yani belki diyor biraz pahalılık oldu ama biz buna dayanabiliriz. Ama nükleer bir bombaya dünya dayanamaz
1: Evet.
0: bağlamında psikolojik de bir strateji yürütüyor Trump. Baktığınız zaman mantıklı gözüküyor söyledikleri. Ama İran'da diyor ki bizim amacımız nükleer silah elde etmek değil. Biz sadece barışçıl anlamda elektrik sıkıntımız var. Bu nükleeri bunun için elde etmek istiyoruz diyor. Ama faaliyetlerine baktığımız zaman bu faaliyetlerin sadece barışçıl olmadığı da anlaşılıyor. Yani İran devamlı nükleer silah yapabilmek için çaba gösteriyor. Bu anlamda bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor.
1: Tabii.
0: Çünkü bizi de tehdit edecek bir durumda. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olduğu için de Mekke Anlaşması'nı yaptılar. Hani siz biraz önce de
1: İlk bölümde
0: bahsettiniz, ilk
1: konuştuk.
0: bölümde de söylediniz. Hani Sayın Hakan Fidan'ın söylediği gibi 5. madde. Aslında burada İran'ın muhtemel bir nükleer silah elde etmesi ya da hani diyor ya biz hiç bilinmeyen bir takım silahlar ürettik, elde ettik, biz bunu kullanabiliriz. Bunu kullanabileceği yer Körfez ülkeler önce. Ya Suudi Arabistan üzerinde kullanacak ya Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt bunlar üzerinde kullanacak. Mekke Anlaşması aslında bunu caydırıcı bir özellik İran açısından.
1: Evet, bakalım ne olacak? Bu savaş nereye doğru evrilecek? Bu genel kurul, bu zirvede çok önemli. Hep birlikte takip edeceğiz. Öne çıkan başlıklardan biri genel kurulda Rusya-Ukrayna savaşı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Donald Trump bu savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi. Bence iki ülke bir anlaşma yapacak dedi. Nasıl değerlendirirsiniz savaşın gidişatını?
1: Evet, dün bir açıklama yaptı. Her ay 30 bin kişi ölüyor dedi. Asker sadece. Bunun için de siviller hariç. Bak, yaralılar, şunlar bunları hariç tuttuğumuzda 50 bin kişilik her ay bir ölüm bilançosu ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir ilk bölümde şöyle bir şey söylediniz siz. Hani Suriye Devlet Başkanı Şara'ya Golan Tepelerini İsrail'e devret.
0: Bilal Çetin
1: Evet,
0: söyledi.
1: Bilal Çetin söyledi. Biz işte Suriye'ye ekonomik olarak yardım ederiz, önünü açarız bağlamında. O da istiyorsanız siz hani buradan kendi ülkenizden verebilir misiniz bağlamında. Aynı şey Ukrayna için geçerli. Trump daha başkan seçilir seçilmez ikinci dönemde ilk şey Donbas'ı Rusya'ya ver olmuştu. Ya Zelenski de şöyle bir açıklama yaptı. Donbas'ın verilmesine ben karar veremem. Böyle bir şeye halk karar verebilir. Doğru. Ukrayna anayasasında toprak değişimi referandumla halka sormak zorundasınız. Yani halk karar verecek buna. Şimdi Rusya şartları var. Yani Donbas'ın yüzde işte 15 ile 20 arasını henüz alamadı. Yani bunu gerçekten savaşmadan Ukrayna burayı terk eder mi? Terk etmez mi? Terk edebilir. Böyle ihtimal var. Ama bunun karşılığında Rusya'nın Ukrayna'ya ne vereceğine bağlı. Yani Ukrayna'nın ki bu veriş tamamıyla o topraklardan vazgeçme anlamında olmaz Arzu Türkdoğan. Yani tamam, orayı işgal edilmiş toprak olarak kabul edebilir ama gelecek nesillere 20 yıl 30 yıl sonra savaşmak için dondurulmuş bir bölge olarak bırakmak istiyor Ukrayna.
0: Evet, yani bu savaşı çözümlemek, bitirmek değil,
1: Değil. Ben diyor
0: uzatmak.
1: bunu diyor şimdi bir ateşkes yapalım. 30 yıl sonra birileri gelir.
0: Kaldığımız
1: O
0: yerden
1: toprak,
0: devam
1: evet,
0: edelim.
1: kaldığımız yerden devam edelim. Bu toprakları alabilir belki. Ama Rusya da diyor ki hayır, öyle değil. Siz bu topraklardan Birleşmiş Milletler bunu kabul edecek diyor. Uluslararası bir anlaşma olacak, garanti olacak ve bu toprakların Rusya'ya ait olduğunu siz meclisinizde kabul edeceksiniz
0: Diyor.
1: diyor.
0: Yani bu savaşı daha biz
1: Tabii
0: konuşacağız.
1: ki
0: Durumu onu
1: bu
0: gösteriyor.
1: haliyle, şu haliyle Rusya Ukrayna'nın savaşması şey barış anlaşması mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Ama ateşkes, kısa süreli bir ateşkes
0: Olabilir.
1: olabilir. Ya da şöyle bir şey olabilir kendi aralarında Arzu Tuttuğan. Ya Karadeniz'de işte bu lojistik hattını açalım. İşte siz rafineriye saldırmayın. Biz de işte tahıl koridoruna saldırmayalım. Ticaret devam etsin. Yani kısmi anlaşmalar olabilir ama savaşın bütünüyle bitmesi için çok erken şu
0: Peki.
1: an için.
0: Şimdi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping genel kurulla görüşmelerine, toplantılara katılmadı ama Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir zirve yapılacak. İki lider görüşecekler. Bu görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, Xi Jinping'in en son Hindistan'da zehirlendiği söylendi.
0: Söylendi.
1: Evet, yani
0: Hatta daha büyük bir sağlık sorunundan
1: sadece
0: bahsettiler ama
1: Jinping değil,
0: birçok
1: başka
0: lider
1: liderin
0: hastalandı.

0: satamıyor ABD. Ve bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu açığın önemli bir kısmının da bu yeşil enerji dediğimiz güneş enerjisi, işte ne bileyim rüzgar enerjisi, elektrik malzemeleri bunlardan kaynaklandığını düşünüyor ve bunlardan vazgeçmeye dönük Amerika Birleşik Devletleri'nin yine kömür, nükleer enerjiye odaklanması gerektiğine dair bir politika yürütüyor. Bu vergileri arttırarak da Çin'i bir şekilde ekonomik anlamda dengeleyici bir unsur haline getireceğini düşünüyor. Şimdi bu vergiyle ilgili strateji ikinci dönem geldiğinden beri yapmaya çalışıyor. Ama henüz başarılı olamadı. Ya mahkeme bunu iptal etti, vergileri, ya da Çin bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'ne daha hassas üretimde mallarda vergiler koyarak Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma bırakmayı başardı. Şimdi burada iki liderin kazan kazan üzerine bir görüşme yapacağını anlıyoruz. Zaten hem Çinliler bu konuda bir açıklama yaptılar, hem Amerika Birleşik Devletleri, iki tarafın da kazanacağı. O zaman iki taraf kazanıyorsa burada bir kaybeden var demektir. Kaybedenler kimler? O zaman kaybedenler Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkeler olacaktır. Çin'le ABD'nin bu anlamda burada bir işbirliği yaptığını görüyoruz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri İran'a Çin'in yardım ettiğini düşünüyor Arzu Türkdoğan. Özellikle bu hedef belirleme, yani istihbarat konusunda o İran'ın bu kadar isabetli ABD üslerini vurabilmesi Çin yardımı ya da Rusya yardımıyla yapıldığını düşünüyor. Bir diğer görüşme konu da Çin'in İran'a yaptığı bu yardımları sona erdirmesi. O zaman şey de diyor ki, Çin de diyor ki, o zaman sen de Tayvan'a yaptığın yardımları bitir. Çünkü siz de Tayvan'a silah veriyorsunuz, oraya asker gönderiyorsunuz, uzman gönderiyorsunuz. Tayvan'ı malum Çin kendi toprağı olarak kabul ediyor. Çin ana karası içerisinde görüyor. Burada bir takas yapmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri ile. Hani bu anlamda ne sonuç çıkar? Tabii ki toplantı sonucunda biz bunu göreceğiz. Ama vergiler konusunda bir uzlaşı çıkacağı daha büyük bir ihtimal.
1: Evet, önemli bir görüşme
0: Evet.
1: olacak ve yansımalarını hep birlikte takip edeceğiz ve konuşacağız. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür ederim. Sağ
1: katıldığınız
0: olun.
1: için. Sağ olunuz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını koruduğuna dikkati çekti. Küresel rekabet üstünlüğü elde ettiğimiz bir dönemdeyiz dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, okul güvenliğinde tedbirlerin artırılacağını vurguladı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soykırımcı İsrail unsurlarının Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu. Erdoğan, merhum Sezai Karakoç'un sarsıcı dizeleriyle uluslararası topluma Gazze mesajı verdi. Tarih sussa hakikat susmayacak dedi.
2: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz ifadesini kullandı. Sık sık alkışlarla kesilen hitabında Erdoğan, zulme asla rıza göstermeyeceklerini vurguladı. Bu kürsüden kimsesizlerin hakkını savunmaya, onlar için de mücadele vermeye devam edeceğim dedi.
2: Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk

0: ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi.
0: Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'de reform gerekliliğinden

0: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapının adil olmadığı mesajına yer verdi. İngiliz The Guardian gazetesi de Erdoğan'ın vicdan sahibi hiç kimse Gazze'deki tabloya gözlerini kapatamaz sözlerine yer verdi. Middle East Eye'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının Filistinli yetkililer tarafından ayakta alkışlandığına vurgu yaptı. Katil İsrail temsilcilerinin salondan kaçtığını yazdı. İtalyan basını da Erdoğan'ın Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çağrısını ön plana çıkardı. Il Sole 24 sitesi de Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına derhal başlanmalı cümlesini manşetine taşıdı. Yunan basını da Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer verdi. Devlet televizyonu ERT Birleşmiş Milletler için yaptığı reform çağrısını ekranlarına taşıdı. İran basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katil İsrail'e yönelik sözlerini manşetlere taşıdı. Tasnim Haber Ajansı Gazze'deki suçlular salonu terk etti dedi. CNN televizyonu da Erdoğan'ın BM sistemindeki adaletsizliklere yönelik eleştirisine dikkati çekti. Arap basınında da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasıydı. Mısır merkezi Eliyem Es-Sabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz Filistin devletini tanımayan ülkeleri bir an önce tanımaya davet ediyorum çağrısını öne çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'in sesi olması İsrail basınını rahatsız etti. The Jerusalem Post Erdoğan'ın Gazze için kurduğu en utanç verici toplama kampı cümlesini manşetten gördü. The Times of Israel gazetesi de haberine Erdoğan BM'de İsrail'i soykırımcı zihniyetle suçladığı başlığını attı. Bulgaristan merkezli Marika Erdoğan şiir okudu, İran heyeti ayakta alkışladı dedi. Haberde Erdoğan'ın okuduğu dizelerin taşıdığı derin anlama dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını koruduğuna dikkati çekti. Küresel rekabet üstünlüğü elde ettiğimiz bir dönemdeyiz dedi. Temel önceliğin güçlü üretimle ihracat pazarlarının genişletilmesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, İstanbul Ticaret Kongresi'nde konuştu.
1: Türkiye, istikrarsızlığın arttığı bir dönemde istikrarını koruyan bir ülke olarak bir rekabet üstünlüğü elde etmiş durumda, bir fırsat penceresi açmış durumda. Bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gücümüzü, ekonomimizi geleceğe taşımak zorundayız. Türkiye
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yapısal sorun olmadığını vurguladı. Siyasi istikrarımız olduğu gibi makroekonomik temellerimiz de sağlam dedi. Piyasalarda alınan tedbirlere dikkat çeken Yılmaz, geçici nitelikte etkiler kalkınca sermaye piyasaları daha güçlü şekilde yoluna devam edecek ifadesini kullandı. Yılmaz, Müsait Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışında konuştu.
1: Son dönemlerde sadece sermaye piyasalarının kısıtlı bir alanında ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıyayız. Ve bu alana yönelik olarak da gerekli tüm idari ve adli tedbirler alınmış durumda, alınmaya devam ediliyor. Dolayısıyla burada da şunun altını çizmek isterim. Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Yapısal olarak bir problemle karşı karşıya değiliz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha bir kuvvetlendirmiş bir şekilde yoluna devam edecektir. Bunun da altını bu vesileyle çizmek isterim. Geçici nitelikte bu etkiler ortadan kalktıkça sermaye piyasalarımız daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Siyasi istikrarımız olduğu gibi makroekonomik temellerimiz de sağlam.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'ta iş dünyasıyla bir araya geldi. Açıklamalarda güçlü işbirliği vurgusu öne çıktı. Bakan Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Kacır da önümüzdeki dönemde kritik teknolojilerde Türkiye-ABD ortaklığının daha güçlü hale getirileceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

0: New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar küçük nükleer santraller için takvimi açıkladı. 2030'ların ilk yarısında Türkiye'de ilk küçük modüler reaktörün açılabileceğini söyledi. Bayraktar Türkiye'nin ABD ile SMR yani küçük modüler reaktör alanında işbirliği anlaşması yaptığını hatırlattı. Bu işin teknoloji tarafında da olmak istiyoruz dedi. Bakan Bayraktar yatırım yapacaklara teşvik ve muafiyet getirebileceklerini söyledi. Fransız elektrik üreticisi EDF ile yakın zamanda bir nükleer işbirliği anlaşması yapmayı planladıklarını duyurdu. Siirt Havalimanı'nın yeni terminal binası hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 100.000'den 250.000'e yükseldiğini söyledi.
1: Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonunu 539 metrekareden 1500 metrekareye, yani yaklaşık 3 kat. Gelen yolcu terminalini ise, salonunu ise 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da sadece 43 metrekare olan VIP alanını da 310 metrekareye çıkardık. Böylece 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşımı altyapısını Siirt'imize kazandırdık.
0: Bakan Uraloğlu yapımı süren Siirt-Kurtalan Demiryolu hattının %30'dan fazlasının tamamlandığını da söyledi. 34 kilometrelik hattın saatte 160 kilometre hıza uygun inşa edildiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi son atama kararnamesiyle göreve başlayan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Manisa'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırıya değindi. Adli ve idari sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Okul güvenliğinde tedbirlerin artırılacağını vurgulayan Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi.
2: Manisa Turgutlu'da bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan evlatlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Her birine Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefiyle bin yıllık kardeşliğin daha da pekiştirileceğini söyledi. Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır dedi. Bakan Güler, Kars'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu.
3: Ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için 40 yılı aşkın süre boyunca terörle büyük bir mücadele yürüttük. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye hedefimizle bu kazanımları kalıcı hale getirmek, terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki, ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği, bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşları.
0: Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Akın Gürlek, soruşturmanın nasıl başladığını da anlattı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izne dikkat çekti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusu üzerine bir sürece başladık dedi.

İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan şüpheliler arasında İsrail vatandaşlarının da yer aldığı 20 ülkeden 47 yabancı uyruklu yer almıştı. Şebekenin 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile dolandırıcılık yaptığı belirlenmişti. Suç geliri olduğu iddia edilen 1,5 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığına 80 araca ve 12 mülke el konulmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti, Yavaş siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Yavaş'ın istifası CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının ardından gerçekleşti. Sarı bir süre önce Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i de bilgilendirdim sözüne sert tepki gösterdi. CHP'nin belediye başkanı ise genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başka partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez dedi. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet alma suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 23 Haziran'da tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Ayrıca Enver Altaylı'nın ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten başsavcı vekilini hedef alan ifadeleri sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şimdiye kadar tutuklanan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak adliyeye giderek ifade verdi. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan da ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. Katil İsrail ateşkesi yine ihlal etti. Gazze'de yine feryatlar yükseldi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katil İsrail saldırılarında katledilenlerin sayısı 1400'ü aştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilere yönelik zulüm ve baskı sürüyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları iş makineleriyle yıktı. İşgal unsurlarının Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını sökme yönünde yeni kararlar çıkardığı bildirildi. Filistin kaynakları söz konusu kararların Ramallah, Cenin ve Elbire kentlerinde Filistinlilere ait 533 dönümlük araziyi kapsadığını duyurdu. Soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olan Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidiyor ancak İsrail basınına göre Netanyahu artık istenmeyen adam. Netanyahu'nun yaklaşık 24 saatlik New York ziyaretinde yine protestolarla karşılanması ve BM kürsüsünde boş salona hitap etmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin, Zelenski Putin'le görüşmek isterse Moskova'ya gelebilir dedi. Diplomasi çabaları sürerken Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Zaporijya'yı hedef aldı. Kiev'deki saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Her yıl olduğu gibi bu kez de Gazze'nin ve Filistin'in gür sesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını koruduğuna dikkati çekti. Küresel rekabet üstünlüğü

0: elde ettiğimiz bir dönemdeyiz dedi. İçişleri Bakanı çiftçi okul güvenliğinde tedbirlerin artırılacağını vurguladı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soykırımcı İsrail unsurlarının Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak A Milli takımımızın aday kadrosunda Trabzonspor'da forma giyen Mustafa Eski Hellaç dahil edildi. A Milli takım UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabakaya ev sahipliği yapacak Kocaeli Stadyumu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. A Milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta konuk edeceği Fransa maçını Alman Felix Zweier yönetecek. Lamine Yamal Ballon d'Or ödülü hakkında ilginç bir çıkışa imza attı. Barcelona'nın genç yıldızı ödülün gol ve istatistiklere bakılarak değil, futbol severlere heyecan veren oyunculara verilmesi gerektiğini savundu. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor. Son şampiyon Barcelona Paris'le karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırma Spor'un oyuncusu Tolga Kalender tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Anadolu Efes Euroleague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Burdur hariç, Akdeniz, Ankara ve Çankırı hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Erzurum 9, İstanbul 13, İzmir 14, Afyonkarahisar 6, Adana 20, Antalya ve Trabzon 21, Kahramanmaraş 19, Samsun 17, Bolu 8, Van 12, Malatya ve Diyarbakır 15, Gaziantep 16 derece. Yol durumu. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltılması yapılıyor. Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Tokat Sivas Yolu'nun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Yayınımızı dinleyen herkese mikrofonda Doktor Var programından sağlık, mutluluk ve enerji dolu bir gün diliyoruz sayın dinleyenlerimiz. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyor, yaşam kalitemizi artıracak ipuçlarının peşine düşüyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Can Berk Satır. Hep mikrofonda Doktor Var diyoruz, peki hangi doktor var? Tabii ki programı her hafta olduğu gibi sizler için büyük bir özveriyle hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz,

0: Siz bu hafta bir ebeveynin ya da bir yetişkinin hayatında karşılaşabileceği endişe verici anlardan birini, bir çocuğun nöbet geçirdiği anları, sebebini, sonuçlarını, o anki endişemizi, paniğimizi, o anda neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Aklımıza takılan tüm soruları uzman konuğumuza soracağız. Hemen tanıtmak istiyorum sizlere uzman konuk doktorumuzu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan. Hoş geldiniz TRT stüdyolarına Sayın Arhan.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel tanıtımınız için.
0: Biz teşekkür ederiz asıl. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımıza bilimsel gelişmelerle başlıyoruz. Hocam nedir son haftanın bilimsel gelişmeleri?
2: Şimdi Amerikan Kanser Derneği bir paylaşım yaptı. Nemlendirici, serum, parfüm, deodorant, makyaj bir sürü bir şeyler kullanıyoruz. Kozmetik ürünleri kullanıyoruz. Bunlar ne kadar kanser yapar veya kanser yapar mı? İnsanların kafasında bu tür sorular var. Ben bir estetik hekim olarak diyorum ki normalde kozmetik işlem, kozmetik çok kullanılıyor. Özellikle gençlerde kullanmayın. Cildinizde 3 tane kullanmanız gereken şey var diyorum. Güneş kremi, nemlendirici, bir de temizleyici bir şey akşamları. Cildinizi çok da temizlemeyin de diyorum. Niye? Cildimizde bir mikrobiyata var, bakteri var. Onların dengesini bozduğunuzda akne falan hepsi çok daha fazla olur. O yüzden sadece bu üç ürünü kullansak yeter ama çok fazla kullanılıyor. Burada sosyal medyanın da etkisi var. Peki işte parabenler kansere neden oluyor, birçok şeyler kansere neden oluyor diye bir durum var. Evet, kozmetik ürünlerinin kullanımının kansere artırdığına dair tam güçlü kanıtlar yok ama kanıtlar var. Niye burada Kanser Derneği tam bu işleri bilemiyor? Çünkü bu uzun süre kullanım gerekiyor bu ürünleri. Uzun süre kullandığınızda. Mesela saç boyalarıyla ilgili de çıktı biliyorsunuz. Saç boyalarının kanser içerisinde işte kansere neden olan maddeler var. Ama bu diyelim ki siz o saç boyasını yılda bir yaptırıyorsunuz. 6 ayda bir yaptırıyorsunuz. Ama onu uygulayan kişi, yani mesleki olarak onu uygulayan kişi bir kere o havayı soluyor. Orada daha fazla biraz daha mesleki maruziyetten dolayı işte mesela radyoloji ile ilgili radyologlar veya o teknisyenler normalde bizden bir iki yıl daha erken emekli olur. Çünkü o maruziyetleri falan vardır yani. Burada da öyle bir durum söz konusu. Bunları eğer bir de doğal organik diye falan da pazarlayanlar da oluyor. Fark etmiyor bunların içerisinde. Yani bir şeyi pazarlama aracıdır doğal organik. Hiçbir şeyin doğal organiği falan kalmadı zaten. Onlara kesinlikle inanmasınlar. Ama bu bir kansere neden olabilir ama çok uzun süre kullanım gerekir. Ama endokrin bozucu fonksiyonları da vardır bunların. Onlara da dikkat etmek gerekir. Mümkün olduğunca az ürün kullanmak gerekir. Bunlar cilt bariyerini de inceltiyorlar. Yani gençlerde cilt bariyerleri çok kötü geliyor. Mesela aknesi varsa bir gencin bu aknenin hijyen eksikliğinden olduğunu düşünüyor. Akne hijyen eksikliğinden değildir. Hijyen eksikliğinden olduğu için arkadaşlarına 18 yaşında çocuk, 17 yaşında ergen. Psikolojik olarak da çok strese giriyor. Cildini daha çok temizliyor. O tüm influencerların ne söylediyse her gün birini kullanıyor. Ve cilt bariyerlerini daha çok bozuk. Tamamen bir kısır döngüye giriyorlar. O yüzden ne olur kozmetik ürün mümkünse hiç kullanmasınlar. Yani bir doktora gitsinler. Akne tıbbi bir problem. Doktora gitsinler. Zaten doktor uygulamadan işte tedavi uygular. Bir bu araştırma var. Bir de pancar suyunun gebelikte böbrekleri koruyabilir mi diye yeni bir araştırma yayınlandı. Kidney International Reports'ta yayınlanan bu araştırmada da evre 2-4 kronik böbrek hastalığında bulunan 108 gebe kadında yapılmış bu araştırma. Şimdi pancar suyunu biz daha önce de zaten öneriyorduk. Yani mutlaka pazara gidin, bir pancar, o kırmızı pancarlardan alın, turşusunu yapın, salatalara ekleyin. Çünkü içindeki nitrat nitrik okside çevriliyor. Mesela etleri de kırmızılaştırmak için nitratla muamele ediyorlar ama o zararlı olan kısmı. Bunlar nitrik okside. Yani doğal olarak pancardan aldığınız şey nitrik oksit. Nitrik oksit bizim kan damarlarında en istediğimiz şeydir. Çünkü herkeste neredeyse damar sertleşmesi var. Bende daha fazla var. Benim daha fazla pancar suyu içmem lazım mesela. Damarların olduğu yerde mesela kalple ilgili bir şey varsa her zaman biz böbreklere de bir bakarız. Yani mesela hipertansiyonun nedenlerinden birçoğu da böbrekten kaynaklanır. Oradaki süzme fonksiyonlar. Yani vücutta su atılımının olduğu yer.

0: Burada da standart bakıma ek olarak bu kronik böbrek yetmezliğinde pancar suyu kullanıyorlar. Bu pancar suyunun da nitrik oksitten dolayı ciddi olaylarda azalma, yani istenmeyen olaylar evre 2-3 böbrek yetmezliğinde azaldığı gözlenmiş. Zaten biz pancar suyunun hem böbreklere hem kalp damarlarına iyi geldiğini nereden biliyoruz? Bir önceki araştırmalardan zaten biliyoruz. Vaktiniz varsa pazara gidin. O pancarlardan, kırmızı pancarlardan alın. Turşusunu yapın. Yemeğe katın. Nasıl yapıyorsanız yapın ama turşu en yararlısı. Fermente olduğu için yararı çok çok daha fazla.
1: Çok da hocam aslında lezzetli, özellikle haşlayınca yaygınlaşmaya başladı. Salatasını da tüketiyor artık
0: Evet,
1: insanlar.
0: biraz
1: Ben de
0: bazen
1: seviniyorum.
0: çok tatlı gelebiliyor. Orada bir ekşi falan bir şeyler atmak lazım içerisine. Mesela limon tuzu atarsanız kırmızılığını da daha çok artırıyorsunuz. Başka bir tarif verecektim de şimdi vazgeçtim. Reyhan şurubu da aynen yapabilirsiniz. Bir sürü saçma sapan şeyler içiyoruz ya. Onun yerine diyorum ki reyhanı istediğiniz zaman alın. Kırmızı suya koyun, kaynamış suya koyun. İçine 3-4 tane şey açın. Limon da sıkabilirsiniz. Limon tuzu da atabilirsiniz. Çok güzel de rengi olur. Reyhanın kokusu da güzeldir. İçine bir iki tane de tarçın atın. Dolaba koyun. Çocuklara kolalı içecekler yerine, saçma sapan içecekler yerine azıcık da şeker atabilirsiniz tadı için. Limon da koyabilirsiniz. Onlardan verin. Fıstık gibi içecek, değil mi?
1: Evet.
0: Osmanlı şerbeti gibi bir şey tarif ettim aslında.
1: Ne güzel anlattınız hocam ama asıl konumuz çocuklarda nöbet, evet, epilepsi. Bu hafta bunu konuşacağız. Ne
0: Şimdi
1: kadar acı değil mi hocam? Yetişkinlerde bile gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Bir de çocuk versiyonunu konuşacağız bunun şimdi.
0: Ebru hocam iyi ki davet etmişiz. Çünkü bazen aileler de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani her türlü nöbet olaylarında bir nöbeti ayırt etme var. Ne nöbeti geçiriyor? Çünkü mesela ilk başa geldiğinde ne nöbeti geçiriyor bu çocuk diye bir şey var. Tamam, nöbet geçirdiğinde aileler bu arada şöyle bir hassasiyetleri var. Çocukken daha çok hemen doktora götürürler. Daha çok üzerine titrerler. Benimki mesela 20 yaşına geldi. Şu anda çok üzerine titremiyorum. Ama küçükken azıcık bir şey olsa doğrudan hastaneye giderdik, değil mi hocam?
1: Kesinlikle İbrahim
0: Ama
1: Hocam.
0: 20 yaşından sonra çok gitmiyoruz gibi
1: Artık
0: geldi.
1: yetişkin olarak gördüğümüz
0: Evet,
1: için
0: kendi
1: herhalde
0: gitsin
1: kendi
0: diyoruz.
1: sorumluluklarını
0: Peki
1: hatırlamıyor.
0: hangi durumda hangi nöbeti düşünmemiz lazım? Yani çocukta neler oluyorsa mesela epilepsi nöbeti nasıl olur?
1: Öncelikle verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ediyorum. O tarifi deneyeceğim hocam.
0: Reyhan şurubu
1: Reyhan
0: çok
1: şurubu
0: güzel bir şeydir.
1: mutlaka deneyeceğim. Pancarı da artık günlük şeyimize girdi gerçekten de. Nöbeti nasıl anlarız? Hani ya da her nöbet epilepsi mi İbrahim hocam? Bir kere her nöbet epilepsi değil. Beyinden kaynaklanan bu epileptik nöbetler, siz biraz önce bahsettiniz, hani epileptik olmayabilir her nöbet. En çok motor bulgularla tanıyoruz. Nasıl oluyor? Vücudun bir tarafında ya da her yerinde, tüm vücutta olan kasılmalar, buna eşlik eden bilinç değişikliği, o esnada etraftakilere yanıtsız olması. Eğer böyle halk arasında bildiğimiz sarı nöbeti dediğimiz büyük nöbetse idrar kaçırma gibi bulgular da olabiliyor. Bunlarla tanımak çok kolay nöbeti. Ama sadece bir bilinç değişikliği olup fark edilmeyecek şekilde üzerine eşyalarını bir çekiştirme, sadece boş boş bakma, yani yaptığı işi birdenbire bırakıp, yemek yiyorsa birden bırakıp boş bakma, ağız çapırdatma, gözleri yukarıya doğru dikme şeklinde nöbetler de oluyor. Bunlar fark edilemeyebiliyor. Büyük nöbetleri çoğunlukla fark ediyorlar. Nöbet ne? Beyindeki hücreler aniden hep birlikte senkron bir şekilde anormal elektriksel bir yayılım yapıyorlar. Bu anormal elektriksel yayılım elektrik kaçağı gibi düşünelim. Beynin hangi bölgesinden kaynaklanıyorsa işte ona göre bulgular veriyor. Absans dediğimiz dalma nöbeti ise tüm beyinde birden oluyor. Ama beynin yan bölgelerini tutuyorsa bilinç kaybı yapıyor. Arkada bir görme merkezine yakın bir yerde ise görme bulanıklığı, görememe gibi bulgular yapabiliyor. Bütün bulgular bir nöbet bulgusu olabiliyor. Tek nöbet epilepsi kabul etmiyoruz. Çünkü nöbetin güneş çarpması da nöbet yapar. Sadece bir enfeksiyon, febril konvülsiyon, halk arasında ateşli havale, o da nöbet yapar. Ya da kalsiyum düşüklüğü, bir beyindeki metabolizma ile ilgili bir maddenin fazlalığı ya da eksikliği de nöbet yapar. Epilepsi demek için İki ya da daha fazla tanıklı ve net olarak tanımlanan bir nöbet olacak epilepsi. Ya da tek nöbet artı yardımcı, tanı koymada yardımcı bazı tetkiklerimiz var. Bunlardan en çok kullandığımız elektroensefalografi. Beynin bu elektriksel aktivitesini kafa üstüne yerleştirilen elektrotlarla biz görüntüleyebiliyoruz şu anda. Yani yıllardır yapıyoruz. Bununla birlikte görüntülemeyle tek nöbet artı EEG bozukluğu varsa da epilepsi denebiliyor. Epilepsinin tanısı bu şekilde konuyor.
0: Peki başka nöbetler olur mu? Epilepsinin dışında geçirilen başka nöbetler var mıdır?
1: Tabii ki non-epileptik, yani epilepsi dışı dediğimiz psikojenik nöbetler olabiliyor. Bunları, psikojenik nöbetleri en çok ergenlik döneminde görüyoruz.
0: Konversif.
1: Konversif gibi, yetişkinde daha konversif diyoruz.
0: Biz konversif dediğimiz şey, yani etrafın bazen ilgisini çekmek için.
1: Biraz
0: mesela
1: öyle.
0: Yeni gelinlerde olur. Mesela yeni gelinler olduğunda biraz daha dikkat çekmek için. Kaynanasının yanında da kalıyorsa zaten, eskiden vardı, şimdi kaynanasının yanında kalan yok zaten. Herkes ayrı evlerde. Daha ilgi çekmek için, ilgisi azaldığında eşi veya işte başkalarının, hastaneye giderler. Ne oldu? Aslında bir şey yoktur. Ama orası ağrıyordur, burası ağrıyordur, nöbet geçirmiştir. Bazen de gerçekten ciddi krizler de
1: bunu
0: olabilir.
1: İfade şekli oluyor gerçekten. Biz de çocukluk çağında, dediğim gibi, daha ergenlik ve erişkinliğe geçerken oluyor. Buna yalancı nöbette diyoruz. Aslında artık altında şöyle, hani nasıl depresyon, nasıl kaygı bozukluğunun altında bir takım kimyasal değişiklikler var İbrahim Hocam. Anlaşıldı ki bu yalancı nöbetlerin de altında bir takım kimyasal değişiklikler var. Yani elektriksel değil, kimyasal bozukluklar var. Onlar da işte ciddi şeylere de yol açıyor. Kendilerini yere atıyorlar, çırpıyorlar. İdrar kaçırma bile oluyor. Dilini ısırma, dilini koparan yalancı nöbet bile olan var. Bunun da yalancı nöbet mi değil mi, epileptik nöbet mi tanısını Atakan'da EEG bağlıyken beyindeki dalgaların değişimiyle kesin tanıyı, altın standart görebiliyoruz, koyabiliyoruz. Bir ikincisi, senkop dediğimiz ani bayılmalar epileptik nöbetle karışıyor. Burada da sebep çoğunlukla aç kalmak, uykusuz kalmak ve uzun süre bunun üzerine ayakta kalmayla birlikte beyne giden, damarlardan giden kan akımı bozuluyor. Önce bir tipik olarak şu oluyor. Bir gözü kararıyor, gözünün önüne bir şeyler, cisimler geliyor. Ardından başı dönüyor ve aniden yere düşüyor. Aslında tam bir bilinç kaybı olmuyor bunlarda ama etrafta söylenenleri duyuyor. Ancak beyin oksijenlenmesi tam olmadığı için yanıt veremiyor. Tam bir bilinç kaybı olmuyor senkopta. Bu tür şeyler olabiliyor. Bebeklik çağında çok daha farklı epilepsiyle karışan durumlar da var tabii ki. Hani onlar bir takım hareket bozuklukları, ani sıçramalar olabiliyor. Bunların kesin ayrımı için de biraz önce bahsettiğim videolu EEG monitörizasyon dediğimiz uzun süreli izlem yapmak gerekiyor. Kesin tanısını koymak için de.
2: Peki epilepside titreme olur mu Sayın Arhan?
1: Tabii olur. Yani titreme, kasılma mutlaka olur. Sıçrama gibi olabilir Funda Hanım. Bazı epilepsi türlerinde sabahları çok fark edilmez, sakarlık zannedilir. Ani kolda, bacakta, el, özellikle ellerde sıçrama olur. O kadar kısadır ki bu. Yani 0.5-1 saniye arası olduğu için hiç aile de fark etmez. Bunu ancak sorgulayarak bilebiliyorsunuz. Bazen büyük bir nöbet geçirerek, sara nöbeti geçirerek acile gelirler. Bu ergenlik çağındaki çocuklar, aileyi sorguladığınızda der ki evet hocam, sabah uykudan uyandığında elinde bazen sıçrama oluyor, elindeki bardağı düşürüyor, kalemi düşürüyor diye söylerler. İşte bu da bir epilepsi türünün, epilepsinin nöbet şekli oluyor. Miyoklonik nöbet diyoruz hani bu daha tıbbi adıyla. Sıçrama şeklinde, titreme şeklinde, kasılma şeklinde nöbetler oluyor. Evet.
0: Ağızda köpürme genelde ekranlarda da veya filmlerde de öyle bir şey olur.
1: Evet.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Ankara'da bir AVM var. İsmini vermeyeyim.
1: Hı hı.
0: O AVM'nin çıkış yolunda, tabii bu 10-15 yıl öncesinden falan bahsediyorum, 2-3 kez rastladım. Bir adam vardı orada. Orada arabalar geçtiği güzergahta çok güzel rol yapıyordu. Ağzından köpük gelerek en azından orada durdurmasını sağlıyordu. Öyle bir şeyler de vardı. Ama ağzından köpük getiriyordu.
1: Belki bir ilaç kullanıyordur hocam.
0: Muhtemelen.
1: Yani nöbet anında ağızdan köpük gelme ya da salya akması aşırı fazla olur. Çünkü O büyük nöbet, sara nöbeti dediklerimiz de olur. Diğer böyle küçük, beynin bir bölgesinden kaynaklanan nöbetlerde çok olmuyor. Ya da sadece dalma nöbetlerinde. Büyük nöbetlerde tüm vücut kasılıyor. Tüm vücut kasılırken bir boğazdaki solunum, üst solunum yolu ve alt solunum yolu birleşme yerinde de kasılma oluyor. Ve onlara bağlı tükürük tabii ki ve sekresyonlar yutulamadığı için dışarıya akacak. Bir

0: süre sonra da çok kasıldığı için de tabii ki o köpük şeklini de alabiliyor. Sara nöbetlerinde bu olur. Olabilir. İdrar kaçırma. Büyük abdestini kaçırma da olabiliyor. Ama dediğim gibi ağızdan kaçırma bir ilaçla çok rahat simüle edilebilir. İşte bu da yalancı nöbet, dikkat çekme nöbeti oluyor maalesef.
1: Ne güzel aydınlattınız bizi. Ben de şahsen bilmiyordum hangisi
0: Çok
1: nöbet
0: olabilir.
1: ya da Allah korusun bir çocuk, kendi çocuğumuz da olabilir, nöbet geçirirse nasıl ayırt edeceğiz? Gerçekten bu ne yapıyor diye herhalde bakarız, böyle anlamayız ne olduğunu. Allah korusun bütün çocuklarımızı. Peki o zaman geçelim, o nöbet anında ne yapmalıyız değil mi hocam? Bunu soralım.
0: Nöbet anında bir kere
2: Nöbetin durumuna göre bir soralım. Mesela diyelim ki kasılmaları olan bir nöbet var. Bu arada şunu da sorayım. Nöbetler genelde okulda falan mı oluyor yoksa evde mi oluyor? Yani bunun bir istatistiki bir şeyi var mı?
0: stres altında daha çok oluyor.
2: Okulda
0: Çünkü
2: daha mı çok uzun?
0: okulda, dışarıda, dış ortamda stres olduğu, kaygılı olduğu ortamda çok daha sık görülüyor. O nedenle de hani okuldakilerin de bilgilendirmesi mutlaka gerekiyor. Ebeveynler kadar öğretmenlerin de gerçekten bilgilendirmesi gerekiyor. Arkadaşların da. Mesela kasılmalı bir nöbet. Bu işte büyük nöbet oluyor. Biz halk olarak çok paniğiz biliyorsunuz. Onu yapmamamız gerekiyor. Biraz soğukkanlı olacağız. Kasılmalı bir nöbet geçiriyorsa bir kere hastayı önce rahat bir yere, batıcı, kesici bir şey olmayan, sert olmayan bir zemine alıp hemen yan çevireceğiz. O kasılmayla demiştik ya, boğazdaki solunum yolu kasları da kasılıyor ve tükürük, sekresyon ağızda birikip solunum yoluna kaçabilir. Bunu önlemek için yan çevirmemiz mutlaka şart. Sağ ya da sol fark etmiyor. Ardından şunu söylüyoruz, yanlış birçok uygulama var. Ağzını açıp dili geriye kaçmasını engellemeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Dil geriye zaten yan çevirince kaçmaz kesinlikle. Ve hastaya da kendinize de zarar verebilirsiniz. Bu dili geriye kaçmasını engellemek için ağzına bir şey sokarsanız. İkincisi, pozisyonunu verdik. Üzerinde sıkı bir giysi varsa onları çıkarmalıyız mutlaka, çocukta ya da yetişkinde. Artık herkesin elinde 24 saat ekran var. Yapabiliyorsak videolayalım ki hekime danıştığınızda hani nöbet şeklini nasıl tedavi edeceğimizi yönlendirecek bir video kaydı elimizde bulunması çok önemli. Tüm vücudu içe alacak şekilde bir video çekilmesi. Eğer nöbet şeyler 3-5 dakika yazıyor ama 3 dakika süren nöbet bilin ki uzayacaktır. 3 dakikaya geçecek gibi ise de hemen 112'yi arayıp hastanın sevkini hastaneye 112 ile yapmak lazım. Kendi aracınızla da değil. Çünkü bu şudur, artık hastane yatışı gerektirecek bir nöbete dönüşebilir demektir. Ama sakin olmak, pozisyon vermek ve sakıncalı bazı ağzını açmak, dilini geriden çıkarmak. Ha bazen de soğan, işte kolonya, eter gibi şeyler koklatılıyor. Bu bilakis şuna yol açıyor. Solunum yollarında kasılma, spazm yaparak soluk alıp vermesini de güçlendiriyor. Bunları da yapmamak gerekiyor. Ateşli nöbetlerde ne oluyor? Anne babalar üzerine hemen suyu boca ediyorlar. Bu da soğuk su üstelik de damarlarda kasılmaya yol açarak çocuğun nöbet süresini uzatabiliyor. O nedenle su dökmek, ağızdan bir ilaç vermeye çalışmak, aspirasyonu artıracağı için yapmamak gerekiyor. Sakıncalı davranışlar bunlar.
2: En çok
0: Nöbet
2: en
0: anında.
2: çok
0: En çok
2: yapılan da
0: yapılanlar
2: onlar.
0: da bunlar maalesef.
1: Özellikle hocam geceleri küçük çocuklar değil mi? Grip oldukları
0: Evet.
1: zaman, ateşleri çıktığı zaman ilaç
0: Hemen.
1: etki etmezse çocuk uykuda titremeye başladığında hemen ne yapıyor anne babalar, ne yapması
0: Suya
1: gerekiyor?
0: tutuyorlar maalesef değil. Hani üzerini çıkarıp ateşliyse ateş düşürücüyü o anda vermemek lazım. Zaten ateşi olduğunu biliyorsa öncesinde vermek lazım. Ateş düşürücüler nöbeti engellemez. Bir çocuğun eğer beyni ateşli nöbet dediğimiz nöbetlere yatkınsa ateş düşürücü bunu engellemez. Beyine giden o mikropların yarattığı bazı kimyasal maddeler beyindeki nöbet geçirme odaklarını uyarır ve zaten geçirir. O nedenle üzerini çıkarıp hani yine nöbet geçirme andaki pozisyonu vermeleri lazım. Üzerine soğuk su vesaire ılık suyla yapmalarının artık bir anlamı yok nöbet geçirdiyse. Yine 112 ile acile gitmelerini öneriyoruz. Artık nöbet geçirecekse geçiriyorlar zaten Funda Hanım. Yani buna engel olamıyorsunuz.
1: Uyusun diye bırakmamak gerekiyor değil mi yatakta?
0: Kesinlikle yok,
1: Devam etsin diye.
0: kesinlikle. Ve 3 dakikayı geçtiyse kesin hastaneye götürmek lazım. Çünkü uzamış nöbet dediğimiz hastane yatışı gerektiren nöbetlere sebep olabiliyor. Bu da çocuğun artık hayati tehlikesi. Nöbetin tüm vücuttaki sistemlere zarar vermesine neden olabiliyor. O nedenle öyle bırakmamak lazım.
1: Hocam ne kadar önemli bilgiler paylaşıyoruz. Soğan, sarımsak, kolonya hiç bilmezdik
0: Kesinlikle.
1: mesela, koklatmak gerekiyor diyebiliriz
2: Evet,
1: değil mi?
2: kolonya
1: Halk
2: özellikle
1: arasında.
2: hemen

0: koklatmak lazım ama spazm
1: Spazm
0: yapıp daha
1: yapıyor.
0: fazla
1: Nefes alıp
0: şey yapar.
1: vermeye.
0: Yani bir de yan yatırma. Yani genelde dik
1: Önemli.
0: olup ağzından işte dilini çekme gibi falan olur. O anda mesela ısırırsa seni de ısırabilir.
1: Tabii.
0: Mesela bazı hastanelerde de yanlış uygulamalar yapılır. Abeslangı bu ağzın çenesi ısınmasın diye öyle yapılır ama yan yatırıldığında zaten bu risk
1: Dışarı
0: ortadan
1: çıkıyor
0: kalkıyor. Yani önce
1: kesinlikle.
0: airway dediğimiz solunum yollarını halletmemiz lazım. Yani önce bir soluk alsın. Soluk alması için de ne yapmamız lazım? İşte dilini çıkarmamız lazım diye düşünürüz ama yan çevirdiğimizde zaten oluyor. Yani önce bir ağası vardır. Ağzını yaptık. Solunum yollarını açtık. Ondan sonra işte circulation falan dolaşımın gider ama önce sınavlarda da çok sorulur. Her türlü soruda mesela tıp fakültesinde TUS'ta da dahil olmak üzere solunum yollarını aç varsa bilin ki şık odur zaten. Direkt onu işaretleyebilirsiniz. Soruyu okumanıza bile gerek yok. Genelde de birçok da sorulmuştur zaten. Peki hocam mesela tip 1 diyabet. Çocukta var. Hipoglisemi veya hiperglisemiye girdi. Çünkü nöbetler nedir? İşte bayılma nöbeti en sık görülen, hiperglisemi, hipoglisemi, epilepsi nöbeti. Yani bunlar 4-5 tanesi zaten en sık görülen
1: Sebep, evet.
0: nöbetlerdir. Çocuklarda da sık görülüyor mu hiperglisemi, hipoglisemi gibi nöbetler?
1: Tabii yetişkin kadar değil bu şeyler ama çocuklarda da hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğüne bağlı nöbetler oluyor. Diyabet ve diğer metabolizma hastalıkları nedeniyle geliyorlar. Hastaneye geldi, artık aileden çıktı Funda Hanım. Aile gerekeni yaptı, işte pozisyonunu verdi ama hastaneye getirdi. İlk yapılacak ne? Hava yolunu açtık dedik. Oksijeni hemen takıyoruz nöbet devam ediyorsa. Ardından mutlaka sebep ne olduğu önemli değil. Hemen serumu takıyoruz. Serumu da özellikle şekerli serum dediğimiz dekstrozu takıyoruz ki hipoglisemiye bağlı bir nöbeti engelleyelim diye. Yani çocuklarda da ilk akla gelmesi gereken aslında hipoglisemi gerçekten de. Diğer vitamin eksiklikleri de oluyor bebeklik çağında, işte B6 vesaire, ama hipoglisemi çok önemli bir sebep gerçekten de. Bununla da epilepsi olmuyor tabii ki. Hani tek bir nöbet ve hipoglisemiye bağlı, kan şekeri düşüklüğüne bağlı bir nöbet. Buna epileptik nöbet kabul etmiyoruz. Onu tedavi ediyoruz. Ama acil serviste nöbet ilacı bile vermeden ilk yaptığımız şekerli serum takmak olması gerekiyor. Oksijenden hemen sonra gerçekten. Kanlarını da bu arada alıyorsunuz zaten.
0: Peki epilepsi teşhisi konuldu çocuğumuza. Bunun nöbetinin daha az geçirmesi için yapmamız gereken bir şeyler var mı?
1: Epilepsi tanısını koyduktan sonra İbrahim Hocam, aslında çocukluk çağında bazı epilepsi türleri iyi huylu diyorum ben. Çocukluk çağında olup geçiyor. Yani çok ağır da değilse o epilepsi türleri, bazıları ilaçsız bile düzelir ama epilepsi tanısını koyduysanız bu nöbet ataklarını, epileptik nöbet ataklarını engellemek için ilk yaptığımız şey nöbet ilacı vermektir. Nöbetleri engelleyici ilaç. Yani direkt epilepsi ortadan kaldırıcı değil, nöbet önleyici ilaç vermektir. Her hastada yapmayabiliyoruz dediğim gibi. Nöbet sıklığına, epilepsinin türüne ve epilepsinin şiddetine bağlı olarak da. Çocukluk çağında bildiğimiz bir tıbbi adı Rolandik epilepsi olan en sık gördüğümüz epilepsi türü var. Bunda eğer hafifse belki bir nöbetle bitecek. Bizim verdiğimiz ilaçların da çok fazla yan etkisi var. Çocuğun algısını, dikkatini, öğrenmesini çok etkilediği için kar zarar oranını şey yaparak nöbet ilacı başlayıp başlamamayı aileyle birlikte karar veriyorum ben bu tür hastalarda. Ama biliyorsam ki çocuğun beyninde bir yapısal bozukluk var, metabolik bir hastalık var, sebep olabilecek ciddi bir şey varsa mutlaka nöbet ilacıyla başlıyoruz tedaviye. Onu da düzenli kullanmasını, yan etkiler açısından takip etmemizi, çocuğun nöbetini durdurdu mu durdurmadı mı, bunları da aralıklı takiplerle çocuk nörolog olarak izliyoruz mutlaka.
2: Peki bu hastalık genetik midir Sayın Orhan?
1: Genetik olduğu, artık genetik birçok sebep olduğu anlaşıldı. Öğrencileri anlatırken de gösteriyorum. 1970'lerde bir epilepsi sebebi grafiği var. Çoğu bilinmeyendi. Şimdi o bilinmeyenlerin %80'i epilepsi de genetiğe kaydı. Çünkü genetik teknolojisi çok ilerledi. Sadece tanı değil Funda Hanım, tedavide de kullanıyoruz. Çünkü

0: Nova deniyor. Anne baba sapasağlam da olsa yeni bir bozukluk ortaya çıkabiliyor maalesef. Bunda da İbrahim hocam beslenme, çevresel
1: Epigenetik.
0: faktörler, epigenetik o kadar etkili ki. Yani anne baba sapasağlam ama çocukta genetik bozukluk ortaya çıkabiliyor. Ama genetiğin çok çok majör bir sebep olduğu artık günümüzde biliniyor. Epilepsi de maalesef.
1: Peki bayılma nöbeti de çok sık oluyordur hocam.
0: Evet.
1: Orada ne yapmaları lazım?
0: Sen kop.
1: Sadece epilepsi nöbetini konuşmayalım. Yani en çok
0: Tabii.
1: da onlar da oluyor.
0: Evet, senkop en çok da küçük çocuklarda çok olmaz ama ergenliğe doğru oluyor maalesef. Bir kere beslenme çok önemli. Bayılma nöbetlerinde hani bunu düzenli olması gerekiyor. Uzun süreli aç kalmamaları gerekiyor ve hani uykusuzluk da çok etkiliyor maalesef. Uykusuz kalmamaları gerekiyor ve uzun süre hani sıcaklık, ayakta kalmak onları da yapmak gerekiyor. Eğer bir çocuk biraz önce bahsettim bayılmanın öncesinde bir baş dönmesi, göz kararması olur. Bunu hissettiyse olduğun yere otur diyorum ben. Ki bayılıp da hani ani düşüp de bir travmaya maruz kalmaktansa olduğun yere otur, beyine biraz kan gitsin, beyin oksijenlensin ki senin bayılman engellenmiş olsun. Uzan ya da otur. Ayaklarını da yukarıya kaldırmak gerekiyor. Direkt hani ayaklardan dolaşımı beyine doğru kaydırmak için bayılma nöbetlerinde bunu yapmak gerekiyor.
1: Allah'tan orada bildiğimiz doğruymuş. Yani genelde
0: Tabii,
1: bunu
0: o doğru.
1: vatandaşlarımız da genelde bunu yapar.
0: Evet.
1: Yani bir bayıldıysa hemen bir yere yatırırlar. Ondan sonra bacaklarını kaldırırlar. Yani doğru yaptığımız işler de var. O
0: Evet
1: kadar da
0: ama
1: kötü.
2: oksijenlenme dedi hocamız biraz da açmak lazım değil mi? Bayılanın
0: Tabii.
2: üzerine eğilip de oksijenini de azaltmamak gerekiyor. Halkımız ne
0: Ortamın
2: yazık ki özellikle çarşıda pazarda görüyoruz hemen bir böyle etrafını çevirir insanlar ama değil mi tam
0: bunu
2: tersini
0: yapmamak
2: yapmak
0: gerekiyor.
2: gerekiyor.
0: Evet,
1: Açılın
0: ortamı.
1: ben doktorum demek lazım
0: Evet,
1: orada.
0: kesinlikle onu
1: Açılmak
0: yapmak
1: lazım
0: gerekiyor.
1: zaten
0: Evet,
1: orada
0: son
1: hakikaten.
2: dakikalarımız. Peki, nöroloji uzmanına geldiler, başvurdular. Uzun süreli tedaviler var mıdır? Hayatının sonuna kadar bu hastalıkla mücadele eden var mı? İstatistikler
0: Tabii
2: nedir?
0: var. Epilepsinin %70'ini biz bu nöbet ilaçlarıyla tedavi ediyoruz. Bir ya da iki ilaç. %50'si bir ilaçla ama %70'i de iki ilaçla bitebiliyor. Ama bazı sebebe göre değişmekle birlikte epilepsi türleri var Funda Hanım. Bunlar adına dirençli epilepsi diyoruz. Yani ilaca direnç gelişmiş epilepsi. Bunları tedavi edemiyoruz. O zaman ilk yapmamız gereken acaba ameliyat gerektiren bir beyinde bir nokta var mı? Bir yer var mı? Onu araştırıyoruz. Uzun süreli bir süreç bu. Eğer ameliyatlık bir yer varsa, tek bir odak varsa orayı ameliyat ederseniz %90'ın üzerinde epilepsi tedavi etmiş oluyorsunuz. Ama bunu yaptınız. İşte MR'lar, video, EEG monitorizasyon vesaire ameliyatlık bir odak yoksa sebep maalesef bu ömür boyu sürebilir. Bunu da ketojenik diyet duymuşsunuzdur. Ketojenik diyet ama bu tedavi şekli. Yağlı diyetle, yağı yüksek, karbonhidratı düşük ve proteini çocuğun gelişimine uygun şekilde düzenlenen diyetlerle tedavi edebiliriz. Bir de epilepsi pili diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Daha elektriksel uyarım veren bir pil. Çocukta beyin içine değil, hemen göğüs üzerine, cilt altına yerleştirilip aralıklı olarak beyni elektriksel uyarı veriyor ve ben şöyle diyorum, beyin hücrelerini eğitiyor. Artık nöbet geçirmeyelim, artık nöbet geçirmeyelim diye zaman içerisinde, yıllar içerisinde etkili olan bir tedavi şekli var. Bu şekilde oluyor ama bu çocuklarda maalesef dirençli epilepsilerde nöbet yaşadığı sürece devam edebiliyor.
2: Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kapanışı yapalım yavaş yavaş.
1: Belki de hocamın oradaki bir altını çizmek lazım. Önce bir soğukkanlı olmak lazım dedi ya hocamız. Panik yapmadan önce bir soğukkanlı olup hastaneye bile gelse bazen yapabileceğimiz kısıtta sizin de orada yapabileceğiniz sadece duruşunu değiştirmek. Başka çok fazla bir şey yok. Ondan sonra 112'yi aramak. 112 de zaten Türkiye'de yani yurt dışındaki ilgiler gibi falan değil. Çok hızlı geliyorlar. Tabii o anda dakikalar geçmez. Size uzun gelir, görecelidir Einstein'ın dediği gibi. Yani size yarım saatte geldi dersiniz ama normal 6-7 dakikada gelmiştir. Ki ortalaması bildiğim kadarıyla 8-9 dakika falandı. O zaman uzun gelir size. Ama dediğim gibi mutlaka hemen 112'ye de haber verin. Ne olur ne olmaz.
2: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta nöbet geçiren bir çocuğa ilk müdahale nasıl olmalı, o saniyelerle yarıştığımız anda neler yapmalıyız, bunları konuştuk. Uzman konuk doktorumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan'a çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Fundan.
2: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Erdoğan.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulmuş. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.

İnsanlar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, TRT mikrofonlarından hepinize merhaba. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında beraberiz. Sizleri Türk pop müziğinin en parlak dönemlerinden biri olan 90'lı yıllara doğru keyifli bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. Kasetlerin sarıldığı, Walkman'lerle sokaklarda müzik dinlediğimiz, radyoların başında sevdiğimiz şarkının çalmasını heyecanla beklediğimiz o yıllara. Bu programda yalnızca şarkılar değil, o şarkıların taşıdığı duygular, anılar ve bir dönemin ruhu da bizlere eşlik edecek. İlk olarak güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Türk pop müziğinde özel bir yere sahip olan Aşkın Nur Yengi'ye kulak veriyoruz. Kara Çiçeğim adlı albümüyle 90'lı yıllarda büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, duygusal yorumuyla dinleyicinin kalbinde iz bırakmıştı. Şimdi mikrofonu Aşkın Nur Yengi'ye bırakıyoruz.

Yolculuğumuz 90'lı yılların ikinci yarısında müzik dünyasına adım atan, sade ama etkileyici tarzıyla dikkat çeken Göksel'le devam ediyor. Kendine has yorumu ve içtenliğiyle dinleyicinin kalbine dokunan sanatçı, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Göksel'den iki sevilen şarkı sizlerle: Sabır ve Uzun Uzun Yollar.

90'lar rüzgarında sıradaki durağımız romantik şarkıları ve güçlü yorumuyla hafızalara kazınan Harun Kolçak. Duygusal anlatımı ve kendine özgü tarzıyla dönemin en sevilen erkek vokallerinden biri olan sanatçı 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Harun Kolçak'tan iki unutulmaz şarkı dinliyoruz. Dualarım Yoluna ve Vermem Seni.

Programımız 90'lı yılların güçlü kadın vokallerinden biri olan İzel'le devam ediyor. Hem sahne performansı hem de kendine özgü yorumuyla dikkat çeken sanatçı, dönemin en sevilen isimleri arasında yer almıştı. Şimdi İzel'in sevilen şarkısına kulak verelim, Hasretim.

Sırada Türk pop müziğinin en önemli bestecilerinden söz yazarı ve yorumcu Kayahan var. Yıllar boyunca müziğimize kazandırdığı eserlerle kalplerde iz bırakan sanatçı, duygusal anlatımıyla geniş kitlelere ulaşmış ve 2015 yılında aramızdan ayrılmıştı. Mikrofonda Kayahan, "Kara saplantım ve sarı şekerim" diyecek.

90'lar rüzgarında yolculuğumuz enerjisi ve sahne performansıyla dikkat çeken Kenan Doğulu ile devam ediyor. Genç yaşta müzik dünyasına adım atan sanatçı kısa sürede pop müziğin en önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Kenan Doğulu'dan iki popüler parça sizlerle. Yazmışsa bozmak olmaz ve vurgunum sana. Dinliyoruz.

programımızın son bölümünde Türk müziğinin efsane gruplarından biri olan MFÖ var. Mazhar, Fuat ve Özkan'dan oluşan bu üçlü, kendine özgü tarzları ve unutulmaz şarkılarıyla yıllar boyunca geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Grubun üyelerinden Özkan Uğur'u 2023 yılında kaybetmenin üzüntüsünü de müzikseverler olarak hala yüreğimizde taşıyoruz. MFÖ'den hafızalara kazınmış iki klasik şarkıyla programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ali Desidero ve Mecburen.

Kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla çıktığımız bu keyifli yolculuğun sonuna geldik. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda müziğin farklı zamanlarında yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için

çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'de reform gerekliliğinden Gazze'deki soykırıma kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Dünya basını bu konuşmayı canlı yayınladı. Erdoğan'ın cümlelerini manşete taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını uluslararası toplumla paylaştığını belirtti. Duran ayrıca Erdoğan'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleriyle İran gündemiyle düzenlenen toplantıya katıldığını kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel barışa katkı sunmayı önceleyen yaklaşımını kararlılıkla sürdürüyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamında Türkiye'nin istikrarını koruduğuna dikkati çekti. Küresel rekabet üstünlüğü elde ettiğimiz bir dönemdeyiz dedi. İstanbul Ticaret Kongresi'nde konuşan Yılmaz, önceliğin ihracat pazarlarının genişletilmesi olduğunu vurguladı. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. İmza töreni Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda yapıldı. Türk Hava Yolları ile Boeing arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlandı. İlave 50 adet Boeing 737 Max uçağı için de opsiyon hakkının bulunduğu bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti.

0: Yavaş siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan akademisyenler Kerem ve Emre Alkin kardeşlerin şüpheli sıfatıyla verdikleri ifadelerde dikkat çekici detaylar yer aldı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Uzunköprü'de yasa dışı yoldan yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen Fethullahçı terör örgütü bağlantılı 4 kişiyle araç sürücüsü yakalandı. Sürücü hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldı. Araçtaki 4 zanlı ise işlemlerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapımı süren Siirt-Kurtalan demiryolu hattının %30'dan fazlasının tamamlandığını söyledi. Siirt'te konuşan Bakan Uraloğlu, 34 kilometrelik hattın saatte 160 kilometre hıza uygun inşa edildiğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesinin askeri gücünün savunma amaçlı olduğunu söyledi. Pezeşkian, evet bizi vurdular ama biz yıkılmadık dedi. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta ana konumuz hayvancılıkta verimlilik ama nasıl? Bildiğiniz gibi hayvancılıkta verimliliğin, hayvan sağlığının ve tabii ki işletme ekonomisinin de diyebiliriz temelinde doğru ve dengeli beslenme yer alıyor. Rasyon hazırlamadan yem analizine, kaba ve kesif yem dengesinden su tüketimine, buzağı beslemeden sıcaklık stresine kadar pek çok başlık, üreticinin hem maliyetini hem de elde ettiği verimi doğrudan etkiliyor. Aslında bugün biraz hayvan besleme derken hepimizin maliyetini de konuşacağız. Bugün programımızda hayvan beslemede doğru uygulamaları, üreticilerimizin sık yaptığı hataları ve yem maliyetlerini daha etkin yönetmenin yollarını ele alacağız. Ayrıca tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneğinin yani hepimizin bildiğiyle kısa adıyla TÜSEDAD'ın çalışmalarını ve 3-4 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. çiftlik zirvesini konuşacağız. Konuğumuz TÜSEDAD'ın çok değerli Genel Sekreteri Doktor Elif Öztürk. Elif Hanım hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum Umut Bey. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, var olun. Hayvancılıkta doğru besleme Elif Hanım neden bu kadar önemli? Sadece verimi mi etkiler? Bu işin öneminden bir başlayalım da hem de bu fakire bir atlık, bir zemin olsun. Onun üzerine.

0: kuralım efendim. Buyurun.
1: Estağfurullah. Hayvancılıkta doğru besleme, evet, sizin de bahsettiğiniz gibi çok çok önemli. Aslında hayvanın sağlıklı olması önemli verim açısından. Bu da sağlıklı insan gibi değerlendirilebilir aslında. Nasıl insanlar sağlıklı olduklarında daha iyi çalışabilirler, aktivitelerini daha iyi gerçekleştirebilirler. Ruminant hayvanlar için de, yani işkembesi olan, sütünden etinden faydalandığımız hayvanlar için de sağlıklı olmaları çok önemli. Sağlıklı beslenen hayvandan da verimde bunun karşılığını, cevabını alabiliyoruz aslında. Ruminantlarda, yani süt ve etinden faydalandığımız hayvanlarda da beslemenin doğru yapılması işletmenin verimliliği ve ekonomisi açısından çok
0: Doğrudan
1: temel
0: etkili diyorsunuz.
1: unsurlar. Yani siz hayvanlarınızı doğru besler, sağlıklarına da önem verirseniz bu hayvanların genetik kapasitesindeki maksimum verim seviyesine
0: Bu da
1: ulaşabilirsiniz.
0: para demek, kar demek
1: Bu da
0: tabii ki.
1: para demek, kâr
0: Kar demek.
1: demek. Yani doğru besleyeceksiniz ki doğru verime ulaşabilirsiniz. Bu açıdan çok önemli.
0: Rasyon kavramını hep duyuyoruz. Çiftçilerimiz de biliyor ama takdir ederseniz geniş bir kitleye de hitap ediyoruz. Dolayısıyla böyle çok terminolojiye girmeden ama hepimizin anlayabileceği dilde bir hani rasyon ne anlama gelir, nedir önemi biraz da bunu rica ediyorum sizden.
1: Şimdi rasyon dediğimiz şey aslında birçok kişi bunu yem karması, hayvana verilen işte yem vesaire gibi düşünürken işin akademik anlamdaki tanımı, bir hayvanın 24 saat içerisinde tükettiği toplam yem miktarı demektir. Ama genelde şöyle bir kavram karmaşası yaşanıyor. Rasyon deyince hep aslında kesif yemler akla gelip işte yemin içerisindeki mısır miktarı ya da işte arpa miktarı, buğday miktarı gibi. Bu o değil. Yani hayvanın bir günlük besin maddesi ihtiyacını karşılayacak içeriği içeren hayvana tükettirdiğimiz yem miktarı demek rasyon.
0: Anladım. Burada özellikle kaba yemle kesif yem arasındaki farkı da size sormak istiyorum. Hani biri normal hani çayır meradan aldığımız biri fabrika yemi falan deniyor ama sanırım hani çiftçilerimizin bu konuda bilmesi gereken bu konudan hani bu benim çok basitçe söylediğim tanımlamadan farklı şeyler de var. Ne dersiniz?
1: Kaba yemle kesif yemin farkı da şudur aslında, özetle söyleyeceğim ki birçok kişi bunu biliyordur. Kaba yemler işte mısır silajı, çeşitli otlar, bu otların kurutulmuş halleri, saman gibi örneğin ya da kuru yonca otu gibi, kuru fi otu gibi daha çok balyalanmış şekilde, kurutulmuş şekilde hayvanlara verilen yemler kaba yemler. Bunlar kesif yemlere nispeten daha düşük protein ve enerji içerirler. Kesif yemlerde, zaten isminden de anlaşıldığı gibi yoğun yemlerde denir buna. Bunlar daha yüksek miktarda protein ve enerji içerirler. Ve bir hayvanın verim verebilmesi için günlük olarak belirli bir, çok temelde enerji ve protein ihtiyacını karşılamanız gerekir.
0: O zaman
1: Bunu,
0: bir analiz mi yapmak gerekiyor o
1: evet,
0: rasyonu hazırlamadan
1: rasyonu
0: önce?
1: hazırlayabilmeniz için, daha doğrusu hayvanınıza İstediğiniz verimi hayvanınızdan alabilmek için hayvana vereceğiniz besin maddelerini de çok iyi bilmeniz ve de bunu karşılayacak şekilde beslemeniz lazım.
0: Elif Hanım bu çiftçi şartlarında hani çiftçinin kendisinin bilebileceği bir şey mi mutlaka bir uzmana mı
1: Yok,
0: danışmak
1: yani
0: lazım?
1: herhangi bir yeme, kaba yeme ya da kesif yem ham maddesine diyeyim, bir buğdaya, arpaya ya da bir yoncaya bakarak sizin bunu tahmin etmeniz mümkün değildir. Tabii ki kitabi olarak bir yoncanın ya da bir arpanın kitabi olarak ne kadar protein ya da enerji içerdiği belirlidir. Ama bu, o arpanın ya da o yoncanın yetiştirdiği iklime, yetiştirildiği toprak kalitesine, sulama durumuna vesaire, tohumunun özelliğine, ki siz çok daha iyi bilirsiniz,
0: Estağfurullah.
1: bütün bunlara göre değişir. Dolayısıyla siz hayvana vereceğiniz yemlerin mutlaka ve mutlaka besin maddesi içeriklerini bilmek zorundasınız. Buna enerji, protein değil, diğer vitamin içerikleri, özellikle mineral içeriklerinin de mutlaka bakılması gerekir. Temelde kuru madde ve sudan başlayarak tüm besin maddesi içeriklerinin bilinmesi şart.
0: Bütün bu söyledikleriniz özellikle bu yem analizi konusunda büyük işletmeler için mi geçerli? Benim 10 hayvanım var. Bunları yine yapmak zorunda mıyım?
1: Şöyle, 10 hayvanı olan bir işletmenin elbette bütün bu analizleri yaptırması maddi anlamda da oldukça yük getirecektir. Dolayısıyla bu noktada ya, yani mesela yoncanın ham proteini bellidir aşağı yukarı. Bunu

0: bilmesi en azından gerekir. Şu anda internet deniz derya, oraya bile sorsanız zaten
1: Yok,
0: bunu verecektir. Ama artı şöyle şeyler var. Ziraat fakültelerinin hayvan beslenme anabilim dallarında bu analizlerin yapıldığı laboratuvarlar var. Oldukça düşük ücretlere bu analizler yapılabiliyor. En azından yılda bir kere, hani aldığınız yoncanın ya da işte aldığınız kaba yemlerin analizlerini yaptırabilirsiniz. Kesif yemler için de şöyle bir şey var. Eğer dışarıdan fabrika yemi alıyorsa, ki bu dediğiniz gibi işte 10 başlık gibi küçük işletmeler kendi yemlerini, kesif yemlerini üretmiyorlar, dışarıdan alıyorlar. Zaten aldıkları bu yemlerin besin maddesi içerikleri beyana tabi olduğu için aldıkları yerlerden bu besin maddesi içerik analiz sonuçlarını mutlaka alsınlar.
1: Anladım. Suyu da bir besin maddesi olarak görüp bundan sonra en azından bizler hayvancılığı ve yem sektörünü konuşurken mutlaka konuşmamız gereken bir konu mudur suda? Ne dersiniz?
0: Su diğer besin maddeleri kadar, belki de onlardan daha önemli bir konu hatta. Başta söylediğim gibi aslında hayvanları, çiftlik hayvanlarını da diğer tüm hayvanları da kendimiz gibi görmeliyiz. Biz nasıl su içmeden yaşayamazsak, hayvanlar da su içmeden asla yaşayamazlar. Ama ne yazık ki belki de ülkemizdeki özellikle küçük işletmelerde verim düşüklüklerinin sebepleri hem besleme, yani diğer besin maddelerinin, yemlerin çok iyi irdelenmemesi. İkincisi ise su. Yani biz hayvanlarımızı da çiftliğimizdeki ya da işletmemizdeki ya da köyümüzdeki hayvanları da görmüşsünüzdür. Böyle korkunç, kirli, uygun olmayan yerlerden su içerler genellikle. Tam tersi, bu hayvanların hem su ihtiyacının karşılanması için hem de yine sağlıklarının korunması için mutlaka temiz su içmeleri gerekiyor ve yeterli miktarda su içmeleri gerekiyor.
1: Ne kadar çok hani fabrika yemi kesif yem verirsek o kadar çok hayvan hızlı kilo alır deniyor. Şimdi bu doğru mu, yanlış mı ve hangisi ise cevabınız neden efendim? Buyurun.
0: Şimdi besi sığırlarında amacımız nedir? Hayvana kilo aldırmak. Ama bu kilo aldırmak aslında hayvanı yağlandırmak değil, kas miktarı, yani et miktarını arttırmaktır. Ve bunu sağlıklı olarak yapmamız gerekir. Besi hayvanları elbette süt hayvanları kadar uzun süre yaşamıyorlar. Onlar 18 aylık civarında kesiliyorlar. Bunun da tabii bir sürü ayrıntısı var. Ama şöyle bir şey var. Fazla kesif yem vermek, fazla kilo almasını sağlamak demek değil. Yine başta söylediğim gibi öncelikle bu hayvanın sağlıklı olması lazım. Ve besicilikte, süt sığırcılığında da aynı şekilde önemli olan o hayvanı ekonomik olarak beslemek. Siz kesif yemi çok fazla verdiğinizde, birincisi işkembede, yani rumende sağlık problemlerine yol açarsınız. Çünkü işkembede yoğun bir mikrobiyota var, yani mikroorganizmalar var ve bu mikroorganizmalar sayesinde bu hayvanlar bu yemleri sindirip besin maddelerinden faydalanıyorlar. Öncelikle o düzeni bozmamanız gerekiyor. Asidoza neden olabilirsiniz çok fazla kesif yem verirseniz. İkincisi de kesif yemle verdiğiniz fazla enerjiyi, zaten tıpkı insanlarda olduğu gibi fazla enerji alırsanız ya da hayvana verirseniz yağlandırmış olursunuz
1: Anladım.
0: hayvanı. Yani kasa çevrilmez. Et olmaz, yağlı bir
1: Yağ
0: hayvan
1: olur.
0: olur.
1: Bunun da bir ekonomik değeri yok.
0: Hiçbir değeri yok. Çünkü kesimlerde yağsız kesim üzerinden
1: Şimdi,
0: fiyatlandırılır genellikle.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Yağsız. Şimdi efendim aslında bakacak olursanız bir sorun vardı süt ineklerinde doğru besleme nasıl planlanmalı diye ama verdiğiniz yanıtların içerisinden bunun iyi kötü yanıtı cevabı çıktı diye düşünüyorum ama atladığımız bir şey varsa mutlaka söylemem gereken bir şey var diyorsanız hani her ineğe aynı miktarda mı verilir diye buyurun efendim.
0: Şimdi şöyle, öncelikle şunu ayırt etmek lazım. Az önce biraz bahsetmeye çalıştım. Besi sığırlarıyla süt sığırlarının beslenmesi birbirinden tamamen farklıdır. Yani her ikisi de sığır olmasına rağmen elde edilecek ürün farklı olduğu için çok farklı beslenirler bunlar birbirinden. Ama süt inekleri de kendi içlerinde dönemlerine göre farklı beslenir. Yani hayvan doğduğunda buzağıyken farklı bir besleme uygulanır, düveyken farklı bir besleme uygulanır. İşte aşım zamanı farklı, gebelikte farklı, doğumda farklı,
1: Farklı,
0: laktasyonda
1: mutfakta
0: farklı.
1: farklı.
0: Tüm bu dönemlerdeki besin maddesi ihtiyaçları farklıdır ve bunları karşılayacak rasyonu hayvana vermemiz gerekir. Büyük işletmelerde yapılması gereken şudur: işte laktasyonun belirli bir döneminde olan hayvanlar genellikle ayrı bir bölmede, işte gebeliğe yakın olanlar ayrı bir bölmede tutulup

0: Buna göre besleme yapılır. Çünkü her hayvanı biz tek tek beslemiyoruz
1: Evet.
0: sonuçta. Grup halinde besliyoruz. Küçük işletmelerde de işte 15 başlık, 20 başlık zaten o hayvanların sahibi olan kişi hayvanlarını çok iyi tanıdığı için ona göre bir besleme planlayacaktır.
1: Peki.

0: Tabii ki koyun ve keçi aslında bizim ülkemiz için de çok önemli biliyorsunuz. Aslında biz koyunculukla geçmişte ayakta duran
1: Küçükbaş
0: ve
1: ülkesiyiz denir.
0: evet
1: Buğdayla
0: Küçükbaş
1: koyun yenisi oyun
0: ülkesiyiz.
1: denir. Evet.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla koyun ve keçi de bizim için çok önemli. Koyun ve keçiler ama görüyorsunuzdur zaten genellikle hani merada otlayarak daha çok beslenirler ama elbette bunun da bir entansif besiciliği yapılıyor. Yani hem süt elde etmek için hem de yine kırmızı et elde etmek için. Aslında çok farklı değil. Koyun ve keçilerde de tıpkı sığırlarda olduğu gibi dönemsel besleme yapılır. Onların da besin maddesi ihtiyaçları hangi verime yönelikse ona göre hazırlanır rasyonları. Bu şekilde onlarda yani sığırlardan çok farklı besleme yapılmaz. Ha, onların farkı nedir? Sığırlarda gebelik 9 aydır. Koyunlarda bu 5 aydır koyunlarda ve keçilerde. Dolayısıyla hani besleme dönemlerinde bir farklılık
1: Anladım.
0: var. Ağırlık farkı olduğu için ona göre besin maddesi ihtiyaçlarını hesaplanır ve ona göre rasyonlar hazırlanır onlara da. Ama şey olarak aynı sindirim sisteminde çok büyük bir farklılık yok
1: Yoktur.
0: onlarda da. Onlar da ruminant sonuçta.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bizim yıllar önce bir buzağlar ölmesin kampanyamız vardı. Sonra ben bu konuyla ilgili başka bir yayın için araştırma yaparken ne kadar çok kampanya yaparsak yapalım buzağı ölüm oranlarımızı düşüremediğimizi gördüm resmi kaynaklardan, yani bu kadar da rahatım. Bu nedenle bu konuyla buzağı beslenmesini yan yana getirdiğimizde sanırım hani işin uzmanı olarak şu konular önemlidir diyeceğiniz notlar çıkar diye düşündüm, ne dersiniz?
0: Buzağı ölümleri halen daha ülkemizde ciddi bir sorun. Kitabi olarak bir işletmede %5 buzağı ölümü bu maksimum %8'e kadar kabul edilebilir sınırlar deniyor. Öncelikle buzağının nerede doğduğu çok önemli. İlk beslemeden önce onu söylemek istiyorum. Temiz bir ortamda doğması lazım mutlaka buzağının. Yani bu işletmenin büyüklüğüyle küçüklüğüyle alakalı bir şey de değil. Yani 3 tane ineğiniz varsa ve bunun bir tanesi gebeyse onun doğumu başlamadan önce ki bu ineklerin sahibi bunu bilir. En azından altına bir saman temiz ve ayrı bir bölmeye mutlaka alması gerekir. Bu
1: Gördüğümüz
0: birincisi.
1: görüntüler de çok öyle değil Elif Hanım. Siz de
0: Evet.
1: görüyorsunuzdur
0: Ben
1: muhakkak.
0: onun için bunu öncelikle
1: Söylediniz.
0: beslemeden
1: Evet.
0: önce vurgulamak
1: Anladım,
0: istedim. Çünkü
1: anladım.
0: bir doğum gerçekleşiyor orada. Hem ananın hem de buzağının sağlığı için mutlaka temiz bir ortamda doğumun gerçekleşmesi lazım. İkinci ve en önemli konumuz nedir? Kolostrumdur. Yani ağız
1: Yani kötü.
0: sütüdür. Yani
1: Evet.
0: inek doğum yaptıktan sonra ya da bir dişi doğum yaptıktan sonra ilk 7 gün meme bezinden salgılanan özel bir sıvıdır bu. Aslında biz bunu süt olarak nitelendirmiyoruz. Halk arasında buna ağız
1: Az
0: sütü
1: sütü.
0: deniyor. Evet ağız sütü de diyebiliriz buna ama bu kolostrumdur ve yoğun miktarda özellikle ilk 24 saatte çok yoğun miktarda bağışıklık maddesi içerir. Çok çok özetle bu yeni doğmuş bir buzağının ilk aşısıdır. Ve
1: Ne güzel bir ifade.
0: buzağının bunu mutlaka ve mutlaka alması
1: Gerekli.
0: gerekir. Çünkü buzağı doğduğunda dünyadaki hiçbir mikropla karşılaşmamıştır henüz. Dolayısıyla hiçbir mikroba bağışıklığı yoktur. Bu 7 gündeki gelen ağız sütü buzağının bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlayıp mikroplara karşı bağışıklık oluşmasını sağlar.
1: Sağlar.
0: Mutlaka bu kolostrumun yani ağız sütünün mutlaka ve mutlaka içilmesi lazım buzağa.
1: Sanki Elif Hanım hani sahadaki tespitleriniz bu konuda çok büyük bir eksiğimiz olmadığına, çiftçimizin bu konuda bilinçli olduğunu ben öyle hissettim ama bilmiyorum tabii
0: Çok
1: doğru.
0: çok çok doğru hissetmişsiniz. Çünkü bu zaten hani işte biz şimdi kolostrum diyoruz, bağışıklık sistemi diyoruz. Bunun çok ayrıntısı var. T lenfosit, B lenfosit vesaire. Ama bizim atadan, dededen zaten bu işi bilen, 2-3 tane bile ineği olan kişiler bilir ki işte bir inek doğurduğu zaman en az 7 gün annesiyle birlikte bu buzağı olmalı ve onun sütünü de mutlaka içmelidir. Ve bunu mutlaka içirirler zaten.
1: Peki. Tabii silajın ne olduğunu, önemini, özellikle yem maliyetlerini düşürmedeki etkisini çiftçilerimiz biliyordur. Ama ben de şunu hep duyuyorum. Bu silaj iyi, bu silaj kötü. Ya da şuradan alın, şuradan almayın. O zaman dedim ki Elif Hanım'ı bulmuşken bu iyi silaj ne, kötü silaj ne? Belki biraz bu konuda çiftçilerimize bilgi vermek gerekebilir. Ne dersiniz?
0: Evet, silaj çok çok önemli beslemede gerçekten. Temel sebep ne? Özellikle kış aylarında kuru ot olmuyor, bulunması yani zor oluyor eğer yazdan bir hazırlığınız yoksa. Ot saklamanın bir yöntemidir.

0: silaj çiftlik hayvanlarında. Aslında silaj dediğimiz şey turşu. Bizim evde yaptığımız turşuya
1: Turşu.
0: çok benzer bir şey. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Yazın yeşil otları, bu silaj deyince genellikle mısır olarak algılanır ama buğday silajı da yapılır, arpa silajı da
1: Güzel konu.
0: yapılır. Gövdeleriyle birlikte işte başak bağlama aşamasında vesaire. Aslında özellikle kışın hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla biz silaj yaparız. Bunları silaj çukurlarında yapıyoruz biliyorsunuz. Bunun yapılması ayrı bir uzmanlık alanıdır. Ve kaba yemdir silajda. Ve rasyonun büyük bir kısmını oluşturur silaj. Burada dikkat edilecek nokta nedir? Birkaç tane nokta var. Birincisi silajını yaptığınız otun kaliteli olması lazım. Yani besin maddesi içerinin iyi olması lazım. Silajın çok düzgün kapatılması lazım. Çünkü burada bir fermentasyon gerçekleşiyor ve bir noktada fermentasyonun bitmesi lazım ki bitmezse çürümeye
1: Çürüyor zaten.
0: başlar. Çürümüş bir şey de hayvana yediremeyiz. İkincisi de küflenmeye çok dikkat etmek lazım. Küflenme dediğimiz şey içeride oluşan mantarların salgıladığı mikotoksinlerdir. Bunlar da hayvanlar için zehirlidir. Dolayısıyla küflenmiş hiçbir şekilde hiçbir yemi, buna silaj da dahil, yedirmememiz lazım. Silaj da küflenme nedeni önemli. Su içeriği yüksek bir yem olduğu için küflenme daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bunda mutlaka dikkat etmek gerekiyor buna.
1: Anladım, anladım efendim. Rasyon değiştirdim diyor mesela çiftçimiz. Ya da değiştireceğim diyor. Birdenbire olur mu bu? Kademeli bir geçiş mi yapılmalı? Bu rasyon değişikliği konusunda neler söylersiniz efendim?
0: Şimdi ben işim ya da uzmanlığım gereği nerede konuşursam konuşayım ilk başta bugün de söyledim zaten şunu söylerim. Hayvanları kendimiz gibi düşünmeliyiz aslında. Çiftlik hayvanlarında sindirim sisteminin sağlığı çok önemli elbette. Ama biz nasıl yurt dışında çok uç bir yere gittiğimizde mesela uzak doğuya gittiğinizde hiç bünyemizin alışık olmadığı bir şey yediğimiz zaman nasıl sindirim sistemimizle ilgili sıkıntılar yaşarız? İşte çiftlik hayvanlarında da aynı durum söz konusu. Yani belirli bir yeme alışmış bir hayvana tamamen bambaşka bir şey verirseniz ve bunu alıştırmadan yaparsanız hayvan da sindirim sistemi
1: Kademeli
0: problemine.
1: geçeceğiz o zaman.
0: Evet, sindirim sistemi problemine yol açarsınız. Sindirim sistemi problemi demek de verimin düşmesi demek zaten direkt oradan etkiler. Dolayısıyla az önce bahsettiğim o dönemsel beslemede de nasıl yemler değişmesi gerekiyor bunu anlattım. Aynı şekilde yem değiştirirken de alıştıra alıştıra bunları değiştirmemiz gerekiyor mutlaka.
1: Mevsim değişikliklerinde mutlaka rasyonu değiştirmek gerekir mi? Çünkü
0: Şöyle
1: kışa yaklaşıyoruz biliyorsunuz.
0: Özellikle yaz sıcağında rasyona müdahale etmek gerekiyor. Çünkü sıcak havalar verimi doğrudan etkiliyor. Yem tüketiminde de düşmeye neden oluyor. Yem tüketiminin düşmesi de yine verimi olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla hem rasyona yapılacak bir takım müdahalelerle hem de hayvanın bulunduğu ortamı fiziksel olarak serinletmeye çalışarak verimi düşürmemeye çalışırız biz.
1: Anladım.
0: Ama yeme de yani rasyona da müdahale gerekir mutlaka
1: Anladım.
0: bununla ilgili
1: Yine bunun
0: olarak.
1: tabii ki profesyonel
0: Elbette.
1: ellerle. Şimdi efendim günün sonunda herkes tabii ki cebine bakıyor. Dolayısıyla yem maliyetlerimiz de ortada. Hani bunu TÜİK'in rakamlarında bile görmek mümkün. O nedenle daha ucuzunu, tamam daha ekonomik olanını belki hani kullanmak bir noktaya kadar çözümdür değildir ben bilemem. Ama şu soru herhalde önemli çiftçimiz için. Ben yem maliyetini düşürmek için neler yapmalıyım derse çiftçimiz cevabınız ne olur?
0: Şimdi yem maliyetini düşürmek büyük küçük bütün çiftliklerin temel amacı olması gerekiyor zaten.
1: Aslında.
0: Aslında burada yem maliyeti demek yerine süt maliyetini düşürmek ya da
1: Anladım.
0: daha verimliliğe odaklı üretim yapmak lazım. Şimdi süt üretiminde özellikle maliyetin yaklaşık %67-68'ini yem maliyeti oluşturuyor. Yani yem oluşturuyor. Ama kalitesiz ve ucuz yemi hayvana yedirdiğiniz zaman da hayvanı sağlıksız beslemiş oluyorsunuz. Günün sonunda size verim düşüklüğü ya da kalitesiz süt olarak dönüyor. Dolayısıyla hem kaliteli yem hem de maliyeti düşürebilecek unsurlar

0: Bunun için de büyük çiftlik olmanıza gerek yok. Küçük bir köyde yaşayan 5 tane ineği olan kişi de hayvanını mereye çıkararak ya da varsa küçük bir arazisi oraya işte yonca ekerek, samanını oradan elde ederek vesaire mutlaka kendi kaba yemini üretirse eğer o zaman sütün maliyetindeki düşüşü mutlaka gözlemleyecektir. Buna
1: Anladım.
0: dikkat etmek lazım. Ama ucuz yem derseniz benim aklıma gelen kalitesiz yemdir. Yeterince enerji protein içermeyen ya da işte küflenmiş vesaire yem olabilir. Dolayısıyla kalitesiz yem asla kullanılmamalı
1: Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da programımızı sonlandırıyoruz ama açılışta sizi hem TÜSİAD Genel Sekreteri olarak zaten çok değerli dinleyenlerimizi duyurduk. Hem de bir cümleyle de olsa 5. Çiftlik Zirvesi'nden de söz ettik. O konuları da açıkta bırakmayalım. En başta hani bilmeyenler için TÜSİAD hangi alanlarda faaliyet gösterir, üreticilerimize, hayvancılık sektörüne hangi katkıları sağlar? Şöyle çok kısaca rica edebilir miyim?
0: TÜSEDAT, yani tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği, ülkemizde büyükbaş hayvancılık yapan üreticilerin ortak sesi olarak faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. 2004'te kurulmuş TÜSEDAT ve 2004'te kurulduğunda özellikle Trakya'daki büyük işletmeler özünde kurulmuş. Daha sonra 2019 yılında bir tüzük değişikliğine gidilmiş ve ilk kurulduğunda 2004'te hem Trakya bölgesindeki işte büyük işletmeler bir araya gelerek bunu kurmuşlar hem de şöyle bir şart koşmuşlar. 50 baş ve üzerinde sağmalı olan çiftlikler buraya üye olabilir diye. Sonra bunu Türkiye geneline yaymışlar ve 2019 yılındaki tüzük değişikliğiyle bu 50 baş ve üzeri sınırı kaldırılmış. Yani kaç hayvanınız olursa olsun
1: TÜSİAD
0: TÜSEDAT'a
1: üyesi
0: üye
1: olabiliyoruz.
0: olabiliyorsunuz.
1: Niye üye olayım ben TÜSİAD'a Elif Hanım?
0: TÜSEDAT'a şunun için üye olabilirsiniz. Şimdi öncelikle dediğim gibi büyük küçük üretici ayrımı yapmaksızın biz tüm üreticilere rehberlik ediyoruz.
1: Ki en önemli şey bilgi.
0: Evet, en önemli şey bilgi. Bizim çeşitli platformlarımız var. Bu platformlardan üreticilerin dediğim gibi küçüklü büyüklü tüm üreticilerin soruları bize ulaşıyor ve sorunları da aynı zamanda bize ulaşıyor. Bu kendi çiftlikleriyle ilgili olabilir, bürokrasiyle ilgili olabilir, yönetmelik, mevzuat vesaire bunlarla
1: Çözüm
0: ilgili
1: yolu
0: olabilir.
1: gösteriyorsunuz, yol
0: Bunlara evet,
1: açıyorsunuz.
0: onlara yol açıyoruz. Sorunlarına, sorularına cevapları hazırlıyoruz. Bu birincisi. İkincisi lobi faaliyetlerimiz çok güçlü bizim biliyorsunuz. Her ay maliyet hesaplıyoruz örneğin. Bu neden önemli? Biliyorsunuz süt fiyatı
1: Çok
0: her
1: tartışılan
0: ne
1: bir konu.
0: kadar evet referans fiyat vesaire olsa da evdeki hesap çarşıya uymuyor. Her çiftliğin maliyeti aslında birbirinden farklı. Ve bu referans fiyatı açıklanan kurum da her ay maliyet açıklıyor ama neye göre açıklıyor, nasıl bir hesaplamaya göre açıklıyor bunu bilemiyoruz ve kendi açıkladığı maliyete göre bir referans fiyat açıklıyor. Ama biz TÜSEDAT olarak da bir maliyet her ay açıklıyoruz biliyorsunuz. Biz bunu bütün Türkiye'deki çiftliklerden alıyoruz ve özel bir programımız var. Her şeyi dikkate alarak biz bunu bütün
1: Ve bilimsel
0: girdileri...
1: bir kurul var bunları hesaplayan
0: Aynen
1: eden değil
0: öyle
1: mi efendim?
0: maliyet
1: Evet.
0: komisyonumuz var, bilim danışma kurulumuz var. Dolayısıyla bizim maliyetimizin arkasındayım ben sonuna
1: Anladım.
0: kadar açıkçası. Doğruluğunun arkasındayım. Bu noktada lobi faaliyetleri gündeme geliyor. Biz doğru olduğuna inandığımız maliyetimizi açıklayarak özellikle fiyatlandırma konusunda üreticilerimizin hakkını savunuyoruz. Ve bu şekilde de hani onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca gene dediğim gibi üyelerimize danışmanlık hizmetlerimiz var. En önemlisi de bence bir sivil toplum örgütünün yapması gereken şey de dayanışma ve ortak güç oluşturma. İşte çeşitli medya kanallarında üreticilerin sorunlarını dile
1: Dile
0: getiriyoruz.
1: getiriyorsunuz.
0: Dile getirmekle kalmıyoruz. Bizim özelliğimiz bence diğerlerinden sorunlara da çözüm. Diyoruz ki böyle bir sorun var. Bu sorunu çözmek için de şöyle şöyle adımlar
1: Yapmak lazım.
0: atılabilir. Bu bizim önerimizdir şeklinde faaliyetlerimiz var. Bahsettiğiniz gibi bir de her yıl bu sene
1: Evet.
0: beşincisini
1: Yılın sonu değil mi?
0: düzenleyeceğimiz
1: 3-4 Aralık efendim.
0: 3-4 Aralık'ta her yıl olduğu gibi yılın son ayında hem bir önceki yılın değerlendirmesini yapacağımız hem teknolojik gelişmeleri anlatacağımız çiftlik zirvemizi
1: Nerede
0: gerçekleştireceğiz.
1: efendim?
0: Bu yıl Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Artık oraya taşındık. Neden? Biz bunun başlangıcını Boğaziçi

0: Üniversitesi'nde yapmıştık. İlk 2 yıl orada yaptık ama o kadar büyük bir ilgi gördü ki sonra Bursa'daki Hektaş tesislerine gittik ama geçen yıl oraya da sığamaz hale geldiğimiz için yaklaşık 1400-1500 kişi katılımcımız oluyor çünkü. Bu yıl artık Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. TÜSEDAT 5. Çiftlik Zirvesi olarak herkesi de bekliyoruz oraya
1: Tam onu
0: 3-4
1: soracaktım
0: Aralık'ta.
1: Elif Hanım. Şimdi hani 1400-1500 sığmadık dediniz. 2000'den fazla bir beklenti varmış takip ettiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Şimdi herkes dediniz ya. Hani illa TÜSEDAT üyesi mi olmak zorundayım? Ya da TÜSEDAT üyesi değilim ama bir hayvancılık işletmem var. Ya da ben sadece merak ediyorum. Sadece hani nasıl katılabilirim, nasıl başvurabilirim? Özetle sorun bu.
0: Şimdi bu çiftlik zirvesine katılım için hayvanınızın olmasına, çiftçi olmanıza hiç gerek yok. Sadece bu işi merak eden, bambaşka bir işle uğraşan bir kişi de bizim çiftlik zirvemize
1: Katılabilir.
0: katılabilir. Bununla ilgili bir web sitemiz var. TÜSEDAT Çiftlik Zirvesi.com şeklinde. Oradan başvuru yapılıyor sadece. Zaten işte gelin gelmeyin, kişi seçme falan gibi bir şeyimiz yok. Bizim derneğimizin de zirvemizin de kapısı herkese her zaman açık. Özellikle bilgi paylaşımına çok önem verdiğimiz için. Dolayısıyla bu zirveye de sadece başvuru yapmaları yeterli. Herhangi bir sınırlamamız yok. Zaten buraya gelen bazı kişilerde geçen yıllardan tecrübemiz gerçekten sadece bu işi merak ettiği için ya da işte ben bu işe nasıl başlarım, başlasam mı, acaba bu sektör ne durumda, bunu öğrenmek için gelen de birçok ziyaretçimiz oldu. Sadece zaten adımız Çiftlik Zirvesi ama sadece hayvancılık yapan değil, bu işin mekaniğini yapan işte makinacılar, yemciler vesaire bir sürü alt dalımız var biliyorsunuz hayvancılıkta kullanılan, tamamı orada oluyorlar.
1: Yani şimdi bunlar sadece katılımcı mı? Yani şunu merak ediyorum. Şimdi tabii bilimsel programı içerikleri falan az önce söylediğiniz bir web sayfanızda duyurursunuz. Bir de işin şu tarafı var. Ben orada hani sizin sektöre de girdi sağlayan firma temsilcilerini, ürünlerini falan görebileceğim bir ortam da olacak mı?
0: Elbette, elbette. Aynı zamanda bir fuar alanımız da var. Standlarımızın olduğu bir alanımız da var. Burada işte bu hayvan beslemede kullanılan tüm ham maddeleri ve katkı maddelerini üreten firmalar olacak. Veteriner sağlık hizmetlerine girdi sağlayan firmalarımız da olacaklar. İş makinalarıyla ilgili çiftliklerde birçok iş makinesi kullanıyor biliyorsunuz. Onlar olacak. Çünkü hayvancılık öyle bir tarımın öyle bir dalı ki her şeyi birden kapsıyor. Yani bitkisel üretimi de kapsıyor. Bu işin mekaniğini de kapsıyor. Bu işin sağlığını da kapsıyor. Dolayısıyla işin içinde sağlık sektörü de var. Mekanik sektör de var. Bitkisel
1: Üretim
0: üretimle
1: de var.
0: ilgili kısım da var.
1: Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 3-4 Aralık 2026 İstanbul Haliç Kongre Merkezi 5. Çiftlik Zirvesi'ne, TÜSEDAT'ın düzenlediği bu önemli zirveye herkesi bir kez daha davet ediyoruz. Bir kez daha sizlere teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ediyorum Umut Bey.
1: Sağ olun, var olun ve değerli dinleyenlerimizin huzurlarından ve kulaklarından saygıyla ayrılıyoruz efendim. Bu haftalık bu kadar bizden. Önümüzdeki hafta toprağın sözünde görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın sözü.

Denizle buluşur yeşilin sesi. Dağlardan süzülür Marmara'nın nefesi. Çınarların gölgesinde tarih konuşur. Şelaleler taşlara kendi türküsünü vurur. Bir yanda mavi, bir yanda yemyeşil ova. Marmara'nın incisi yükselir karşıda. Yalova. Bugün Marmara'nın kıyısında deniziyle doğayı, tarihiyle kaplıcaları bir arada yaşatan güzel bir şehirdeyiz. Küçük yüz ölçümüne rağmen sahip olduğu doğal güzellikleri

Yalova adının kökeni hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Şehrin adı tarih boyunca çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Osmanlı dönemindeki kaynaklarda Yalakabat adına rastlanırken bölgenin zaman içerisinde Yalova adıyla anıldığı görülür. Yalova adının bölgenin coğrafi özellikleriyle bağlantılı olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır. Yalak ve ova kelimelerinin zaman içinde birleşmesiyle bugünkü adın ortaya çıktığı değerlendirilir. Osmanlı döneminde kullanılan Yalakabat adının da bölgenin tarihi yerleşim geçmişine işaret ettiği kabul edilir. Yalova, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alır. Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde ise Bursa bulunur. İstanbul'a deniz ulaşımıyla yakınlığı, şehri Marmara bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline getirir. Şehrin coğrafyası, kıyı kesimindeki düzlüklerle güneyde yükselen dağlık alanlardan oluşur. Özellikle Samanlı Dağları, Yalova'nın doğal görünümünü belirleyen önemli yükseltilerdendir. Dağlardan Marmara'ya doğru uzanan vadiler, ormanlık alanlar ve akarsular şehrin doğal zenginliğini oluşturur. Yalova'nın ikliminde Marmara'nın etkisi belirgin şekilde görülür. Yazlar sıcak ve nemli, kışlarsa ılıman ve yağışlı geçer. Bu iklim özellikle kıyı kesimlerinde ve vadilerde zengin bir bitki örtüsünün gelişmesine imkan sağlar. Şehirde zeytin, kivi, elma, kiraz ve çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilir. Yalova kivisi son yıllarda şehrin önemli tarımsal ürünlerinden biri haline gelmiştir. Yalova'nın tarihi ise oldukça eski dönemlere uzanır. Türklerin Anadolu'daki hakimiyetinin genişlemesiyle birlikte Yalova ve çevresinde Türk yerleşimleri artar. Osmanlı döneminde ise bölge Osmanlı topraklarına katılır ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle önem kazanır. Özellikle İstanbul'la İzmit ve Bursa arasındaki ulaşım güzergahında bulunması Yalova'nın gelişmesinde etkili olur. Yalova'nın kültürel kimliğinde Termal ilçesi ve kaplıcaları da önemli bir yer tutar. Tarih boyunca şifalı sularıyla bilinen Termal, Roma döneminden itibaren kullanılan sıcak su kaynaklarıyla bölgenin en eski turizm merkezlerinden biri olur. Günümüzde de kaplıcaları, ormanları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlar. Şehrin kültüründe göçlerinde önemli bir etkisi bulunur. Balkanlar, Kafkasya ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen toplulukların Yalova'ya yerleşmesi, şehrin mutfağına, geleneklerine, el sanatlarına ve sosyal hayatına çeşitlilik kazandırır. Bugün Yalova, Marmara Denizi'ne kıyısı, yemyeşil ormanları, termal kaynakları, şelaleleri, tarihi yapıları ve Cumhuriyet tarihindeki özel yeriyle Marmara bölgesinin dikkat çeken şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Yalova, küçük yüz ölçümüne rağmen Marmara'nın kıyısından dağların eteklerine kadar uzanan zengin bir gezi rotasına sahiptir. Şehrin merkezinden uzaklaşmadan deniz manzarasına ulaşmak, birkaç kilometre sonra ormanların içine girmek ve biraz daha ilerlediğinizde şelalelerle karşılaşmak mümkündür. Şehrin en önemli doğal ve termal turizm merkezlerinden biri Termal ilçesidir. Ormanlarla çevrili termal, sıcak su kaynakları ve kaplıcalarıyla tarih boyunca ilgi görür. Roma döneminden itibaren kullanılan termal sular günümüzde de sağlık ve dinlenme amacıyla değerlendirilir. Yalova'nın doğa harikaları arasında su düşen şelalesi özel bir yere sahiptir. Termal ilçesinin üst kesimlerinde yer alan şelaleye ulaşan yol, Samanlı Dağları'nın ormanlık dokusu içerisinden geçer. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında çevredeki bitki örtüsüyle birlikte etkileyici bir manzara ortaya çıkar. Şelalenin çevresindeki yürüyüş parkurları doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktalarından biridir. Çınarcık, Yalova'nın deniz turizmi açısından en bilinen ilçelerindendir. Marmara kıyısındaki sahilleri, koyları ve yazlık bölgeleriyle özellikle yaz aylarında hareketlenir. İlçenin çevresindeki doğal alanlar ve deniz manzarası, Yalova'nın kıyı turizmine önemli katkı sağlar.
Armutlu ilçesi ise kaplıcaları, denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar. Armutlu kaplıcaları tarih boyunca kullanılan sıcak su kaynakları arasında yer alır. İlçe bir yandan Marmara'nın kıyısında deniz turizmi sunarken diğer yandan termal kaynaklarıyla farklı bir turizm deneyimi yaşatır. Çiftlikköy Yalova merkezine yakınlığı ve Marmara kıyısındaki konumuyla dikkat çeker. Sahil kesiminde yürüyüş ve dinlenme alanları bulunurken ilçenin kırsal kesimlerinde tarımsal üretim de sürdürülür. Altınova ise özellikle kuş çeşitliliği ve sulak alanlarıyla doğa açısından önem taşır. İlçedeki Hersek Lagünü göçmen kuşların önemli duraklarından biridir. Yalova'nın kültürel ve tarihi duraklarından biri de Yalova Kent Müzesi'dir. Şehrin geçmişine, göçlerine, geleneklerine ve sosyal hayatına ilişkin eserler burada sergilenir. Böylece Yalova'nın yalnızca doğal güzellikleri değil, geçmişten bugüne uzanan şehir kültürü de ziyaretçilere aktarılır. Tarihi açıdansa Çobankale ve çevresindeki kalıntılar Yalova'nın Bizans ve Orta Çağ geçmişine ışık tutar. Bu eserler bölgenin çok daha eski dönemlerde de stratejik bir konuma sahip olduğunu gösterir.

Yalova'nın kültürel kimliği, Marmara kıyısındaki konumu ve farklı bölgelerden gelen toplulukların oluşturduğu zengin yapı sayesinde oldukça çeşitlidir. Şehrin mutfağında Balkan, Kafkas ve Anadolu mutfaklarının izleri bir arada görülür. Yalova denildiğinde gastronomi açısından öne çıkan ürünlerin başında Yalova sütlüsü gelir. Süt, şeker ve hamurla hazırlanan bu yöresel tatlı özellikle şehir mutfağında bilinen lezzetlerden biridir. Bunun yanında Yalova köftesi, termal sarma, papara ve çeşitli yöresel hamur işleri de bölgenin mutfak kültüründe yer alır. Yalova'nın en önemli tarımsal ürünlerinden biri ise kividir. Marmara'nın ılıman iklimi ve verimli toprakları sayesinde şehir, Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Yalova'nın köylerinde yetiştirilen kiviler hem iç piyasaya gönderilir hem de şehrin tarımsal kimliğinin önemli bir parçasını oluşturur. Şehir aynı zamanda çiçekçilik alanında da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biridir. Yalova'nın iklimi ve üretim koşulları süs bitkileri yetiştiriciliğinin gelişmesine imkan sağlar. Seralarda yetiştirilen çiçek ve süs bitkileri Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilir. El sanatları ve geleneksel kültür açısından da Yalova farklı toplulukların mirasını yaşatır. Balkanlardan, Kafkaslardan ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen halkların yemekleri, müzikleri, oyunları ve gelenekleri şehir kültürünün çeşitlenmesine katkı sağlar. Bütün bu değerler, Yalova'nın kimliğinin yalnızca deniz ve termal turizmden ibaret olmadığını gösterir. Tarımı, çiçekçiliği, mutfağı ve çok kültürlü sosyal yapısıyla şehir, Marmara'nın kendine özgü merkezlerinden biri olmayı sürdürür. Yalova'nın milli mücadele tarihindeki önemli isimlerinden biri ise Yalova Kuvayi Milliye Komutanı Demir Bey olmuştur. 1921 yılının Ocak ayında Büyük Millet Meclisi tarafından Yalova'ya Kuvayi Milliye Komutanı olarak atanan Demir Bey, işgal yıllarında bölgede dağınık halde bulunan direniş birliklerini bir araya getirmek için çalışmalar yürütmüştür. O dönemde Yalova ve çevresinde farklı noktalarda bulunan müfrezeleri tek bir merkez etrafında toplamış ve Yalova Milli Müfrezesi adı verilen bir birlik oluşturmuştur. Demir Bey'in Yalova'daki görevi, milli mücadelenin yalnızca cephelerde değil, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yerel direniş birlikleri aracılığıyla sürdürüldüğü döneme denk gelir. Yalova'nın işgal altında bulunduğu bu yıllarda bölgedeki direnişin daha düzenli hale getirilmesi ve birliklerin ortak bir komut altında toplanması önemli bir ihtiyaç.

olmuştur. Bu nedenle Demir Bey'in çalışmaları Yalova'daki Kuvayi Milliye Hareketi'nin örgütlenmesi açısından önem taşır. Dağınık müfrezelerin bir araya getirilmesi, yerel direnişin daha güçlü ve koordineli şekilde yürütülmesine imkan sağlar. Demir Bey'in bıraktığı en önemli ise Yalova Milli Müfrezesi'nin kurulmasıdır. Bu birlik, işgal yıllarında Yalova'nın yerel direniş tarihinin önemli unsurlarından biri olarak kayıtlara geçer. Yalova'nın kültürel hayatında önemli bir yere sahip etkinliklerden biri, Yalova Altınova Hersek Kültür ve Deniz Festivali'dir. Özellikle yaz aylarında düzenlenen festival, bölgenin kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini ve denizle kurduğu bağı ön plana çıkarır. Festival süresince konserler, halk oyunları gösterileri, çeşitli sportif etkinlikler, sergiler ve çocuklara yönelik programlar düzenlenir. İlçenin sahil kesiminde gerçekleştirilen etkinlikler hem Yalova halkını hem de çevre illerden gelen ziyaretçileri bir araya getirir. Festivalin önemli özelliklerinden biri de Hersek Lagünü ve çevresindeki doğal yaşamın tanıtılmasıdır. Marmara kıyısındaki bu sulak alan özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapar. Sevgili dinleyiciler, bugün Marmara'nın kıyısında küçük yüz ölçümüne büyük bir kültürel miras sığdıran Yalova'yı tanımaya çalıştık. Bir başka şehirde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Kökten ve ben spikeriniz Orhan Yaşar. Esen

Gel vurma kirpiklerin ok olmuş, yeter kalbime vurma. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Aç kollarım, sar boynuma, üşüdüm.

İyi akşamlar dostlar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresi başladı efendim. Teknik yapımda Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar birlikteyiz dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kahvelerde. Hazırsa haydi başlıyoruz.

Kahveyi kavururlar efendim. Güzel bir Eskişehir türküsüyle başladık bu akşamki yayınımıza. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister. Kahve bahane demişler ya. Bir fincan kahve bizim kültürümüzde sadece bir içecek değildir. Dostluğun, sohbetin ve 40 yıllık hatırın simgesidir. Bakır cezvede ağır ağır kabaran köpüğü, yanında bir yudum suyu ve tatlı bir sohbetiyle günün tüm yorgunluğunu silip atar. Akşamın bu saatinde fincanlar da yerini almıştı az önce. Hatırlatmıştım efendim. Bir müzik daha dinleyelim. Sonra Facebook sayfasından yazdığınız güzel mesajlara bakacağım. Zaten bu arada bilgisayarım da biraz kendini güncellemekle meşgul. Umarım şarkının bitimine kadar yazdığınız o güzel mesajları görebiliriz efendim. Barış Manço'yu dinleyelim.

Efendim Facebook sayfamızı şu anda görebildim. Bakalım ilk olarak bu akşam kim yazmış? Ankara'dan Ahmetcan. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim ayağına giymiş sedef nalını, ayağına giymiş sedef nalını Emel Taşçıoğlu ya da başka bir sanatçıdan olabilir diyor. Bizlere armağan ediyor Ahmetcan. İlyas Aydın Orman Beylikköyü Tokat'tan sevdikleriniz sizi bekliyor demiş. Her zamanki uyarılarını yapmış, eksik olmasın. İlkay Karabiber, merhabalar Burak Bey efendim, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Teşekkürler, size de hayırlı akşamlar İlkay Karabiber. Teknik masaya ve dinleyici dostları Ankara'ya sevgiler, selamlar göndermiş. Sağ olun, bir de isteğiniz var, onu da dinleyeceğiz Berkant'tan Samanyolu. İlyas Aydın sıradaki müziği, Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sıradaki müziği. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmet Can, Ahmet Özçelik, Sedat Uzun, Murat Şükür, Veysel Şahin, Türkan Tanrıverdiler, Leyla Çabuk'a armağan ediyor. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverdiler için Aşık Veysel'den bir türkü seçeceğiz efendim sizin için. Möhlin'den Şadiye Toral Aktaş erkenden yerini almış bu akşam. Merhaba TRT akşamın adresi Burak Bey ve Teknik Masa. En güzel günlerde annemle sütlü Türk kahvesi, kardeşimle içtiğim sade Türk kahvesidir. En güzel sohbetlerle hasret giderirdik. En kısa zamanda tekrar nasip etsin Allah diyor. Amin efendim, inşallah, inşallah. Dostlarla da içilen kahvelerin de tadı çok güzeldir. Erkin Koray'dan bir şarkı bekliyorum demişler. Seçeceğiz efendim, hiç merak etmeyin. Möhlin'e selamlar olsun. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlar gönderiyor. Sesimde şarkısı aşkın, figan olup gidiyor. Çalarsanız sevinirim demişler. Bana göre çay da kahve de sohbet aracıdır. Çok seviyorum masanın etrafında çay ya da kahve içerken sohbet etmeyi demiş. Selamlar gönderiyor Hatice Öney Kopenhag'dan. Güzel bir eser lütfen diyor. Sabahın erken saatlerinde o mis kokulu seherle beraber kendime has özel bardağımı içerim. Kulağım TRT'de diyor. Sevgili Hatice Öney fotoğrafını da göndermiş. Harikasınız, sağ olun. İhsan Özdoğan, selamlar sevgili Burak Bey, hoş geldiniz, hayırlı geceler diliyorum demiş. Teşekkürler, sağ olun, size de efendim. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın Bey'e İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt ve radyo dostlarına. Ayrıca Gülşehirlilere selam olsun. Nevşehir Gülşehir'den İhsan Özdoğan, selam olsun efendim. Emine Sezgin bizi nereden selamlıyor? Olukpınar'dan selamlıyor. Yine kitabının fotoğrafını paylaşmış bizimle. Gürcan Üsbal, Veysel Şahin, Mehtap Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın ve akşamın adresi dinleyen herkese sevgilerini, selamlarını göndermiş Emine Sezgin. Abdülkadir Yentur da Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor. TRT beğenisini belirtiyor. Değirmenci Hacı Süleyman Emmi Gökbeyette türkü gelir sesi.

Sevinirim diyor. Bakacağız efendim. Hiç merak etmeyin. Sağ olun. Oluk Pınar'a selamlar. Göcen Isbal'da Mersin'den merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demişler. Bu akşamın önemine binaen Oluk Pınar'ın sessiz çığlığı, Emine Sezgin. Evet, Oluk Pınar'ın sessiz çığlığı kitabını artık yeterince tanıttık burada. Selam olsun, ellerinize, yüreğinize sağlık efendim. Selamlar Emine Sezgin'e bir kez daha. Antalya'dan Veysel Şahin, İlyas Aydın ve şu anda dinlemekte olan tüm dostlara bir fincan kahve olsam Muazzez Ersoy'dan sırayı alacağız efendim. Çok da güzel, konumuza uygun bir istekte bulunmuşsunuz. Emine Sezgin de güzel bir yemek fotoğrafı paylaşmış size ve tüm sevenlere. Ermenek Oluk Pınar'ın sesiyle ikramımdır diyor. Bir Ermenek türküsü gelirse hiç fena olmaz demiş. Tabii ki bulabilirsem dinleteceğim tabii. Batırık yemeğinin fotoğrafını paylaşmış. Aslında dündü efendim. Bu unutulmuş eski yemeklerimizi konuştuğumuz konular. Keşke o fotoğrafı dün paylaşmış olsaydınız. Yine de ellerinize sağlık. Evet dostlar, görebildiğim mesajlar şimdilik bu kadar. Sizlerden gelen isteklerle şimdi yolumuza devam edelim. Ankara'dan Ahmet Can için Azize Gürses söyleyecek efendim.

Konya'dan İlkay Karabiber selamlar gönderiyordu. Eşi Fatma Hanım teknik masa ve dinleyici dostlara armağan ediyor efendim. Berkant'ı anarak dinliyoruz.

Antalya'dan Veysel Şahin her zamanki dostlarına armağan ediyor efendim. Aşık Veysel'den bir türkü istemiştim demişler. Buyursunlar efendim, anıyoruz elbette ki değerli ustayı.

Evet, yine yayınımıza çok sıcak. Buram buram kahve ve aile sevgisi kokan harika bir paylaşımla devam edelim. Şadiye Toral Aktaş Möhlin'den yazmıştı. En güzel günlerde annemle içtiğim sütlü Türk kahvesi, kardeşlerimle içtiğim sade Türk kahvesidir. En güzel sohbetlerle hasret giderirdik diyor. Rabbim o güzel sohbetleri, o tatlı buluşmaları en kısa zamanda tekrar nasip etsin Şadiye ablacığım. Gerçekten de kahvenin tadını belirleyen içtiğimiz fincandan ziyade karşımızda oturan sevdiklerimiz, aldığımız o samimi kokudur Şadiye Hanım. Türk Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'dan da bir şarkı rica etmiş. Buyursunlar efendim. Sevdiklerine, ailesine ve kahve bahanesiyle dostluğun tadını çıkaran tüm dinleyenlerimize armağan olsun efendim Erkin Koray mikrofonda.

Karadeniz'in güzel şehri Ordu'ya selamlar olsun Leyla Çabuk yazmış. Bana göre çay da kahve de sohbet aracıdır. Masanın etrafında toplanıp çay ya da kahve içerken sohbet etmeyi çok seviyorum. Ne kadar doğru efendim asıl mesele. Belki de ne içtiğimiz değil o masanın etrafında kimlerle nasıl güzel duygular paylaştığımız. Bir de güzel şarkı isteği var. Sesimde şarkısı aşkın. Dinliyoruz efendim sanatçımız Cavit Tanürek söylüyor. Selamlar olsun Leyla Çabuk'a.

Ordu'dan Leyla Hanım için mikrofondaydı sanatçımız Cavit Tanürek'ten bu Hüzzam şarkıyı dinledik sevgili dostlar. Ben de ortak oldum elbette. Selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen demişti Hatice Öney. Güzel bir türkü dinlediğim Ebru Yaşar'dan. Buyursunlar efendim.

0: Sevgili dinleyenler, akşam nadesinde bu akşamki birlikteliğimizin sonuna geliyoruz. Belki haberlerden de takip etmişsinizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapacak. Şimdi o konuşma için programımızı kapatıyoruz. Sevgiyle kalın.
1: Sayın Genel Sekreter'e teşekkür ediyorum. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim. Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. Fiji'de düzenlenecek Pire COP'un ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerinin duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, son 1 yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Malumunuz, Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik. Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz. Değerli dostlarım, iklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, sizlerle Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iklim zirvesinde kurula hitap etti. aslında Türk evinden binaya gidişine kadar süreci de sizler için aktarmıştık. COP31 vurgusu elbette. Levent Hocam aslında bunun altını çizmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu minvaldeki mesajları. Yine Türkiye merkezli bu diplomasi atağından bahsediyorduk ya tam. İşte Antalya'da COP31 zirvesi düzenlenecek. Kaybedecek. Artık kaybedecek vakit yok diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sahicilik vurgusu burada da var.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
4: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağının İsrail'in saldırgan politikaları olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti, siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı New York'taki Türk evinde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan arasındaki temaslarla bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecine destek verdi. İlişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamını önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Ardından da Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geldi. Türk evinde gerçekleşen buluşmada sanayiden finansa, enerjiden savunmaya birçok konuda değerlendirmeler yapıldı. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. İmza töreni Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda yapıldı. Türk Hava Yolları ile Boeing arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlandı. İlave 50 adet Boeing 737 Max uçağı içinde opsiyon hakkının bulunduğu bildirildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, New York'ta gündemdeki Kağıtsa yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarafların çalıştığını ancak bunun zaman alacağını söyledi. Yaptırımların kalkması için ABD Kongresi'ni işaret etti. Kongre'nin üst yönetimi Türkiye'nin yanında dedi. Barak, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın bölgesel meseleleri sık sık ele aldığına da dikkati çekti. Meclis Başkanı'nın

0: Süleyman Kurtulmuş, bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağının İsrail'in saldırgan politikaları olduğunu söyledi. Ümit ediyorum ki Mekke Anlaşması diğer ülkelerin katılımıyla faydalı ve etkin bir savunma anlaşmasına dönüşecektir dedi. Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyonda konuştu.
1: Bölgemizdeki istikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla birlikte hem Körfez bölgesi hem de Hürmüz Boğazı maalesef fevkalade güvensiz bir bölge haline gelmiştir. Bu ihtiyacın ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi de geçtiğimiz kısa bir süre önce Mekke Savunma Anlaşması olarak gündeme gelen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma paktının harekete geçirilmiş olmasıdır. Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir. Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş açıklamasında bir süre önce dile getirdiği, parti içinde şahsım ve tutumumla ilgili rahatsızlık varsa bunun gereğini yaparım sözlerini hatırlattı. Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum dedi. Yavaş'ın istifası CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının ardından gerçekleşti. Sarı bir süre önce Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i de bilgilendirdim sözüne sert tepki gösterdi. CHP'nin belediye başkanı ise genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başka partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez dedi. Müslim Sarı Yavaş'ın istifası sonrası da bir açıklama yaptı. Siyasi adiyetini netleştirmiş, hayırlı uğurlu olsun demek düşer bize. CHP kimliği içinde siyaset yapmasını tercih ederdik ifadesini kullandı. Mansur Yavaş'ın ardından Elmadağ, Şerefli Koçhisar, Beypazarı, Ayaş, Polatlı, Güdül, Kalecik, Nallıhan ilçe belediye başkanları da CHP'den ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin başlattığı soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlıların tamamı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 14 kişiyi 14 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu 10 firari zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağının İsrail'in saldırgan politikaları olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti, siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. A milli futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi'ndeki ilk maçında Cuma günü Kocaeli'nde Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te Turka Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. UEFA Uluslararası Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak A milli takımımız hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim

0: tesislerine basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Montella yönetimindeki çalışmaya ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengizer idmana katılmadı. Bugün kampa katılan Mustafa Eskihellaç da çalışmadaki yerini aldı. Lamine Yamal Ballon d'Or ödülü hakkında ilginç bir çıkışa imza attı. Barcelona'nın genç yıldızı ödülün gol ve istatistiklere bakılarak değil, futbol severlere heyecan veren oyunculara verilmesi gerektiğini savundu. Anadolu Efes Euroleague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Burdur hariç Akdeniz, Ankara ve Çankırı hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak. Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Erzurum 9, İstanbul 13, İzmir 14, Afyonkarahisar 6, Adana 20, Antalya ve Trabzon 21, Kahramanmaraş 19, Samsun 17, Bolu 8, Van 12, Malatya ve Diyarbakır 15, Gaziantep 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam, Ankara yolu Kızılcahamam, Gerede istikametinin 21 ile 22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Deniz yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında Kavşak Köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne

çıkıyor, ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir, diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Gutiérrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Osman Alpay İzbırak, Kemal Bozkurt Kuruç, Belma Gülseren Devor, Semra Derya Baykal, Salih Dinçer Sümer, Zehra Ümit Sergen, Hayri Baykal Saran, Zafer Hakan Bandı.

Toprağına, gelenek ve göreneklerine bağlı, aile bağlarına çok önem veren Osman, İstanbul'da yerleşen ve zengin bir iş adamı olan kardeşi Kemal'le, onunla araları uzun zamandır açık olan tek oğlu Zafer'i barıştırmak, aynı zamanda geçmiş günleri anmak için oturduğu küçük kasabadaki evine davet eder. Küçük kardeşi Salih ise bir ruh hastasıdır. Kemal gelince Salih ondan kendisini İstanbul'a götürmesini ister. Kemal kabul eder ama onun İstanbul'da büsbütün azıtıcıyını düşündüğü için Osman istemez. Bu arada kardeşi Kemal ile oğlu Zafer arasındaki dargınlığın kolay giderilebilecek cinsten olmadığını anlamaya başlar. Fakat onları mutlaka barıştırmak ister. Kemal'in eşi Belma ise kocasıyla iyi anlaşıyor görünmekle birlikte bambaşka yaratılışta hafif bir kadındır. Kemal çalışmaktan eve yorgun argın dönerek içkiye sarılan bir iş adamı olduğu halde Belma gezmek, eğlenmek istemekte, bu yüzden eski nişanlısıyla bağını koparamamaktadır. Hatta onu eski nişanlısıyla gören Zafer, zaten sevmediği üvey annesiyle bir evde oturamayacağını anlamış ve çoktandır babasından ayrı yaşamaya başlamış bir üniversite öğrencisidir. Salih, güçlü, canlı, saf, ilkel görünüşüyle Belma'nın ilgisini çekmeye başlar. Osman'ın eşi Zehra ile kızı Semra,

0: Belma'ya Salih'in biraz hasta ruhlu biri olduğunu söylerler. Bu onun ilgisini daha da arttırır. Bir konuşma sırasında Kemal'le oğlu Zafer tartışmaya başlarlar. Osman da yanlarındadır. Zafer babasına annesine haksızlık ettiğini, ayrıldığı için onun ölümüne sebep olduğunu, mal varlığını kara borsa, haksız kazanç ve dalavereyle kazandığını, hatta bina yapımında çimentoyu kıstığı için binalardan birinin yıkılıp 3 kişinin öldüğünü söyler. Artık oğluyla arasındaki bütün köprüler yıkılmıştır. Osman kardeşi hakkında büyük bir hayal kırıklığına uğrar ve onun artık hiç bina yapmamasını ister. Oysa Kemal İstanbul'da en büyük olmak tutkusuna sımsıkı sarılmıştır.
1: Hepsi yalan abi. Hepsi uydurma. Annesinden boşandım diye yapıyor bütün bunları bana.
2: Yalnız o olmadı ortada.
1: Yalnız o. Ötekiler saçma. Anlaşamadığımızı biliyor abi. Boşanmaktan başka yolumuz yoktu.
2: O zamanlar tanıyor muydun Belma'yı?
1: Sonra tanıştım. Onun da ilgisi yok bu işin.
2: Zafer onunla evlenebilmek için boşandığını söylüyor.
1: Hepsi kuyruklu yalan. Benimle savaşa girdi sanki. Eline ne geçecekse. Gel buraya gel. Bana bak. Kaç kez söyledim sana. Belma ile evlenmek için boşanmadım ben. Yalnız yüzüme karşı değil arkamdan da çekiştiriyorsun beni. Baba düşmanı olmakla ne geçecekse eline.
3: Neden baba düşmanı olayım? Baba diyebileceğim başka biri yok ki.
1: Öyleyse?
3: Öyleyse yanlış yoldan dönün. Ayrılın o kadından.
1: Ayrılayım mı? Delisin sen be. Onun üvey annen olmasına neden bu kadar karşı çıkıyorsun anlamıyorum.
3: Baba, baba susmak istedikçe üstüme varıyorsun.
1: Asıl üstüme varan sensin ha.
3: Önünde sonunda ayrılmak zorunda kalacaksın ondan. Hiçbir şeyi bilmiyor olamazsın. Bilmiyorsan, hele biliyor da susuyorsan, buna hiç dayanamam işte. Deve kuşu gibi başını kuma gömerek yaşaman çıldırtıyor beni. Anlayın artık. Bilmiyorsanız öğrenin. Aldatıyor sizi.
1: Yok. Saçmalama dedim sana.
3: Biliyorum. Biliyorum, gördüm. Evlendikten sonra da sürdürüyor. Kendini kurtaramıyorsan eğer, bari şerefini kurtar.

0: Kemal, hala içiyor musun Allah aşkına?
1: Nerelerdeydiniz siz?
0: Şöyle bir dolaştık çarşıda. Çarşıda çarşı olsa bari. Söz aramızda nasıl yaşıyorlar burada şaştım kaldım. Olup olacağı iki cadde birkaç sokak.
1: Ben şöyle bir dolaşayım.
0: Ne o? Yüzün pek tuhaf Kemuş.
1: Hiçbir şey yok.
0: Gene Zafer'le mi atıştınız?
1: Ben biraz sonra dönerim.
2: Nereye gidiyor amcam?
0: Şöyle bir dolaşacakmış. Dolaşsın bakalım. Kalıbım basarım sebebi Zafer'dir.
2: Nasıl yani?
0: Ben böyle oğul görmedim şekerim. Bu kadar olmaz ki.
2: Ne olmuş?
0: Hiç boş ver. Her şeyi sana anlatamam ki. İçimdeki boşluğu, yalnızlığı, düğüm düğüm olmuş şeyleri söyleyemem ki.
2: Doğrusu hiç anlayamıyorum.
0: Ben anlıyor muyum sanki?
2: Zafer abiyle bir de siz konuşsanız olmaz mı yenge?
0: Ben mi? Ah, hele beni hiç sevmez o.
2: Neden?
0: Hiç öyle işte. Bazı insanların yıldızları bir türlü barışmazmış. Bizimki de öyle.
2: Bana öyle geldi ki kimseye diyemediği bir derdi var onun.
0: Konuştun mu onunla? Sana neler söyledi?
2: Hemen hemen hiç. İçini kolay açan kişilerden değil.
0: Kendini adam sanıp poz yapıyor şekerim. O kadar olur mu? Kim bilir baba sana neler söyledi ki? Adamcağızın suratı allak bullak olmuş. Ah canikom. Göya İstanbul'un en güzel yerinde oturuyoruz. Tuzum kuru, param pulum var. Gel de bana sor bir de.
2: Aman yenge, siz de abartıyorsunuz herhalde. O kadar olur mu?
0: O kadar şekerim, o kadar. Her neyse, boş ver beni şimdi. Kendinden söz et bakalım. Farkında mısın? Havalı bir kızsın sen.
2: Aman yenge.
0: Amanım amanı yok öyle. Seni süsleyip püslesem, salsam İstanbul'da sokağa, arkanda kuyruk olurlar. Ay. Vallahi.

0: Aa, gülme vallahi öyle. Burası avuç içi kadar yer. Bu yıl lise bitiyormuş ha? Kapıya damlarlar yakında. Biriyle evlenir de buralarda kalıp gidersen vallahi de yazık olur sana. Billahi de yazık olur.
1: Üniversiteye gideceğim ben yenge. Aman evlenmenin sırası mı?
0: Sen de Zafer gibi hukukçu mu olacaksın?
1: Artık hangisini kazanırsan.
0: Kısa yolu seç aklın varsa. Bire tek et o kadar. Ötesi zaten sende var.
1: Beni şımartıyorsunuz yenge.
0: İstanbul'daki fakültelerden birini kazanmanı dilerim. Sana hem yengelik hem arkadaşlık ederim o
1: Ah,
0: zaman.
1: teşekkür ederim.
0: Semra, sana bir şey sorsam bana doğruyu söyler misin?
1: Tabii.
0: Gördüğüm kadarıyla Zafer'le iyi anlaşıyorsunuz öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Sana gönül işlerini de açar mı?
1: Yok, o kadar değil. Neden?
0: Sevdiği biri varsa bilmek isterim şekerim. Bileyim ki üvey annelik görevimi yapayım. Belki o zaman işler değişir. Ma neyse. Annen gene mutfağa kapandı. Vallahi bu kadının ömrü mutfakta geçiyor. Gidip bakayım neler yapıyor.

0: Özür dilerim amca. Sizin de başınızı ağrıttım. Babamla önünüzde böyle bir tartışmaya girmek istemezdim.
1: Tersine iyi oldu Zafer. Hiç bilmediğim şeyler öğrendim.
0: İnanın onu eleştirirken içimde bir şeyler koptu ama bir bakıma ben de rahatladım.
2: Yahu daha sık gel bize ha. Evin bil burasını. İstersen beni de babam bil.
0: Sağ ol.
2: Neden birkaç gün daha kalmıyorsun?
0: Derslerim, işlerim var. Gitmem gerek. Fırsat buldukça gelirim. Fakat babamın bir daha geleceğini sanmam artık. Birbirimizi acımasızca yargıladık çünkü. Sizin önünüzde hem de. Yargıç sizdiniz bir bakıma. Bağırıp çağırsa da, bana kızıp küplere binse de, davayı kaybettiğini biliyor artık.
2: Sence düzelmesi için hiç umut yok mu?
0: Bilmiyorum. Keşke bir gün bana kendisinden özür dileme fırsatı verebilse. Bilseniz nasıl istiyorum bunu. Baba, söylediklerim için senden özür diliyorum. Diyebilsem bir gün, dünyalar benim olacak. Ama keşkiden öteye umudum yok. Üstelik korkuyorum.
2: Korkuyor musun?
0: Daha çok çamura bulanmasından korkuyorum. Parasıyla, içkisiyle, kumarıyla ve en başta eşiyle. Büsbütün tükenmesinden korkuyorum.
2: Eşiyle mi dedin? Yani sence...
0: Söylemek o kadar zor ki bunu. O kadından ayrılmalı.
2: Neler biliyorsun onun hakkında?
0: Bildiğim tek şey bile beni çileden çıkarıyor amca. Aklımın köşesine, dilimin ucuna gelen şeylerin gerçekleşeceğini düşündükçe uykularım kaçıyor.

0: Ah, Salih, demek burada çalışıyorsun. Ne berbat bir yer burası.
1: Berbat.
0: İnsanın içini karartıyor. Acı yeşil bir badana çekmişler üstelik. Hele şu geniz yakan koku. Ay.
1: Gideceğim dedim onlara. Başınızın çaresine bakın.
0: Her Allah'ın günü çekilir mi ayol? Aa.
1: Öyle deyince çok bozuldular ama aldırmadım hiç.
0: Salih, tam bir kapalı kutusun sen. Kimse seninle doğru dürüst ilgilenmemiş anlaşılan.
1: Her şeye paydos artık. Bu gece düşümde hep İstanbul'u gördüm. Abimle gezdik boyuna. Kemal abim çok sever beni. O benim elimden tutarsa adam olurum.
0: Ne kadar iri bir yüzüğün var böyle.
1: İri ya, altın.
0: Antikaya benziyor.
1: Ya, benziyor.
0: Evlenmeyi hiç düşünmedin mi sen?
1: Osman abim istemiyor evlenmemi. Hani para? Neyle ev geçindireceksin diyor bana. Ama ben İstanbul'da çok para kazanacağım bak. Belki o zaman...
0: Belki o zaman evlenirsin, öyle mi?
1: Kemal abim olur derse evlenirim. O Kemal abimin sözünden hiç çıkmam ben.
0: Sen onlardan bambaşkasın. İkisine de benzemiyorsun.
1: Ya benzemem.

0: Ay, ne pis sinek bu. Kulağımın dibinde vızıldayıp duruyor.
1: Ben şimdi ona gösteririm.
0: Boş ver yakalamayı. Bu havada sinek olmaz mı? Ne kadar pis. Biri gitse öteki gelir. Demek Kemal abin olur derse evleneceksin. Öyle mi?
1: Çok param olunca bir de... kadınlar paralı adamları severlermiş.
0: Ömürsün vallahi. Ay şu sinek de. Of, sanki bal var saçımda.
1: Şimdi yakalarım onu.
0: Yakaladın mı? Vallahi bravo. Saniye, aç avucunu, ezdin sineği. Neden öyle bakıyorsun bana Salih? Salih, lütfen. Ah, yok. Hiç yakıştıramadım sana.

0: daha kötü fırtınalara dayandı da uyduruk bir rüzgarda gidiverdi ağaç.
1: Besbelli kurumuş. Ama ne yapalım, kuruyan ağaç olsun.
0: Bak, bu dediğin doğru. Kırılan keşke yalnız ağaç olsaydı.
1: Başka ne?
0: Ağaçla birlikte birçok şey gitti Zehra. Gelenek, görenek, onur, vicdan, birçok şey.
1: Kemal mi?
0: Haklıymış babam. Bir gün beni bir kenara çekti.

0: Osman, Osman gel oğlum buraya. Bak, bak en sonunda diktiğim ağaç tuttu. Bu taşların içinde bu ağaç az emekle kök atmadı. Bir aile de ağaca benzer. Kökleri geçmişi, dalları geleceğidir. İkisi de emek ister. İkisi de özen, dikkat, sevgi ister. Ağacın köklerine kurtlar dalanırsa solar, sararır, kurur. En sonunda da bir küçük rüzgarla yıkılır. Aile de öyledir. Kavgalar, yanlışlıklar, kinler yavaş yavaş kemirir ailenin köklerini. Bir gün bakarsın eski güzelliklerin yerinde çirkinlikler türemiş. Dağılıp gitmiş aile.
1: Neden söylüyorsun bana bunları baba?
0: Neden mi söylüyorum? Benim bir ayağım çukurda. Bu nefes darlığı beni götürür. Sen göz kulak olacaksın her şeye. Kardeşlerine, toprağımıza. Bu gece düşümde ak sakallı, nur yüzlü bir adam gördüm. Ağacımız da büyümüş, dal budak salmış. Yaşlı adam sırtını ağaca vermiş oturuyor. Aman dikkat dedi bana. Bu ağaç kurursa ailenizin başına büyük bir felaket gelecek. Böyle dedi. Kayboldu ortadan. Uçup gitti sanki.
1: Masal gibi.
0: Masala pek benzemiyor oğlum. Öyle şeylere inanırım ben. Ağaç çelimsiz. Bizler de çok güçlü bir aile değiliz. Ben hastayım. Salih'in durumu içler acısı. Kemal ise büsbütün kopup gitti uzaklara. Gelse de hayır yok artık. Yalnız sen varsın ortada. Bu ağaca iyi bak, kurutma. Salih'e göz kulak ol. Kemal'in ara sıra kulağını büyük. Göreyim seni.
2: İşte dediği oldu. Ağaçla birlikte her şey toz duman oldu.
3: Neyse uzatmayalım. Bundan sonrasını kendileri bilir artık.
2: Keşke öyle olsun.
3: Her şeyi kendine dert etme Osman. Sen yapacağını yaptın.
2: Acaba yaptın mı?
3: Ne demekmiş o? Bundan sonra bize söz düşer mi? Çocuk mu bunlar?
2: Neler umduk bu toplantıdan? Neler bulduk? Tanıyamamışım kardeşimi. Onu bu kadar değişmeye zorlayan ne? Anlayamıyorum.
3: Sen haklısın galiba Osman. Bize göre değil oralar herhalde.
2: Babamın kemikleri sızlıyordur herhalde. Eski günleri anarak toparlanırız sanmıştım. Hep birlikte güle oynaya yediğimiz yemekleri, şakaları, kıt kanaat yaşanan sevgi dolu günleri düşünerek kucaklaşacağımızı beklemiş. Boş yer. Çok uzaklarda kalmış her şey. Erişemeyeceğimiz kadar uzaklarda.

0: Peder beyin kaşları çatık bugün. Kime bozuldun baba?
1: Deli misin ayol? Fotoğraflarla konuşmak da neyin nesi ha?
0: Ya. Babamla arama girme benim. Bilme. Ben onun yüzünün güldüğünü hiç görmedim ki zaten. Güya yüz göz olmak istemezdi bizimle. Şerefe.
2: Yolluk için börek yapıyorum size. Başka ne istersiniz?
1: Aha, börek mi? Ay bırak yenge Allah aşkına. Yollukta ne oluyormuş ayol? Yol boyu lokanta dolu.
2: Olsun. Ne olur ne olmaz.
1: Zaten börek baklava derken benim rejim gitti güme burada. İstanbul'a varınca yeniden başlamak çok zor olacak.
2: Senin fazla kilon yok ki.
1: Bırakırsam hemen alıyorum yenge.
2: Bir kıymık böreğin kilosu mu olurmuş?
3: Abi, iki valizim de doldu. Araba almazsa ne olacak?
0: Öbürü zıbırı bırak bir kenara Salih. Varsan baksan çul çaput doldurmuşsundur valizlere.
2: Salih nerede yatacak? Sizde mi?
0: Benim yazıhanenin bir odasında yatar kalkar.
3: Bir odasında yatar kalkarım. Kemal abim ne derse onu yaparım. İşçilere göz açtırmam. Her şeye koşarım. Abi, seni çok seviyorum.

Burası Kısa Dalga, 49 metre, 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre, 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarihin, mekanın ve teknolojinin kesiştiği o büyüleyici noktadan, farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var diyerek yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Bugünkü yayınımızda entegre kentlerin görünmez damarlarına iniyor, geleceğin şehirlerini inşa eden çelik ve fiber ağların izini sürüyoruz. Bölüm başlığımız, akıllı şehirlerin omurgası, dijitalleşme ve entegre sistemler. 19. yüzyılda toprağa çakılan o ağır, soğuk ve çelik raylar, yalnızca tonlarca yükü değil, insanlığın mesafeleri aşma, zamanı ve mekanı birleştirme arzusunu taşıyordu. Bugünse o raylar, akıllı şehirlerin kalbinde kesintisiz verilerin aktığı devasa bir dijital sinir sistemine dönüştü. Sanayi devriminin dumanlı ve mekanik çarklarından, sanayi 4.0'ın otonom zekasına uzanan bu devasa hafızayı keşfedeceğimiz yayınımıza başlıyoruz. Dünyanın ilk akıllı ağı 1830'larda rayların hemen yanı başındaki ahşap direklere çekilen bakır telgraf hatlarıyla kuruldu. Trenlerin aynı hat üzerinde çarpışmasını önlemek için geliştirilen bu erken dönem telgraf sistemi, maddelerin aktığı çelik hatlarla bilginin aktığı elektrik hatlarını insanlık tarihinde ilk kez birleştirdi. Bir tarafta kömürün karası ve demirin ağırlığı, diğer tarafta ışık hızındaki elektrikli sinyalleri. Bilgi, fiziksel hareketin önüne ilk kez o gün o mütevazı hatlarda geçti. Bugün akıllı şehirlerde konuştuğumuz nesnelerin interneti ve entegre veri ağlarının ilk tohumu işte o bakır tellerde atılmıştı. Şimdi kentin kılcal damarlarına doğru iniyoruz. Bir şehrin yaşayabilmesi, büyümesi ve nefes alabilmesi için kan dolaşımının kesintisiz olması gerekir. Metro hatları, tramvaylar, banyolar ve yüksek hızlı trenler modern kentin omurgasını oluşturur. Bu ağlar birbirinden kopuk ve münferit çalıştığında şehir tıkanır, felç olur. Ancak tek bir merkezi dijital beyinle entegre edildiklerinde milyonlarca kent sakini aynı canlı organın hücreleri gibi tam bir uyum içinde hareket eder. Çelik raylar kentin altından geçen devasa bir biyolojik dokudur artık. Günümüzün rayları ise sessizce konuşur. Hatlar boyunca milimetrik hassasiyetle yerleştirilen binlerce LOT sensörü, sıcaklık değişimlerini, raylardaki mikro düzeydeki kaymaları, yük ağırlıklarını ve malzeme yorulmasını anlık olarak ana kontrol merkezine toplar. Tren üzerinden geçen ray, kendi sağlık durumunu kentin dijital beynine anlatır. Nesnelerin interneti, trenle yolu tek bir vücut haline getirir. İnsan gözünün asla fark edemeyeceği mikro çatlaklar, algoritmalar tarafından

anında tespit edilir ve muhtemel kentsel aksaklıklar daha yaşanmadan engellenir. Mekanlar ve mekanların insan zihnindeki karşılığı da bu büyük dönüşümden nasibini alıyor. Claude Monet 1877 yılında Saint-Lazare garının cam ve çatı konstrüksiyonundan süzülen o eşsiz ışığı tuvaline vururken, sanayi devriminin ve endüstriyel mimarinin tapınağını resmediyordu. Gar binaları, yüksek taş duvarları ve görkemli büyük saatleriyle şehre girişin anıtsal kapılarıydı. Bugünse gar mimarisi taştan ve demirden sıyrılıp kodlara dönüşüyor. Monet'in tuvalindeki buhar dumanının yerini kızılötesi kameralar, lidar sensörleri ve akıllı turnikeler alıyor. Mimarinin fiziki varlığı sürekli veri toplayan, öğrenen ve adapte olan akıllı mikrokentlere evriliyor. Geçmişte tren kompartımanı, birbirini tanımayan insanların ortak bir mekanda yan yana geldiği, bakışların kesiştiği sosyolojik bir etkileşim alanıydı. Pencereden kayıp giden manzaraya bakarak kendi iç dünyasına çekilen insan, bugün akıllı kent ağlarında dijital bir yolcu kimliğine bürünüyor. Turnikeye basılan akıllı kartlar ve yüz tanıma sistemleri, yolculuğu kişiselleştirmiş devasa bir veri akışına dönüştürüyor. İnsan davranışı, tıkırdayan vagonların ritminden, algoritmaların çizdiği kent içi rota haritalarına aktarılıyor. Kent hayatının temeli ritim ve senkronizasyondur. Sanayi devriminden bu yana şehirlerin büyüme yönü ve günlük çalışma saatleri toplu taşıma sefer saatlerine göre biçimlendi. Bugün kentin ritmini yöneten ana unsur dinamik zamanlama algoritmalarıdır. Sefer aralıklarını yolcu yoğunluğuna göre milisaniyeler içinde ayarlayan sistemler, kent içi insan hareketliliğini adeta usta bir orkestra şefi gibi düzenler. Zaman, yönetilebilir ve optimize edilebilir en değerli kent kaynağına dönüşür. Fosil yakıtların dumanıyla doğan demir yolları bugün yeşil geleceğimizin en büyük teminatı haline geldi. Sıfır karbon emisyonu hedefleyen akıllı şehirlerde rejeneratif frenleme yapan trenler, her yavaşlamada ürettikleri kinetik enerjiyi elektriğe çevirerek ağa geri verir. Her frenleme kente enerji olarak döner. Otomobil egzozlarının boğduğu modern kentlerde çelik raylar, doğayla yeniden barışmanın, ekolojik mobiliteyi inşa etmenin en güvenilir yoludur. Yeşil raylar, geleceğin nefes alan şehirlerinin garantisidir. Geleceğin mutfağındayız. Bir şehrin ve onun tüm raylı sistem ağının bilgisayar ortamında birebir dijital bir kopyasının yaşandığını düşünün. Dijital ikiz. Sanal şehirde simüle edilen fırtınalar, aşırı yolcu yoğunlukları ve olası teknik arızalar sayesinde gerçek şehirdeki aksaklıklar henüz yaşanmadan teşhis edilir ve çözülür. Kestirimci bakım teknolojisi, rayların belleğini geleceği tahmin etmek için kullanır. Kent, kendi geleceğini simülasyonlarda tecrübe eder. Makinist koltuğunun boş olduğu bir tren vagonunda seyahat etmek. Otonom trenler, insan hatasını tamamen sıfıra indiren CBTC sinyalizasyon sistemleri ve makine öğrenmesiyle hareket eder. Birbirini takip eden iki tren arasındaki emniyet mesafesi artık kilometrelerle değil, saliselerle ölçülür. Algoritmalar en güvenli duruş mesafesini ve en verimli ivmelenmeyi saniyede milyonlarca kez hesaplar. İnsan faktörü, direksiyondan çekilip sistemi uzaktan denetleyen ve yöneten bir üst zekaya dönüşür. 20. yüzyılın başında fütürist mimarlar, gökdelenlerin arasından geçen boru hatları ve katlı demir yolları hayal etmişlerdi. Antonio Saint-Elia'nın çelik ve betondan örülü yeni şehir tasarımları, bugün hiperloop ve manyetik kaldırmalı maglev hatlarıyla nihayet gerçek oluyor. Vakumlu tüpler içinde saatte 1000 kilometre hıza ulaşan kapsüller, şehirler arası mesafeleri kent içi metro durağı mesafesine indiriyor. Mühendislik, geleceğin dikey ve yüksek hızlı kent formlarını şekillendiriyor. MaaS, yani hizmet olarak mobility. Evinizden çıktığınızda cebinizdeki tek bir dijital kimlikle önce otonom besleme otobüsüne, oradan hızlı trene, trenden iner inmez de mikro mobilite aracına geçersiniz. Bilet yok, bekleme yok, kesinti yok.
Ulaşım araçları ayrı ayrı nesneler olmaktan çıkıp tek bir akıcı hizmete dönüşür. Şehir, üzerinde sürtünmesizce kayıp gittiğiniz bütünsel bir yüzey haline gelir. Kentlerin ses peyzajı, diğer adıyla soundscape de kökten değişti. 100 yıl önce şehre yaklaşan bir trenin çığlık atan düdüğü ve raylara döven ağır piston sesleri vardı. Bugünse maglev trenlerinin manyetik alan üzerinde yükselen sessizliği konuşuyor. Mekanik gürültü yerini dijital bir sessizliğe bıraktı. Şehirler sakinleşiyor, gürültü kirliliği tarihten siliniyor, kentsel akustiğin tarihi yeniden yazılıyor. Edward Hopper'ın tablolarındaki kompartmanlarda oturan yalnız figürler, modern bireyin kentteki duruşunu simgeliyordu. Bugünün dijital sanatçıları ise tuvalleri değil, kentin canlı veri haritalarını kullanıyor. Data art, yani veri sanatı, binlerce trenin hareketini, yolcu yoğunluklarını ve enerji akışlarını rengarenk ışık hatlarına dönüştürüyor. Tuvallerdeki durağanlık yerini milyonların verisiyle oluşan devasa ve yaşayan dijital görsel enstalasyonlara bırakıyor. Ağlarla sarılı, algoritmalarla yönetilen bu akıllı şehirlerde insan hafızası nereye oturacak? İstasyon bekleme salonlarında harcanan zamanlar, kentsel dönüşümün getirdiği mekansal değişimler. Teknoloji ne kadar kusursuzlaşırsa derinleşir, ulaşımın özü insanın bir noktadan diğerine taşıdığı kendi yaşamsal birikimidir. Bekleme alanları dijitalleşse de kent sakini o mekansal hafızayı benliğinde taşımaya devam edecek. Rayların belleğinde bir zaman yolculuğuna çıkıyor ve tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Modern akıllı şehirlerin temelinde 19. yüzyılın o ilk tozlu ve meşakkatli hat kurma çabaları yatar. Ahşap traverslerin toprağa ilk çakıldığı anlardan, unutulmuş lokomotif depolarına, haritalardan silinmiş ama kentsel hafızada izi kalmış eski banliyö hatlarına kadar. Ağır kömür kokusunun ve perçinli demir levhaların arasında bugünün yüksek hızlı ağlarına zemin hazırlayan o ilk mühendislik cesaretini ve unutulmuş hikayeleri hatırlıyoruz. Çeliğin döşendiği her karış toprak, kentsel geleceğimizin ilk taslağıydı. Tarihin tozlu sayfalarını 15 Eylül 1830 gününe açıyoruz. Liverpool-Manchester hattının açılışı yalnızca iki şehri birleştirmedi. Dünyada zaman kavramını yeniden tanımladı. O güne kadar her şehir güneşin tepe noktasına göre kendi yerel saatini kullanıyordu. Ancak trenlerin hızlanmasıyla istasyonlar arasında saat farkları büyük bir kaos yarattı. Demiryolu şirketleri 1840'larda demiryolu zamanı adı verilen tekil saat standardına getirdi. Bugün akıllı şehirlerin sunucularından milisaniyelik bir senkronizasyon sağlayan Greenwich standardı, işte bu tarihteki tren tarifelerini çakışmaktan kurtarmak için doğmuştu. Sayfaları biraz daha ilerletiyor ve 1839'a Great Western Railway hattı boyunca çekilen dünyadaki ilk ticari telgraf hattına uzanıyoruz. 1845 yılının başında yaşanan bir olay, bilginin maddeden daha hızlı hareket ettiğini tarih önünde kanıtladı. Sloh istasyonundan trene binen bir şüpheli, hat boyunca çekilen telgraf telleri sayesinde tren henüz varış noktası olan Paddington garına ulaşmadan telgraf mesajıyla polislere bildirildi ve trenden inince yakalandı. Bu olay, insanlık tarihinde elektrik sinyalinin fiziksel bir taşıttan daha hızlı bilgi aktardığı ilk tarihi olaydı. Günümüz akıllı kentlerindeki canlı veri takibinin ilk somut zaferi o gün Paddington garında kazanıldı. 10 Ocak 1863. Tarihin tozlu sayfaları bu kez yerin metrelerce altına, Londra'nın çamurlu sokaklarının dibine iniyor. Aç kapa yöntemiyle inşa edilen ve buharlı lokomotiflerle çalışan dünyanın ilk kent içi yeraltı demiryolu hattı Metropolitan Railway açıldı. İlk gününde 38 bin şehir sakinini taşıyan bu hat, kentsel toplu taşımanın ve modern metronun miladı oldu. At arabalarının kilitlediği Victorian dönemi Londra'sı, çözümü yer altına inmekte bulmuştu. Bugün akıllı kentlerde devasa metro ağlarının attığı her adım, 1863'teki o ilk karanlık tünelin içinde yakılan fenerin izini takip ediyor. Tarihin tozlu sayfalarında 10 Mayıs 1869 gününe gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni doğudan batıya ilk kez bağlayan kıtalar arası demiryolu tamamlandı.

duruyordu. Son altın çivi Ryder'a çakılırken çekiç doğrudan telgraf tellerine bağlandı. Çekicin demire her vuruşu binlerce kilometre ötedeki şehirlerin telgraf alıcılarında anlık ses dalgalarına dönüştü. Tamamlandı anlamına gelen Dan kelimesi telgraf hatlarından tüm ülkeye saniyeler içinde yayıldı. Bu olay insanlık tarihini ilk küresel ve eş zamanlı canlı naklen yayını olarak tarihe geçti. Bugünkü akıllı şehirlerde anlık veri akışı dediklerimiz işte o altın çivinin telgraf teline vurduğu an başladı. Sayfaları 4 Ekim 1883'e çeviriyoruz. Paris'ten kalkıp İstanbul Sirkeci Garı'na uzanan efsanevi Doğu Ekspresi, Orient Express ilk seferine çıktı. Doğu Ekspresi sadece lüks bir seyahat değildi. Avrupa'daki farklı demiryolu şirketlerinin, gümrük protokollerinin ve ray açıklıklarının ilk kez bir ortak ağ altında birleştirilmesiydi. Bugün Avrupa ve Asya'daki akıllı ulaşım sistemlerinin kullandığı uluslararası veri sınır ötesi geçiş standartları 1880'lerin o efsanevi vagonlarında olgunlaştı. Ve son durağımız 1 Ekim 1964. Tokyo Olimpiyatlarından hemen önce hizmete giren Japonya'nın Shinkansen yani mermi treni. Saatte 210 kilometre hıza ulaşan bu tren sadece bir hız rekoru değildi. Yüksek hızlarda insanın sinyal lambalarını görmesi imkansız olduğu için dünyada ilk kez otomatik tren kontrol yani ATC sistemi kullanıldı. Tren, makinesi ihtiyaç duymadan raydaki elektronik sinyallerle hızını kendi ayarlamaya başladı. Shinkansen günümüzde sürücüsüz metro ve otonom tren teknolojilerinin doğrudan ilk tarihsel atası oldu. 1869'un telgraf hatlarıyla yayılan ilk canlı yayınından 1964'te otonom zeka ile buluşan mermi trenine. Tarihin tozlu sayfaları açıkça gösteriyor ki demiryolları sadece şehirleri bağlamadı. Rayların temas ettiği her toprak dönemin en yüksek teknolojisine ve bilginin en saf haline ev sahipliği yaptı. Çelik raylardan fiber kablolara uzanan bu uzun soluklu yayının sonuna geldik. Bugün Rayların Belleği, Akıllı Şehirlerin Omurgası programında geçmişin dumanlı gar salonlarından geleceğin sürücüsüz akıllı kentlerine uzanan dijital bir sinir sistemini birlikte adımladık. 1830'da Liverpool'da zamanı eşitleyen ilk tren düdüğünden Tokyo'nun otonom mermi trenlerine, Paddington'daki ilk telgraf haberinden kentin kılcal damarlarına yerleşen LOT sensörlerine kadar gördük ki, raylar sadece taşıtları değil, insanlığın medeniyet ve gelecek vizyonunu da taşıdı. Şehirler değişti, trenlerin sesi mekanik bir gürültüden dijital bir fısıltıya dönüştü. Ama o büyük yolculuk arzumuz hiç değişmedi. Bu uzun seferin sonuna gelirken, çeliğin, zamanın ve dijital geleceğin ahengini kusursuz bir ritimle buluşturan özel bir eserle veda ediyoruz. Programımızın yapımcısı Mehmet Kasar'ın bu bölüm için kaleme aldığı şiirle sizleri baş başa bırakıyorum. Demir hatlar uzanır geleceğin izine, asırların gölgesi vurur kentin yüzüne. Çelikten fiber ağa akar zamanın seli, mekanı ilmik ilmik dokur bilginin eli. Bir bakır telgrafın çınlayan o gür sesi, akıllı şehirlerin en dijital nefesi. Sensörler fısıldaşır rayların kucağında, zaman yeniden doğar kodların odağında. Vagonlar taşısa da verinin akışını, insan hiç unutur mu garın o bakışını? Dünden yarına uzanan bu sağlam çelikten bağ, aydınlatsın yarını, ışık saçan yeni çağ. Bu uzun sefer boyunca bizlere katılan, kentin ve tarihin ritmine kulak veren tüm dinleyicilerimize yürekten teşekkür ederiz. Yapımcımız Mehmet Kasar ve ben Yasemin Pamukçu, geleceğin izinde ve tarihin ritminde yeniden buluşmak dileğiyle hepinize huzurlu günler dileriz. Hoşçakalınız.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İletişim insanlık tarihiyle başlar. İnsanlar isteklerini, duygularını, düşüncelerini başkalarıyla paylaşmayı ve daha çok kişiye ulaşabilmeyi hep arzu etmişlerdir. Bir bebeğin doğumu, bir kişinin hastalanması, iki kişinin evlenmesi ya da birinin ölümü gibi olaylar hep başkalarına duyurulmak ve böyle önemli haberler paylaşılmak istenmiştir. Başlangıçta işaretlere, daha sonra söze ve yazının icadından sonra hem söze hem yazıya dayanan iletişim, nüfus arttıkça kişiler arasından ailelere ve toplu mekanlara ulaşmış, böylece kitle iletişimi ortaya çıkmıştır. Kitle iletişimi, başlangıçta bir yerleşim yerindeki sosyal bir yapıda gerçekleşiyordu. Topluca bir araya gelinen mekanlarda anlatılan masallar, hikayeler ve oynanan oyunlar, insanların birbirine daha çok yaklaşmasını, birlik olmasını sağladı. Dini inanışlar yaygınlaşmaya başladıkça, gerek dini gerek toplumsal törenlerdeki ritüeller ağızdan ağza, dilden dile kitleler içindeki iletişimi yaygınlaştırdı. Toplum içindeki atışmalar ve tartışmalar gruplaşmayı ortaya çıkarsa da küslerin barıştırılması iletişimin gücü sayesinde gerçekleşmiştir. Milattan önce 300'den sonra köylerin büyümesi, kasaba ve kentlerin ortaya çıkışından sonra yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yolların yapılmasıyla iki farklı yer arasında ürünlerle birlikte mektup da gönderilmeye başlandı. Yaya ve atlı postacılarla gönderilen bazı mektup ve bildirilerin kitlelere okunmasıyla kitle iletişimi başka bir boyut kazandı. İletişimin unsurları artık söyleyen ve dinleyen değil, gönderen, gönderilen ve alan olarak belirlendi. Toplumsal yaşamın toplam üretimi anlamına gelen düşünce, bilinç, yasa, ahlak, din, siyaset ve bütün toplumsal örgütler kitle iletişiminin bir sonucudur. Kitle iletişiminin bir diğer sonucu da kitle kültürü oluşturmasıdır. İletişimciler kitle iletişiminin matbaanın icadından sonra ilk kitapların ve gazetelerin basımıyla başladığını söylerler. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te kitle iletişimi dağınık insan topluluklarının bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara aynı anda maruz kalması, bir takım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulması olarak tanımlanır. Kitle iletişimi aynı zamanda kitle haberleşmesidir. Matbaada basılan her metinde yazılan bilgiler geniş kitlelere çabucak ulaşmaya başladı. Kitapların dışında dergiler ve broşürler elden ele dolaştı. Ancak geniş kitlelere iletişim gazetelerle başladı. Profesör Doktor Oya Tokgöz, Belçika'nın Anvers kentinde 1605 yılında bir ticari bülten olarak başlayan Neo ve Tidingen'in dünyadaki ilk gazete olduğunu yazar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk gazete Tidingen'den 85 yıl sonra basıldı. Amerika'da ilk gazeteler matbaacıların yan işi gibi görülüyordu. İngiltere'de 18. yüzyılda birçok gazete haberlerini kitlenin içinden kahvehanelerdeki sohbetlerden derliyordu. Sanayi devriminin başlangıcında İngiltere'de böylece kitle kültürü doğdu. 1837'de icat edilen telgraf bir kitle iletişim aracı değildir ama aynen mektup gibi gelen kısa bir haberin kitlelere iletilmesinin yolu olmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilk telgraf hattı 1855 yılında Edirne ile Şumlu arasında devreye girdi. 20. yüzyıl kitle iletişiminde bir devrim sayılır. Gazete ve dergiler yaygınlaşmış, telefon ve radyo ortaya çıkmıştır. Peşinden gelen televizyon kitleleri aynı anda etkilemiştir. Bilgisayarın gelişmesi, internetin yaygınlaşması, cep telefonlarına erişimin çok basitleşmesi ve yapay zekanın her alanda kullanılmaya başlanmasıyla kitle iletişimi, kitle etkileşimi ile birlikte değerlendirilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: ile görüştü. Ardından da Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından okuduğu dizelere ilişkin paylaşım yaptı. Birleşmiş Milletler kürsüsünde yalnızca bir şiirin dizeleri değil, vicdanın ve hakikatin sesi yankılandı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, New York'ta gündemdeki KATSA yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarafların çalıştığını ancak bunun zaman alacağını söyledi. Yaptırımların kalkması için ABD Kongresi'ni işaret etti. Kongrenin üst yönetimi Türkiye'nin yanında dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'de reform gerekliliğinden Gazze'deki soykırıma kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Dünya basını bu konuşmayı canlı yayınladı, Erdoğan'ın cümlelerini manşete taşıdı. Soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olan Netanyahu, BM Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Ancak İsrail basınına göre Netanyahu artık istenmeyen adam. Netanyahu'nun yaklaşık 24 saatlik New York ziyaretinde yine protestolarla karşılanması ve BM kürsüsünde boş salona hitap etmesi bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. 11 şüphelinin tutuklu bulunduğu İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci kez operasyon düzenlendi. Aralarında eski belediye başkan vekilinin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı seçimde başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili oldu. CHP 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta kampa girecek. Kampta yeni yasama dönemi için yapılacak çalışmalar ele alınacak. Parti politikaları, yerel yönetimler ve kurultay süreci değerlendirilecek. MYK'daki olası görev değişiklikleri de gündemde olacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerinde dikkat çekici detaylar yer aldı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Anlaşma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'ta düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etti. Ülkesinin askeri gücünün savunma amaçlı olduğunu söyledi. Washington'un tehdit ve baskılarına boyun eğmeyeceklerini, savaştan korkmadıklarını vurguladı. İran'ın nükleer silah geliştirme amacının bulunmadığını da belirtti. Haberleri sunduk.
1: Important.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Türk elinden, kart elinden. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından, Türk elinden, tart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir günde programımızın yeni

0: bölümüyle huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Programımızı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masa'da Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demir Ezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 27 Eylül 2020 yılında başlayan ve 44 gün süren Vatan Savaşı'nın ilk günüdür. Azerbaycan'da bu tarih, vatan uğrunda hayatını kaybeden şehitlerin aziz hatırasını anmak üzere her yıl anım günü olarak kaydediliyor. Bugün Azerbaycan'ın yakın tarihinde derin bir yeri olan Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan 27 Eylül anım gününü konuşacağız. Savaşın kısa tarihi çerçevesine bakarken Karabağ'ın hafızasını müzik üzerinden anlamaya çalışacağız. Çünkü bir halkın acısı da ümidi de çoğu zaman en kalıcı ifadesini türkülerinde, muğamında ve sazının sesinde buluyor. Efendim, her bölümde olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk elinden, tar telinden başladı. Abdullah Hocam, bugün 27 Eylül anım gününü konuşacağız. Neler söylersiniz?
1: Ben öncelikle bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 27 Eylül vesilesiyle vatan uğrunda canından geçen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum. Bugün hem hüzün hem de halkımızın hafızasında yaşayan vatan sevgisini müzikle anlatmaya çalışacağız.
0: Evet. Peki Abdullah Hocam, 27 Eylül'ün Azerbaycan halkı için taşıdığı anlamı nasıl ifade edersiniz?
1: Evet Mustafa Bey, bu tarih sıradan bir takvim günü değildir. Her şeyden önce kaybettiğimiz evlatlarımızı, onların ailelerini ve geride bıraktıkları emaneti hatırladığımız gündür. Anım gününde sevinçten önce saygı, sözden önce hatıra geliyor. 8 Kasım zafer günüdür. 27 Eylül ise o zafere hangi bedellerle ulaşıldığının unutulmaması gereken bir gündür.
0: Evet. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Değil mi?
1: Doğrudur.
0: Eğer toprak uğrunda ölen varsa vatandır.
1: Evet.
0: Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz.
1: Evet.
0: Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun ki zaten cennet şehitlerimizin yeri.
1: Amin.
0: Gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyoruz.
1: Amin.
0: Abdullah Hocam, öyleyse ilk eserimizi bu hatıraya saygıyla dinleyelim.
1: Evet.
0: Kenan Bayramlı, Savaşın Tarihi Çerçevesi diyelim.
1: Evet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'den, Tartel'inden canlı yayını devam ediyor. Efendim, bugün 27 Eylül Anım Günü'nü konuşuyoruz sevgili Abdullah Alper Kurbani hocamla. 27 Eylül 2020'de geniş çaplı çatışmalar başladı. Azerbaycan'da Vatan Savaşı adı verilen bu dönem 44 gün sürdü. Uzun yıllar çözülemeyen Karabağ meselesi halkın hayatında yalnızca siyasi bir başlık değildi. Yurdundan ayrılmak zorunda kalan insanların evlerine, mezarlıklarına ve çocukluk hatıralarına duyduğu hasret de bu meselenin içindeydi. Savaş boyunca Cebrail, Fuzuli, Zengilan, Kubadlı ve çok sayıda yerleşim yeniden Azerbaycan'ın denetimine geçti. 8 Kasım'da Şuşa'nın işgalden kurtarılması savaşın belirleyici dönüm noktalarından biri oldu. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı üçlü bildiriyle 10 Kasım 2020'de ateş ve askeri faaliyetlerin durdurulması ilan edildi. Ardından 2 Aralık 2020 tarihli kararla her yıl 27 Eylül'ün anım günü olarak kaydedilmesi kararlaştırıldı. Abdullah Hocam, savaş ve anma konuları müzik programında ele alınırken sizce nasıl bir dil kullanılmalı?
1: Evet Mustafa Bey, böyle bir günde yüksek ve gösterişli böyle sözlerden çok daha doğru, ölçülü sözlere ihtiyacımız vardır. Müzik de aynı şekilde seçilmelidir. Acıyı büyüten değil, hatırayı taşıyan eserler tercih edilmelidir. Biz şehitlerimizi anarken onların ailelerinin duygusunu da düşünmeliyiz. Bir eser bazen uzun bir konuşmadan daha etkili olur. Fakat o eserin yeri, makamı ve icrası doğru seçilmelidir. Ben şimdi demin dinledik, bir çok güzel bir uzun hava dinledik.
0: Evet.
1: Kenan Bayramlı Bay Çıraz Muğam üzerinde.
0: Çok da güzel, çok da yanık bir sesi var.
1: Evet, vatan sevgisini anlatan bir gazel okudu orada. Ben onu gözlerinden öpüyorum. Ben,
0: selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
1: Evet, evet. Ben Kenan'ın babasını çok yakından tanıyorum. O da Azerbaycan'ımızın çok ünlü ses sanatçılarından biridir. Teyyar Bayramlı ve bu yakınlarda da Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir konser vardı. Orada davetliydiler, gelmişler ve burada Teyyar Bey çok başarılı kendi grubuyla bir konser verdi. Ben buradan da Teyyar Bey'e selamlıyorum ki böyle bir güzel evlat yetiştirmiş Kenan Bayramlı gibi.
0: Türkiye'ye bir sonraki gelişlerinde programımızda konuk etsek ne güzel olur değil mi?
1: Vallahi güzel olur. Zamanlama bazen uymuyor, biliyor musunuz? Onlar hemen gelip gidiyorlar. Mesela geçen bir konser oldu burada. Çok başarılı bir konser oldu. İleride ona da değineceğiz. Yani sanatçıların burada zamanlaması uymuyor. Yani oradan gelenler. Uydukları zaman da mutlaka şey yapacağız.
0: Bir değerlendiririz. Şimdi eser dinleyelim mi?
1: Evet, bir eser dinleyelim şimdi. Biz bir seslendirelim canlı eser.
0: Evet.

0: Haneseniz, var olunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Sakine
1: ederiz.
0: Hanım, ayrıca sizin sesinize sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan iki güzel eser dinledik canlı canlı.
1: Evet.
0: Esen Yeller ve Vatan Yahşı'dır.
1: Evet.
0: Çok güzel eser.
1: Bu Dayan'ın türküsü, evet. Sağ olun.
0: Efendim, bugün Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan 27 Eylül Anım Günü'nü konuşuyoruz. Abdullah Hocam, Karabağ denildiğinde müzik bakımından nasıl bir coğrafyadan söz ediliyor?
1: Evet, Mustafa Bey, Karabağ Azerbaycan musikisinin en önemli ocaklarından biridir. Şuşa başta olmak üzere bu bölgede hanendelik, tar, kamança geleneği çok güçlüdür. Mugam yalnızca belirli perdelerin veya şöbelerin sıralanması değildir. Yaşanmışlığın sese dönüşmesidir mugam. Karabağ hanendelerinin okuyuşunda da geniş nefes, yani ses aralıkları genişti,
0: evet.
1: Onların nefesleri maşallah güçlü bir nefes sahiptiler. Güçlü ifade ve sözün manasına bağlılık hemen hissediliyor. İsterseniz gelin şimdi gene biz bir Karabağ'dan bahsederken benim dostum Mansur İbrahimov'un sesinden bir Karabağ şikestesini dinleyelim. Tam
0: evet.
1: Yerinde olur.
0: Hı hı. Tabii programımızı dünyanın dört bir yanından dinleyen kıymetli
1: evet.
0: dinleyicilerimiz var.
1: Evet.
0: Ankara'dan da bizi dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimiz var. Ali Kuş, Nurel Dilmen ve Osman Bektaş.
1: Evet.
0: Selamlarını, sevgilerini göndermişler. Sizleri keyifle dinliyorlarmış.
1: Sağ olsunlar.
0: Bunları
1: sağ
0: da olsunlar. İletmiş olalım. Onlar için de gelsin o halde. Şimdi
1: evet,
0: dinleyeceğimiz
1: evet.
0: eserler.
1: Azerbaycan'a da geçsin.
0: Evet.
1: Bizi Moskova'dan da dinleyen Melodya grubu var.
0: Tüm dinleyicilerimize.
1: Tüm dinleyicilerimize, hepsine geçsin.
0: Birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve biraz önce Mansum İbrahimov'un sesinden Karabağ Şikestesini dinledik. Abdullah Hocam,
1: Evet.
0: nasıl bir ses, nasıl bir
1: Evet.
0: ciğer, nasıl
1: Evet.
0: bir gırtlak var? İnsanı hayran bırakıyor kendisine.
1: Evet. Evet. Mansum İbrahimov, Azerbaycanımızın halk artisti, profesör, konservatuvarın hanendelik bölümünün başkanıdı ve benim de çok yakın dostumdu. Şuradan ben kendisine selamlarımı gönderiyorum. Benim de 65 yıllık buradaki jübileğimde emekliye ayrıldığımda bir konser ayarlandı. Türkiye Cumhuriyetlerinin her tarafından da sanatçılarımız gelmiştiler. Mansum İbrahimov ve Elçin Haşimov, sonra Elnur Ahmetov,
2: Kamuran.
1: ritim
2: Kamuran.
1: Çamran ritim sazımız. Bunlar sağ olsunlar gelmiştiler burada konserde beraber olduk. Çok güzel bir konser oldu.
0: Evet.
1: Ve ben burada özellikle bu Karabağ hakkında biz konuşurken Mansum İbrahimov'un seslenmesi, sesinin burada olmasını istedim. Ve çok da güzel oldu. Ve dinleyicilerimiz herhalde sevmişler bunu.
0: Evet.
1: Şuşamızın yani yani Karabağımızın fakri diyorum. Ben onlarla övünüyorum. Şuşa'dan çok büyük sanatçılar çıkmış ki biri de Mansum İbrahimov'dur.
0: Az önce Mansum İbrahimov'un sesinden dinlediğimiz
1: Evet.
0: Karabağ Şikestesi'nin
1: Evet.
0: Karabağ'la bağını ve müzik yapısını kısaca anlatır mısınız?
1: Evet, Karabağ Şikestesi aslında bir zerbi mugamdır. Zerbi mugam ne demektir? Ritim içerisinde uzun hava okunuyor. Ondan dolayı yani usullü, ritmik bir zemin üzerinde hanendenin mugam okuyuşu yükseliyor burada. Tar ve kemança da burada ona eşlik ediyor. Yalnız eşlik etmiyor. Hanendenin söylediği fikre, onun yaptığı o şirinliklere, vokallere cevap veriyorlar. Bu yapıda hem yiğitlik, hem hasret, hem de içten gelen bir çağrış vardır. Onun için Karabağ Şikestesi dinlendiğinde insanın zihninde yalnız bir melodi değil Mustafa Bey. Bir coğrafya canlanıyor. Bu da ki bizi bu Karabağ'ımızı anlatıyor. Ben burada yani Şuşa ile Karabağ'la ilgili konuşuyoruz ya.
0: Evet.
1: Karabağ'ımızdan çıkan büyük sanatçılarımız var.
0: Mesela bunlardan biri Mirnofel Hasanov. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik.
1: Evet.
0: 14 yaşında yetenekli bir sanatçı.
1: Mirnofel de çok yetenekli bir sanatçımızdır. Ben kendisinin dedesiyle tanışıyoruz. Biz Azerbaycan'da burada baba atadır. Azerbaycan'da dede diyoruz. Dedeye de baba diyorlar orada. Neyse, ben o Mirnofer'in babasıyla da yakından tanışıyoruz. Reşit Bey'le sağ olsun beni kaç kere aramıştı. Bura konsere geldiler. Biz de burada birkaç ay önce Mirnofer'i anlatmıştık. Onun nasıl bir tarzen olduğunu, inşallah ileride Azerbaycan'ımızın gururu olduğunu anlatmıştık ve burada onu ispatladı.
0: Abdullah Hocam, Azerbaycanlı sanatçıların sesinde ayrı
1: Evet.
0: bir yanıklık var.
1: Doğru.
0: Havasından mı,
1: Ya da
0: suyundan
1: hepsi var. Hepsi var. Ben şimdi bir haşiye çıkayım. Şimdi siz havasından diyorsunuz. Karabağ'ın havasındandı.
0: mı?
1: Ve suyundandı. Gerçekten de Karabağ'da oraya gittiğinizde sesiniz değişiyor. Oksijen bolluğu vardı. Dünyanın en bol oksijeni olan üçüncü bir yerdir Karabağ. Ben
0: Evet.
1: şimdi Mirnofel'e dönüm. Mirnofel geçen ayın 19'unda burada bir konser verdi. Yani bir solist olarak katıldı. İki eser çaldı. Ve bu eserleri çok başarıyla icra etti. Ben konserine gittim. Kendisini kutladım. Beraber olduk birkaç gün. Bu konser iki devlet bir sahne kardeş ezgileri adı altında yapıldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi

0: Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi ile birlikte beraber yapmışlar. Çok sanatçılar da katılmışlar. Burada Nilüfer'in çıkışı çok güzel bir eserler çaldı. Ben ondan bir ses kaydı almıştım burada seslendirmemiz için ama Şule
1: Evet.
0: Hanım haklı olarak yani sesin net olmadığını, temiz olmadığını karar verdiler. Onun için onu seslendiremeyeceğiz.
1: Evet.
0: O konserden kısa bir şey, birkaç dakikalık bir çalgısı var. Onu bir seslendirelim, bir dinleyicilerimiz de dinlesinler.
1: Evet, birlikte dinliyoruz.
0: Evet.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan 27 Eylül Anım Günü'nü konuşuyoruz. Kendilerinden hem stüdyomuzda güzel eserler dinliyoruz, bir yandan da banttan eserler çalıyoruz. Abdullah Hocam, neler eklemek istersiniz bugüne dair?
1: Evet, ben gene Mirnofer'e dönüyorum. Bu kısa bir şey, biz kaydı bulduk. Yani uzun bir kayıt yoktu burada seslendirmeye. Onu hiç olmasa burada bir seslendirelim dedik. Ben buradan gene Mirnofer'le ilgilenen Moskova'da olan Melodya grubu, özellikle bu çocuk hakkında onun tanıtıyorlar. Beni de aramışlar, dinletmişler. Ben ondan sonra bu programda ondan bahsetmiştim. Onlara da gruba hepsi güzel sanatçılardı, virtüöz sanatçılardı Melodya grubunda. Hepsine buradan selam gönderiyorum. O grubun başkanı Zührab Nuraniye'ye de selam ve sevgilerimi gönderiyorum ki böyle genç müzisyenleri bulup üze çıkartıyorlar ve biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ben
0: Ya
1: şimdi
0: Azerbaycan
1: evet.
0: da böyle yetenekleri çok güzel destekliyor, değil mi?
1: Çok çok yani yani bunun gibi Mirnofer gibi çok sayıda Azerbaycanlı sanatçılarımız var.
0: Evet.
1: Yani ister tar sanatçısı olsun, kemançı olsun, piyanist olsun, keman olsun. Çok yeni yetmeler yetişiyor. Hepsi de virtüöz sanatçılardı. İnşallah ileride onların yani sahnelerde olduğunu, büyük sahnelerde olacaklarını göreceğiz biz de.
0: Evet. Tabii Mirnofel gibi sanatçılar sanat aşkıyla yanıp tutuşan çocuklarımıza, gençlerimize de güzel örnekler. Zaten sanatçı dediğimiz sadece sesiyle sanatkar olan değil,
1: Doğru.
0: duruşuyla, kimliğiyle, karakteriyle, değil mi?
1: Aynen.
0: Bütünüyle.
1: Minofel'de de ben onu gördüm. İlk
0: Onlar var, evet.
1: defa yakından görüştüm. Çok terbiyeli, işinde usta olan, başarılı bir delikanlımız diyelim. Gencimiz
0: Evet,
1: diyelim sana.
0: sayılarının artmasını diliyoruz.
1: Evet, biz demin Karabağ'dan bahsettik, konuştuk. Ben gene Karabağ'ın meşhur hanendelerimiz Han Şuşuneski, Seyit Şuşuneski kimi dahi sanatkarlarımız var. Biz gene Karabağ'ı, Şuşa'yı bir anan bir Türk mahnıyla, bir türküyle dinleyicilerimize seslenelim. Bestesi Han Şuşuneski'ye ait, söz ve müziği. Şuşa'nın dağları mahnısını çalacağız ve ona bağlı olarak da güzel bir mahnımız var. Laleler mahnısını onu seslendireceğiz.
0: Dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen,
1: Evet.
0: Türkistan'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz için geliyor. Buyursunlar efendim.

0: Efendim şahaneseniz, var olunuz, teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun Safa Bey.
0: Gönüllerinize sağlık. Bugün 27 Eylül anım gününü konuşuyoruz. Abdullah Hocam, yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak neler eklemek istersiniz?
1: Bugün 27 Eylül'ü konuştuk, Karabağ'ı konuştuk. Ben şehitlerimize bir daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize can sağlığı arzuluyorum. Ailelerine de sabır diliyorum. İnşallah ki bu galibiyetimiz, bu bizim cephede şey kazandığımız bu zafer hep böyle devam etsin. Hep Karabağ Azerbaycan'dır diyelim. Öyle de kalsın.
0: Evet, Karabağ Azerbaycan'dır. Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli sanatçılarımız, Abdullah Alper Kurbani, Sakine Kurbani, Rafik Askerzade ve Eldeniz Musa Beyli bizimle birlikteydi. Kendilerinden çok güzel eserler dinledik yine her zaman olduğu gibi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Bugün 27 Eylül'ün tarihi anlamını, Karabağ'ın müzik hafızasını, Şuşa'nın sanatımızdaki yerini konuşmaya gayret ettik dilimiz döndüğünce. İnşallah verdiğimiz bilgilerden, çaldığımız eserlerden memnun olmuşsunuzdur. Önümüzdeki hafta tekrar sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Abdullah Hocam, programımızı kapatırken yine bir iki eserle veda edelim mi dinleyicilerimize?
1: Evet, evet. Bir iki eser seslendirelim. Biz yine günün anlamına uygun bir eserlerimiz var. Yurdum, yuvam, meskenim sen Azerbaycan'ım diyelim. Hı hı. Ve ona da yine güzel bir eser, Yaşa Benim Halkım'la programımızı noktalayalım. Ben buradan dünyanın neresinde olursa olsun bizi dinleyen bütün soydaşlarımıza ve müzik dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkelinden Tartelinde'nin bu haftaki bölümünde Azerbaycan'ın yakın tarihinde derin bir yeri olan Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı, azatlık mücadelesinin başlangıcı olan 27 Eylül anım gününü konuştuk. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı kıymetli sanatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün çevirmen ve yazar kimlikleriyle sahnelerimize katkılarda bulunmuş Zeynep Avcı'dan söz edeceğiz. Gazetecilik ve yayıncılık geçmişinden gelen gözlem gücünü tiyatro sanatına aktaran yazar, eserlerinde toplumsal normları, kadın kimliğini, insan ilişkilerindeki yabancılaşmayı ve bireyin özgürleşme çabalarını derinlemesine işler. Tarihte yazıya geçirilmiş ilk destan olma özelliği taşıyan Gılgameş'i oyunlaştıran Zeynep Avcı, evrensel kültürel mirasla çağdaş sahneleme teknikleri arasında nasıl güçlü bir köprü kurduğunu net bir şekilde ortaya koyar. Zeynep Avcı, oyunlarında dilin estetik imkanlarını sonuna kadar kullanırken, karakterlerin psikolojik derinliklerini ve onların toplumsal rollerle olan çatışmalarını sarsıcı diyaloglar aracılığıyla sahnelemiştir. Zeynep Avcı'nın tiyatro dünyasına yaptığı en büyük katkılardan biri de şüphesiz çok geniş çeviri külliyatıdır. Çağdaş Dünya Tiyatrosu'nun Edward Albee ve Arthur Miller gibi öncü yazarlarının oyunlarını Türkçe'ye kazandırarak modern repertuarın zenginleşmesini sağlamıştır. Çok sayıda Shakespeare çevirisine de imza atan Zeynep Avcı, çevirilerinde sadece kelimeleri değil, eserlerin alt metinlerini, kültürel kodlarını ve dramatik ritmini de korumayı başarır. Kendi yazdığı oyunlarda da toplumsal gerçekçi bir zeminden beslenirken, modernist tiyatronun biçimsel arayışlarına ve soyutlama tekniklerine geniş yer verir. Zeynep Avcı, tiyatro edebiyatına sunduğu bu çift yönlü katkıyla hem ulusal tiyatro dilinin gelişimine hizmet eder, hem de Türk tiyatrosunun dünya sahnesiyle olan entelektüel bağını korumasına da büyük katkı sağlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

başka diyarlara, başka denizlere giderim dedin. Bundan daha iyi bir kent vardır bir yerde nasıl olsa. Sanki bir hükümle yazgılanmış bir çabam ve yüreğim sanki bir ceset gibi gömülmüş oraya. Daha ne kadar çürüyüp yıkılacak böyle aklım? Nereye çevirsem gözlerimi, nereye baksam burada gördüğüm kara yıkıntılarıdır hayatımın. Yalnızca yıllar yılı yıktığım ve heder ettiğim hayatımın. Yeni ülkeler bulamayacaksın. Bulamayacaksın yeni denizler. Hep peşinde, izleyecek durmadan seni kent. Dolaşacaksın aynı sokaklarda. Ve aynı mahallede yaşlanacaksın. Ve burada, bu aynı evde ağaracak, aklaşacak saçların. Hep aynı kente varacaksın. Bir başka kent

Bekleme sakın. Ne bir gemi var, ne de bir yol sana. Nasıl heder ettiysen hayatını bu köşecikte, yıktın onu. İşte yok ettin onu tüm yeryüzünde. İngiliz romancı Lawrence Durrell, kentin yaşlı ozanı demişti o büyük şaire. Ömrünü Lepsius sokağı 10 numarada geçirmişti. Ne başka bir kent, ne de başka bir hayat aramıştır şair. Kleopatra'nın, Hipatya'nın ve en başta Makedonyalı büyük komutan İskender'in şehrinde yaşadığını bilmektedir. Konstantin Kavafis'tir bu şairin adı. İskenderiye'ye yerleşmiş, fenerli bir Rum ailenin çocuğu olan Kavafis. Ne güzeldir değil mi adınızın bir şehirle özdeş hale gelmesi? Şehrin ne zaman, nerede adı zikredilse, evet evet o da orada yaşamıştı diyerek zihinlerde isminizin yankılanması. Sanat bu değil midir zaten? Öyle diyor Tolstoy. Bir eseri üreten kişi hislerini izleyici ve okuyucuya geçirebiliyorsa işte o sanattır. Yalnız Kavafis mi? Tarihin gördüğü en kudretli kadınlardan biri olan Kleopatra. Felsefenin gördüğü en ihtişamlı filozoflardan biri olan Hipatya. O da Sokrates gibi fikirlerini canını vermek pahasına savunmamış mıydı? Hazır Hipatya'dan bahsetmişken onun hayatını anlatan 2009 yapımı Agora filmini tavsiye ederek İskenderiye tarihine kısa bir göz atalım. Milattan önce 334 yılında Makedonyalı Filip'in oğlu İskender Troya'ya gidip Aşil'in mezarını ziyaret ettiğinde İskenderiye henüz bir balıkçı köyüydü. İlhamını Homeros'un 16 bin dizelik epik şaheseri İlyada'dan alan Makedonyalı İskender, bütün Grek dünyasının en büyük kahramanı sayılan Aşil'in mezarını ziyaret ettiğinde hayali kahramanlıkta Aşil'i bile gölgede bırakmaktı. İsos çarpışmasında Pers kralı 3. Darius'u mağlup edip Suriye'yi ele geçireli bir yıl olmuştu. Artık Mısır'daydı. Memphis'ten yola çıkmış, akıntıdan aşağı Kanopus'a doğru ilerlemekteydi. Mareotis gölünü geçmiş ve karaya çıkmıştı. Ancak kısa bir yolculuğun ardından kara tekrar bitti. Makedonyalı komutan şimdi şahin bakışlarla Akdeniz'i seyrediyor, bir yandan da Nil Deltası'nın kuzey ucunda güneyi bir göl, kuzeyi ise denizle çevrili bu bereketli toprakların şehir kurmak için ne denli ideal bir yer olduğunu düşünüyordu. Tasarımlayıp şehrin planını çıkarmalıydı. Planı çizmek için yeterli tebeşirin bulunamaması onu durduramadı. Askerlerden un toplayarak derhal işe girişti. Önde İskender, diğerleri ellerinde un çuvallarıyla arkada, onun yönlendirdiği şekilde şehrin planını çiziyorlardı. Bu arada nehirden ve gölden kalkan çok sayıda kuşun kullanılan unu silip süpürdüğü efsanesi ne kadar doğrudur bilinmez. Ama İskender ve mühendisleri Akdeniz'den gelen rüzgarı dikkatle kontrol etmişti. Böylece denizden gelen imbat rüzgarı şehrin birbiriyle kesişen yatay ve dikey sokakları boyunca eserek binlerce yıldır yaptığı gibi İskenderiye'ye nefes aldıracaktı. Kuzeyden Akdeniz'in, güneydense Nil yoluyla Mareotis Gölü'nün getirdikleri sadece rüzgar ve suyla sınırlı kalmayacak, İskender'in şehri kısa sürede Strabo'nun deyimiyle dünyanın en büyük ticaret merkezi haline gelecekti. Anakara'nın hemen önündeki ada Faros ise İskender'in ölümünden sonra Mısır hükümdarı Batlamyus Soter'in yaptırdığı yaklaşık 60 kilometrelik bir mesafeyi aydınlatan, antik dünyanın harikalarından o devasa fener sayesinde sakinlerinin korsanlıklarıyla anılma utancından kurtulacaktı. Şehrin muzaffer komutanı Makedonyalı İskender'e gelince, çocukluk düşlerini kaplayan Odysseus'un vatanı İthaka'ya ulaşmak için atıldığı maceraların benzerini

yaşama arzusu mudur bilinmez, 32 yaşında ölünceye kadar yaşadıkları Homeros'un kahramanından hiç de aşağı kalmamıştır. İskenderiyeli şair Kavafis, İtaka şiirinde biraz da Makedonyalı İskender'i anlatır gibidir. İtaka'ya doğru yola çıktığın zaman, dile ki uzun sürsün yolculuğun, serüven dolu, bilgi dolu olsun. Ne Lestrigonlardan kork, ne Kikloplardan, ne de öfkeli Poseidon'dan. Bunların hiçbiri çıkmaz karşına, düşlerin yüce ise, gövdeni ve ruhunu ince bir heyecan sarmışsa eğer. Ne Lestrigonlara rastlarsın, ne Kikloplara, ne azgın Poseidon'a. Onları sen kendi ruhunda taşımadıkça, kendi ruhun onları dikmedikçe karşına. Hiç aklından çıkarma İtaka'yı. Oraya varmak senin başlıca yazgın. Ama yolculuğu tez bitirmeye kalkma sakın. Varsın yıllarca sürsün, daha iyi. Sonunda kocamış biri olarak demir at Adana. Yol boyunca kazandığın bunca şeylerle zengin, İtaka'nın sana zenginlik vermesini ummadan. Sana bu güzel yolculuğu verdi İtaka. O olmasa yola hiç çıkmayacaktın. Ama sana verecek bir şeyi yok bundan başka.

İnsanlar, kahramanlar ölür ama şehirler yaşar, bazen bin yıllarca. Milattan sonra 1500'lü yıllarda tamamen yok olana kadar antik dünyanın harikalarından biri olan Faros Adası'ndaki deniz feneri olağanüstü bir yapıydı. 135 metre yüksekliği ve tepesindeki tunçtan yapılma aynası sayesinde 70 kilometre mesafede bulunan tüm gemiler tarafından görülebiliyordu. Ancak Datçalı Sostratos'un inşa ettiği bu muazzam yapı bile İskenderiye Kütüphanesi'nin ihtişamı yanında sönük kalırdı. İskender gibi Batlamyus Soter de Aristo'nun öğrencisiydi ve Mısır eyalet valisi olduktan sonra hayalindeki büyük kütüphaneyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Bu sadece bir kütüphane olmayacak, Musalara ilham perileri olarak ithaf edilen bir tapınak olacaktı. Şiirin, müziğin, dansın, bilimin ilham perilerinden oluşan Musalar, en büyük Yunan tanrısı Zeus tarafından, yaratılışın tümünü söz ve müzikle övecek bir ses olması için yaratılmış ruhlardı. Aslında İskenderiye'de temelleri atılan kütüphane projesi Aristo'ya aitti ve Demetrius'un belirttiğine göre kütüphanenin ana parçası Aristo'nun kendi koleksiyonundan oluşturulmuştu. Tarihçi Strabon, Aristo Mısır krallarına bir kütüphanenin nasıl organize edileceğini öğretti diyerek İskenderiye Kütüphanesi'nin temelindeki Aristo faktörünü vurgulamış olur. İlerleyen yıllarda İskenderiye Kütüphanesi, çağdaşları olan Bergama ve Efes kütüphanelerini kitap ve araştırmacı sayısıyla fersah fersah geçmiş bulunuyordu. Arşimed'in "Evreka, Evreka" çığlıklarıyla fırlayıp sokağa çıkarak suyun kaldırma kuvvetini keşfettiği bilim merkezi, İskenderiye Akademisi'nden başka bir yer değildi. Yine Öklit, geometrinin temel prensiplerini burada, İskenderiye Kütüphanesi'nde yaptığı araştırmalarla ortaya koyuyordu. Meşhur Batlamyus, Newton'a kadar geçerliliğini koruyacak kitabı Almagest'i burada kaleme alıyordu. Asırlardır konuştuğumuz bu kültür hazinesinde sonun başlangıcı M.Ö. 48'de geldi. Bu son, Julius Caesar'ın İskenderiye'yi kuşattığı sırada Kleopatra'nın kardeşi 14. Ptolemyos'un donanmasını engellemek için rıhtımdaki iskelelerin yakılmasıyla oldu. Söylencelere göre yangın kısa sürede yayılarak en az 40 bin kitabın yanmasına yol açtı. İskenderiye Kütüphanesi ilk darbeyi böylece yemiş oldu. Bu rivayet, İskenderiye Kütüphanesi'ni yakan kişinin Jules Caesar olduğuna dair iddiaları ortaya atacak ve bu iddia asırlarca konuşulacaktı. Fakat bilimin yardımı yetişti ve kütüphaneyi yakan kişinin Jules Caesar olmadığı ispatlandı. Böylece Büyük Roma hükümdarı da büyük bir ithamdan adını kurtarmış oldu. Tarihin tam da burasında Kleopatra'yı anmadan geçmek, onun şehri İskenderiye'ye de haksızlık olur. Tarihçi Plutarkos onun hakkında, "Sesi istediği her titreşimi çıkarıp, istediği her dili konuşabilen çok telli bir müzik aleti gibiydi," diyor. Romalı komutan Marcus Antonius'la dillere destan aşkı edebi eserlere konu olmuş, dünya sinemasının klasik konularından biri olarak onlarca kez film uyarlamaları yapılmıştır. Shakespeare, Antonius ve Kleopatra oyununda gerçek hikayeyi ebedileştirir. Hırs, iktidar arzusu ve politik entrikalarla dolu bu oyunun ana ekseninde yine de hüzünlü bir aşk hikayesi vardır. Romalı komutan Antonius, Mısır'da büyük bir aşk yaşadığı Kleopatra ile birlikte günlerini geçirmektedir. İktidarın, hırsların ve politikaların ülkesi olan Roma'yı neredeyse unutmuştur. Pompeius, Antonius ve Octavianus Sezar'a savaş ilan etmiştir.
Antonius da Kleopatra'nın bütün ısrarlarına rağmen savaşa gitmek zorunda kalır. Daha sonra gelişen olaylarla Roma'ya hükmeden üçlüden Lepidus saf dışı bırakılınca Antonius da Octavianus'un kısmı

kardeşi ile siyasi bir evliliğe zorlanır. Fakat bir süre sonra unutamadığı, asıl sevdiği kadın olan Kleopatra'ya geri döner. Antonius'un Kleopatra'ya dönmesiyle Octavianus'la Antonius arasında savaş başlar. Antonius, Octavianus'la savaşa hazırlanmaktadır. Yardımcısı Enobargus, Antonius'a savaşın karada olmasını önerir. Karada Antonius daha avantajlıdır. Deniz savaşı için Octavianus'un güçleri daha hafif ve daha oynak olup, askerleri deniz savaşında daha tecrübeli ve eğitimlidir. Antonius bunu reddeder. Çünkü Octavianus bir deniz savaşı için kendine meydan okumuştur. Kleopatra Antonius'a kendi Mısır donanmasını vererek ona destek sağlar. Fakat savaş devam ederken Kleopatra 60 gemisiyle savaştan ayrılıp kaçar. Antonius da onu takip eder ve Antonius'un deniz gücü tamamıyla yok edilir. Antonius, Kleopatra'nın ihanetinden dolayı onu öldürmek ister. Kleopatra, Antonius'a bir haberci göndererek kraliçesinin intihar ettiğini ve son sözlerinin Antonius olduğunu söylemesini ister. Antonius, bu haber üzerine artık hayatının hiçbir değeri kalmadığını söyleyip kendini öldürmeye kalkar. Ama başaramaz, ağır yaralıdır. Büyük acılar içerisindeyken Kleopatra'nın ölmediğini öğrenir. Sedye ile taşınarak Kleopatra'nın yanına götürülür. Orada onun kolları arasında son nefesini verir. Kleopatra ise Octavianus'un istediği şartlarda teslim olmaktansa ölmeyi tercih eder. Kendisini bir yılana sokturarak öte dünyada Antonius'la buluşma hayalleriyle ölür. Antonius ve Kleopatra uyarlamaları içinde özel bir yeri olan bir filmle devam edelim. 1963 yapımı Elizabeth Taylor ve Richard Burton'ın başrollerinde oynadığı, Joseph Mankiewicz'in yönetmenliğini yaptığı Kleopatra filmi sinema tarihinde ayrı bir yer tutar. İskenderiye'yi anlatan filmler bölümünde bu esere geri döneceğimizi belirterek bir başka İskenderiyeli kadına açalım kulaklarımızı. En az Kleopatra kadar güzel, zeki ve yetenekli bir diğer İskenderiyeli bu kadın, Hipatya'dan başkası değildir. Milattan sonra 4. yüzyıldayız. İskenderiye bir Roma şehridir ve 100 basamakla çıkılan Serafim Tapınağı'nın içinde meşhur kütüphanesiyle felsefe ve bilim derslerinin verildiği, derslerin yer aldığı müze bulunmaktadır. İskenderiye Felsefe Okulu'nun başında Theon adında bir filozof vardır ve Hipatya'nın babasıdır. Hipatya, ilk eğitimini babasından aldıktan sonra Atina'ya gitmiş, geometri, astronomi ve yeni Platoncu öğretileri tamamlayarak İskenderiye'ye bir öğretmen olarak dönmüştür. Bu dönem İskenderiyesi, paganların, Hristiyanların, Yahudilerin, yeni Platoncuların bir arada fakat sürekli gerilim içinde yaşadıkları bir şehirdir. Bütün bunları gözünüzde canlandırmakta zorluk mu çekiyorsunuz? O zaman Agora filmini tekrar önermek zorundayız. 2009 yapımı film, yarattığı atmosferle dönemi anlamanızı sağlayacaktır. Hipatya, Serapyum'da ders vermektedir. Öğrencileri arasında paganlar olduğu gibi Hristiyanlar ve Yahudiler de vardır. Paganlar, çarşı ve meydanlarda tanrılarına hakaret edip aşağılanmalarına itiraz edip ayaklanırlar. Ancak sayıları daha fazla olan Hristiyanların saldırmaları sonucu Serapyum tapınağına sığınırlar. Fakat tapınağın kapısı hücumlara dayanamayıp kırılır ve içeri girenler bütün tapınağı yağmalayarak heykelleri kırar, tapınağı ateşe verirler. Ardından Doğu Roma İmparatoru Theodosius İskenderiye'ye paganlığı yasakladığına dair bir ferman gönderir. Artık Hristiyanlar İskenderiye'de hakimiyeti ele geçirmişlerdir. Hipatya'nın derslerini verdiği müzenin önünde toplanıp beklerler.
yaka paça tutup aldıkları Hipatya'nın elbiselerini yırtıp perişan bir halde kilisenin sunağına getirirler. Yere yıkıp üzerine çullanan keşişler onu öldürdükten sonra ölü bedenini sokaklarda sürüklerler. İstiridye kabuklarıyla etini bedenden sıyırıp kalanını da yakarlar. Kendisi gibi bilime meraklı kölesine şöyle sormuştu Hipatya. Dünyayı olduğu gibi görmeyi kabul edersek neyle karşılaşırız? Bir anlığına ön yargıları bırakırsak karşımıza nasıl bir dünya çıkar? Bu soru hala geçerliliğini korumaktadır. Şair Hakan Güzeldere'nin Hipatya şiiri, gerçekte onun en azından fikirleriyle hala yaşadığını anlatır. Hipatya, çöller nile, denklemler formüle susarken, gözlerinin feri, saçlarının sarısıyla İskenderiye meydanında ışıksız geceleri aydınlattın ya. Aydınlığı gökte arayanlar hasedinden çatlayarak 3 gün 3 gece seni pusuda bekledi. Ve sen daha 4. güne varmadan Minerve tavrıyla vakar ve dünyayı terk etmeye hazır dikildin onların karşısına. Önce saçlarından yakalayıp seni yerlerde sürüdüler. Sürüsünler Hipatya, ne çıkar? Senden evvel kendi mesihlerini de Kudüs meydanlarında delik deşik edip sırtında çarmıhıyla yerlerde sürümediler mi? Ve sonra Hipatya, gören göz, anlatan dil şahitliğinden utanmaz mı? Fakat onlar bir an gözlerini kırpmadan toprak testileri kırıp kırıp içindeki suyu kahredercesine tül gibi narin tenini parça parça etti. Etsinler Hipatya, ne çıkar? Sanki senden sonra Nesimi'yi de derisini bir gömlek gibi üstünden yırtıp Bağdat meydanlarında çırılçıplak bırakarak ölüme terk etmediler mi? Onlar bir sözünden öldürdüler Nesimi'yi. Ama bütün dünya şimdi o sözle secde etmiyor mu? Hipatya, saçlarına toka yerine iliştirdiğin Biruni, Sinesius ve Farabi, Öklit'ten kalan 700 yıllık ödevi sayende bitirip arşa çıktı da, o gün bugündür aydınlığı gökte arayanlar çıkamadı seni son gördükleri yerden. Öl Hipatya, ne çıkar? 5000 yıllık kadim kitap, Pisagor, Thales, Pascal, nihayet aradığı eşi buldu, bilimin ve aklın anacığından nasıl olsa doğacaktır, ışık haresi sarışın çocuklar.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Türk güreş tarihinde hocaların hocası olarak anılan ve bilimsel yaklaşımıyla minderlerin kaderini değiştiren Muharrem Atik'ten söz edeceğiz. 1938 yılında Pehlivanlar diyarı Deli Orman'da doğan Atik, güreş tutkusunu Balkanların o zorlu coğrafyasında geliştirdi. Genç yaşta Bulgaristan milli takımının yıldızı olsa da o dönemki haksızlıklar karşısında boyun eğmedi ve tüm birikimini yeni şampiyonlar yetiştirmeye adadı. 1971 yılında ana vatana Türkiye'ye döndüğünde ise Türk güreşinin çehresini sonsuza dek değiştirecek o büyük yolculuğu başlatmıştı. Muharrem Atik Türkiye'ye geldiğinde güreşin sistemli çalışmalardan uzak olduğunu fark etti ve hemen kolları sıvadı. Akdeniz oyunlarına sadece 45 gün kala göreve geldiği serbest güreş milli takımıyla elde ettiği 10 sıklette 10 altın madalya Türk spor tarihinde eşine az rastlanan destandır. Teknik birikimi o kadar derindi ki güreşin tüm inceliklerini bir denklem gibi çözebildiği için çevresi ona artık ismiyle değil matematik lakabıyla hitap ediyordu. ...2007 yılında aramızdan ayrılan Muharrem Atik, Türk güreşinin en zor dönemlerinde bilimsel yöntemleriyle adeta bir kurtarıcı rolü üstlenen gerçek bir spor entelektüeliydi. O, minderi bir oyun alanından ziyade strateji ve disiplinin buluştuğu bir laboratuvar gibi gören çok büyük bir spor adamıydı. Bugün minderlerde attığımız her başarılı adımda, her başarılı sonuçta alınan her madalyada Muharrem Atik'in o titiz ve geleceği öngören vizyoner mirasının da büyük emekleri var. Muharrem Atik'i rahmetle anıyor ve Türk güreşine kattığı değerlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal'de meydana gelen sel felaketinin iklim değişikliğinde kaybedecek vakit olmadığını gösterdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan COP31'in önemini vurguladı. İklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından okuduğu dizelere ilişkin paylaşım yaptı. Birleşmiş Milletler kürsüsünde yalnızca bir şiirin dizeleri değil, vicdanın ve hakikatin sesi yankılandı, dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, New York'ta gündemde